Allah Teala'nın dizaynı hakkın tavsiye edildiği bir müesseseyi içerir. Kişi evvelce yaşadığı mutsuzlukları, huzursuzlukları, sıkıntıları hep hatırlar ve de Allah Teala'nın kendisine bahşettiği bu nimet sebebiyle, yani nefsinin kalbinde 150'den fazla nur oluşması sebebiyle her gün günün yarısından daha fazlasını mutlu olarak geçirir. Çünkü nefsinin afetleri %50'nin altına inmiştir. Eskiden %100 afetlere dolu olan nefsi sebebiyle kişi devamlı yanlışlıklar yapıyordu, başkalarının kalbini kırıyordu. Yanlış şeyler yapıyordu, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordu, emrettiklerini işlemiyordu. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmese bile günün yarısından daha fazlasını mutlulukla geçiren birisiydi. Allah verdiği sözü tuttu. Kim bana ulaşmayı derse ben onu kendime ulaştırırım sözünü ve o kişiyi kendisine ulaştırdı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece kişi etrafındaki insanlara hep mutluluğunu anlatacaktır ve kendisinin yaptığını yapmalarını tavsiye edecektir, hakkı tavsiye edecektir. Bu sebeple Vel Asr suresinin hakkı tavsiye edenler kesimi burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alemin'errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha hamdolsun ki bir aradayız. Sizlere bu akşam kaza ve kaderden bahsetmek istiyorum. Emani bilgiler sebebiyle kaza ve kader kavramları öyle karmaşık bir hale getirilmiş ki insanların bu işin içinden çıkması aşağı yukarı artık mümkün değil. Bir şey anlatılıyor, onun tam tersinin de mümkün olduğu gibi bir netice çıkıyor ortaya anlatmalardan. Ve bunu o anlatımı yapana söylediğiniz zaman kişi kızıyor. Ama söylediği de yanlış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yanlışların yerine doğruları ikame etmek. Biz onunla vazifeliyiz. Öyleyse bu akşam sizlerle kaza nedir, kader nedir konusunu Allah-u Teala'nın açıklaması hudutları içerisinde onun direktifleri istikametinde inşallah ele alacağız. Öyleyse kaza nedir? Lügat manası itibariyle kaza bir hususu gerçekleştirmek anlamına geliyor. İfa etmek anlamına geliyor. Uygulamak anlamına geliyor. Kaza işlemlerinin hepsi bizim kendi irademizin mahsulüdür. Hangi olayı kendi irademizle bilerek, isteyerek o işi yapmak üzere yola çıkıp da gerçekleştirmişsek o bizim için bir kazadır. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz, oluşturduğumuz, bizim fiilimizin neticesinde vücuda gelen bir olgu, o olgu bizim için kazadır. Onu kaza etmişizdir. Kaza kelimesi ayrı ayrı anlamlarda kullanılır. Mesela bir otobüs kazası dediğimiz zaman elde olmayan sebeplerle, yanlışlıkla iki tane vasıtanın biri otobüs olmak üzere birbiriyle çarpışması hali, dikkatsizlik veya başka sebeplerle bir kazaya sebebiyet verilmiştir. Yani iki taraf da böyle bir kazanın olmasını istemiyorlar ama dikkatsizlikle veya tedbirsizlikle bir kaza oluşmuş. İradelerin bir payı yok. Kaza bizim dilimizde bu istikamette kullanılır. Otobüs kazası, araba kazası, vapur kazası, uçak kazası filan dediğimiz zaman hep olay budur. Kaza olmasını istemiyor, iradeler bunu vücuda getirmiyor. Ama olay vücut buluyor. İradelerin dışında bir olay vücut buluyor. Bir uçağın içine bomba yerleştirilmiş, bomba havadayken patlamış, uçak merhaba olmuş. Bu bir kaza değildir. Bu bir uçak kazası falan değildir. Bu bir teşebbüstür ve o teşebbüsün neticesinde de iradi bir şekilde bir fiilin vücuda gelmesidir. Uçağın havada infilak
ettirilmesidir. Neticede birçok canların kaybedilmesidir. Burada kasıt vardır. Öyleyse o türde Türkçemizdeki kazanın söz konusu olmadığı bir olaydır bu. Birisi bir başkasını öldürmeyi planlıyor ve traktörüyle çıkıyor yoluna ve arabasıyla hızla geçmekte olan kişiyle öyle bir kaza süsü vererek öyle bir olay vücuda getiriyor ki arabanın içindeki kişi ölüyor. Traktördeki kişi de üçüncü defa teşebbüs ettiği bu olayın neticesinde bir yara almadan kurtuluyor. Ve mahkemelerin sonunda Türkçedeki kaza anlamında bir kazanın olduğu neticesine varılıyor. O olayı yakından hatırlıyoruz. Yakın bir dostumuzu kaybetmiştik. O söylediğimiz türde bir kaza değildir. Bir cinayet teşebbüsüdür ve başarıyla sonuçlanmıştır. Ama ispat edilmesi mümkün olmadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkçedeki anlamıyla kaza başka şey, Kur'an'daki anlamıyla kaza başka şey. Eğer söz konusu olan Kur'an'sa, Kur'an'daki kaza bizim bilerek, isteyerek vücuda getirdiğimiz her şeydir. Otobüs kazasıyla, tren kazasıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkçe'de kaza kaymakamlıkların mıntıkası içindeki yerleşme birimi türüne verilen isimdir aynı zamanda. Ve Türkçe'de hala kullanılmakta olan kaza kelimesi yargı anlamına da kullanılır. Öyleyse kuvvetler dengesi, teşrii kuvvet, kanun koyma kuvvetidir. Kazai kuvvet, adaleti yerine getirme kuvvetidir. Ve icraî kuvvet de onların uygulamaya konması halidir. Öyleyse idari sistemde bu üç faktör birbirinden ayrıdır. Kazai kuvvet, teşrii kuvvet ve icraî kuvvet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki kaza ise bunların hepsinin dışında Kur'an asıllı bir kelimedir. Ve orada kaza dediğimiz zaman gerçekleştirmek anlamı vardır. İradi kuvvetin bir semeresi, bir sonucu. İrade istemiştir bir şeyi gerçekleştirmeyi ve kişi onu gerçekleştirmiştir ve olay kaza edilmiştir. Dini tatbikatta da namazın kılınmasıyla kazası ayrı ayrı manalara gelir. Ama yanlış bir tatbikat söz konusudur. Zamanında kılamadığınız bir namazı o namazdan sonra kılmadığınız haline kaza denir. Tatbikat böyledir. Oysa ki kaza onu gerçekleştirmek anlamına gelir. Kadı kelimesi de kaza kelimesinden geliyor. Mahkemenin verdiği kararın neticesi onun kaza edilmesidir. Öyleyse
Kur'an-ı Kerim'de kaza kelimesini bizim irademizle uyguladığımız fiiller olarak değerlendiriyoruz. Kaza ve kader mefhumları eğer karşılıklı gelmişse, yan yana gelmişse, birisi kaderi, irademiz dışındaki olayları, birisi kazayı, irademiz içindeki olayları temsil eder. Öyleyse Kur'an'ın gerçek anlamında Allah-u Teala'nın söylediği fiil, namazın sonradan kılınması hali, onun sonradan gerçekleştirilmesidir. Öyleyse kaza ve kader kelimelerini beraber kullandığınız zaman, birisi iradi yapınızın sonuçlandırdığı bir olgu, ikincisi iradenizin dışında size tesir eden bir olay. Öyleyse kader nedir? İki irade söz konusu olacak kaderde. İradelerden birisi diğeri üzerinde bir tesir icra edecek. Kendi iradesinin dışında diğer iradenin vücuda getirdiği olay sebebiyle tesir alan taraf için bu olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren başka birisinin üzerinde bir tesir icra eden kişi için ise olay kaza edilmiştir. Onun iradesiyle gerçekleştirilmiştir. Öyleyse kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindesiniz. Kur'an-ı Kerim'de asli mefhumlara ulaşabilmek için mefhumların merkezindeki Allah-u Teala'nın temel idesine, temel açıklama standardına, Kur'an'ın özünde olan dizayna dayalı olarak açıklamayı getirdiğiniz zaman şunu görürsünüz. Kaderde bir irade başka bir iradeye bir tesir icra etmiştir ve ikinci iradenin tesir almasına rağmen o olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Bu olay o kişi için kaderdir. Böyle bir dizaynda olayları dikkatle değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kader kelimesi, takdir kelimesi aynı kökten geliyor. Mukadder kelimesi, öyleyse Allah-u Teala'nın takdir ettiği herhangi bir olay, onu Allah-u Teala'nın vücuda getirmesi, vücuda getirdiği kişi için bir kaderdir. Allah takdirin sahibidir. Biliyorsunuz ki konumuz, kaza ve kader konusu irade ile ilgili. Öyleyse iradi yapıya baktığımız zaman üç çeşit irade görüyoruz. İlahi irade, külli irade ve cüz'i irade, kişisel irade. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Bizatihi Allah'ın iradesi. Külli irade Allah'ın kainatı idare etmek üzere yarattığı her zerreyle ilgilenen bir ilahi kompütürü ihata eder. Kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir muhteşem idari dizayn. Bu sünnetullah adını da alır, külli irade adını da alır. Yani Allah'ın iradesinin dışında kalan
Allah irade, Allah'ın iradesi, ilahi irade devreye girmeden onun kainatı idare etmek için kullandığı, vücuda getirdiği ilahi kompütürün kainatın her zerresini kontrolü altında tutması, her an her şeyin üzerinde kontrol mekanizmasını tatbik etmesi ve sistemleri ard ardına işletmesi, kesintisiz mükemmel bir sistemler zinciri. İşte bu sünnetullah'tır. Bu Allah'ın vücuda getirdiği ilahi kompütürdür. Ama Allah'ın iradesi kompütürü vücuda getirmiştir. Ve ona neler yapması lazım geldiğini Allah irade etmiştir. Ve öyle bir statüde kainat idare edilmekte. Her yağmur tanesi gökten yere düşene kadar kontrol altında iniyor. Başka bir yağmur tanesiyle birleşmiyor. Ona bir hasta onunla beraber gelerek hizmet ediyor. Bu sünnetullah'ın bir parçası. Yağmurların yağması, karın yağması, bir buğday tanesini toprağa ektiğiniz zaman toprak ananın onu bir fabrika gibi değerlendirmesi, çatlatması, kök salması, gövde vücuda getirmesi ve gövdede başak oluşması, her biri sünnetullah'ın ayrı bir hedefidir. Kainattaki her zerre Allah'ın sünnetullah'ının ilahi kompütürünün tesiri altındadır. Öyleyse üç iradeden bahsediyoruz. Cüz'i irade, kişisel irade, ferde ait, bizlere ait olan irade, Allah'ın bizlere verdiği irade, yani kötülüklere karşı onları işlememe konusundaki gayretimizi oluşturan yapı. Kuvvet, nefsin afetlerine karşı onlara hakim olmak konusunda kullandığımız kuvvet, irade. Bu pozitif istikamette bir şey ve adına irade deniyor. Negatif istikamette bir sistemin adının irade olması söz konusu değil. O nefsimizdeki inat afeti. Öyleyse iradi yapı Allah'ın emirlerini nefsin afetleri üzerinde ısrar ederek, onları zorlayarak yaptıran kuvvetin adıdır. İrade istemek anlamına geliyor. İstemek ve vücuda getirmek için gayret sarf etmek. İradi yapının sonucu o sarf edilen gayretin sonucudur. Başarı kazanılmıştır veya kazanılmamıştır. Ama kişi iradesiyle zorlamıştır konuya ulaşmak için, elinden gelen gayreti göstermiştir, başarmıştır ya da başaramamıştır. İrade devreye girmiştir. Aklın emrinde, ruhun hasletlerinin istikametinde kullanılan gücün adı. Şeytanın emrinde, nefsin afetlerinin yardımcısı, o bir güç odağıdır. Adı inattır. Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını yapmak isteyen, emrettikleri şeyleri asla gerçekleştirmek istemeyen, iradenin tazyikine rağmen bunu ısrarla devam ettiren güç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç iradeden birisi bir başka irade üzerinde tesir icat edecek. İnsanoğlu ilahi iradeye tesir edebilir mi? Edebilir. Yalvararak, yakararak, Allah-u Teala'dan talepte bulunarak, Allah'ın ilahi iradesini kendisi hakkında
bir hedefe yönlendirmek için gayret eder. Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sonuç geçerlidir, etmeyebilir. O zaman o hedefe kişi ulaşamaz. Ama kişi talep etmiştir, Allah-u Teala da kabul etmiştir. O zaman ilahi irade bir hususu vücuda getirmek için yardımcı olmuştur kuluna. Barbaros Ayettin Paşa'nın Preveze Deniz Zaferi'ni kazanmasında Allah-u Teala'nın yardımı olmuş mudur? İlahi irade sünnetullahı külli iradeyi Osmanlı donanmasının kazanması için devreye sokmuştur. Rüzgarlar Osmanlı donanmasının arkasından esmeye başlamıştır ikindiden sonra. Allah sünnetullahı devreye sokarak Osmanlı donanmasının rüzgarı arkadan almasını sağlamıştır. İlahi irade ve külli irade devreye girmiştir. Öyleyse konumuz kaza ve kader. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayları ihata eder. Pozitif istikamette de geçerli olabilir, negatif istikamette de geçerli olabilir. Yani kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylarda biz insanlar, Allah'ın birer kulu olan biz insanlar,

O kaydolunan sistemlere baktığımız zaman kıyamet günü orada doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımızı göreceğiz. Üç boyutlu olarak ve her saniyesinde kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler net olarak görünerek. Öyleyse neden bahsettim? Kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler dedim. Kaybettiğimiz ve kazandığımız derecelerin bizim irademizle oluşması söz konusu olabilir. Kaybettiğimiz derecelerin başka bir iradeyle oluşması söz konusu olamaz. Kazandığımız derecelerin başka birinin iradesiyle oluşması söz konusu olabilir. Ve kader de başka bir iradenin bize bir tesir icra etmesi, bizim üzerimizde bir olay vücuda getirmesi, ama bu olayda bizim bir dahlimizin olmaması halidir. Öyleyse kazanın kaderden temel farkı nedir? Bizim kaza ettiğimiz fiillerde biz derecat kazanabiliriz ama kaybedebiliriz de. Bizim için bir olay kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu olay sebebiyle derecat kaybetmişizdir. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bir olay sebebiyle ve başka bir olay sebebiyle de derecat kazanmışızdır. Her ikisinde de bizim iradi yapımızın dahli var. İradi yapımızla olaya girmişiz ve kazanmışız. Derecat veya kaybetmişiz. İkisi de mümkün. Peki ya başka bir irade bize tesir ediyorsa? Onun tesiriyle bir olay yaşamışsak, derecat kaybetmişsek veya kazanmışsak diye bitirebiliyor muyuz cümleyi? Bitiremiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kazanmışsak diyebiliyoruz da başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Çünkü bir irade başka bir iradeye tesir etmek suretiyle ikinci iradenin derecat kaybetmesine medar olamaz, sebebiyet veremez. Böyle bir olay mümkün değildir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre. Öyleyse ne demek istiyoruz? İster bu irade, yani tesir eden irade, ilahi irade olsun, birinci alternatif. İster bu irade külli irade olsun, sünnetullah olsun, ikinci alternatif. İster bu irade cüzi irade, kişisel irade olsun, bu iradelerin hangisi olursa olsun bir kişi üzerine tesir edip de o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet vermez, vermesi mümkün değildir. Öyleyse kazayla kaderin ayrıldığı en kesin nokta burasıdır. Kaza kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylar dizisidir. Ve bu olaylarda biz yanlış da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Yani şer de işleyebiliriz, hayır da işleyebiliriz. Günaha da girebiliriz, sevap da kazanabiliriz. Seyyiat da işleyebiliriz, hasenat da işleyebiliriz. Kendi irademizle bu üç tane isim verilen sistem, hayır ve şer, seyyiat ve hasenat, günah ve sevap, üç ayrı açıdan kaybedilen dereceleri ve kazanılan dereceleri ifade eder. Bizim irademizle yaptığımız davranışlar bunların ikisini de sağlayabilir. Bizim irademizle yapılan bu dizaynın sonunda

vücuda gelen kazançlar da kaderler de bizim irademizin mahsulüdür. Hepsinin adı kazadır. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olayların bütünü kaza ile, kaza kelimesiyle ifade edilir. Peki kader nedir? Bir başka iradenin bize tesir etmesi, bizde bir tesir oluşturması ve bunun neticesinde eğer bu tesir bize bir zarar vermişse bizim derecat kazanmamızla sonuçlanan bu olay bir kaderdir. Başka bir kişi, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bizim üzerimize bir tesir vücuda getiriyor. Bize bir zarar veriyor kişi. O zaman zararı veren taraf derecat kaybeder. Ve kul hakkı doğmuştur. Zarar veren kişinin amel defterine, rakamlı kitabına veya hologram filmine, üçü de aynı şeydir. Üç boyutlu olarak kıyamet günü seyredeceğimiz hayat filmimiz. Oraya bize zarar veren kişinin amel defterinde negatif rakam yazılır. Yani nakıs rakam yazılır. Yani eksi rakam yazılır. O işlediği suçun, bize zarar ilka eden suçun mahiyeti kıyamet günü bize verilecek olan mizanda ne kadar derecelik bir cürüm ifade ediyorsa kişinin amel defterine o kadar derecat kaydı o an anında yapılır. Allah hesabı çabuk görendir, seri görendir ifadesi bununla alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anında başka birine zarar veren bir irade, bir iradi tasarrufta bulunmuştur, bir olguyu vücuda getirmiştir, bir fiili kaza etmiştir, bir kişiye karşı bir fiil işlemiştir. Bunun müsebbibi o kişidir. Bu kaza ettiği, vücuda getirdiği fiil sebebiyle de derecat kaybetmiştir. Hayat filmine nakıs dereceler yazılmıştır. Ama kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı sebebiyle zarar verilen kişiye, kişinin amel defterine, hayat filmine, zarar verenin yani zalimin kaybettiği derecatın aynı kazandığı derecat olarak kaydedilir. Zarar veren irade, iradi yapının sahibine, onun hayat filminde Allah-u Teala'nın kiramen katibin meleklerinin elindeki mizanın yazdığı derecat negatiftir. Zarar verdiği kişinin amel defterine yazılan derecat pozitiftir. Birisi eksi, birisi artı. Yani birisi nakıs, birisi zahit. Neden? Kul hakkı doğmuştur. Mazlumun amel defterine kul hakkı gereğince mutlaka pozitif derecat kaydedilir. Ve anında olay biter. Allah-u Teala'nın mahkeme-i kübrası görevini tamamlamıştır. Bir fiile karşı bir derecat kaybı ve üzerinde tesir oluşan kişinin aynı miktardaki derecatı kazanması ve fiille derecelerin birbirini karşılaması ve sona erdirmesi. Olay burada tamamlanıyor. Sıfırlanıyor. Zarar ika eden kişi Kur'an'da zalim adını alır. Zalim işlediği fiile paralel bir değerde derecat kaybeder. Mazlum kendisine yapılan zarar
mukabilinde aynı seviyede bir derecat kazancıyla onun da amel defteri sıfırlanır. Her ikisinde de fiile karşılık amelle, fiile karşılık derecatla olay tamamlanmıştır, sıfırlanmıştır. Ama burada daha ötedeki bir sonuç alınabilir. Daha ötede alınabilir bir sonuç tamamlanmamıştır. Eğer o kişi, kendisine zarar verilen kişi, diğer taraftan intikam almak sevdasına düşerse ve bunu gerçekleştirirse, kendisine yapılan fiilin aynını o da ötekine tatbik ederse, bunu kendisi de tatbik etse, bir başka kuvvette onun yapılması için yardımcı olsa, neticeyi oluştursa, zarar gelen kişi aynı zararı kendisine zarar verene ika ettiği zaman kazandığı derecat kadar, zarar aynı miktardaysa kazandığı derecat kadar derecat kaybeder. Başlangıçta zarar veren kişi ise bu sefer zarar görmüştür ve bu sefer o mazlum durumundadır. Kendisine zarar veren kişi zalim durumundadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fiiliyat da eşittir, derecat da eşittir. Birinci taraf, karşı tarafa, ikinci tarafa zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Ama ikinci olayda kendisi de aynı zarara uğramıştır ve derecat kazanmıştır. Dereceler birbirine eşittir. Derecat açısından olay eşitlikle tamamlanmıştır. Fiiliyat da birbirine eşittir. Fiiliyat açısından da olay tamamlanmıştır. Her iki halde de her şey merkezindedir. Netice sıfırdır. Kazançlar ve kayıplar derecat açısından birbirine eşittir. Ve zararla fayda, o da birbirine eşittir. Birinci tarafta. İkinci tarafta ne olmuştur? İkinci taraf, yani başlangıçta mazlum durumunda olan kişi, intikam aldığı için, kendisine ika edilen fiili aynen iade ettiği için, fiilleri zarar görme ve zarar verme işlemleri birbirine eşit olmuştur. Fiiliyatta sonuç sıfırlanmıştır. Derecelere gelince, kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de sıfırlanmıştır. İntikam aldığı anda kazandığı derecat kadar dereceyi kaybetmiştir. Dereceleri de sıfırlanmıştır. İşte böyle bir olayda bir kişi bir başkasına zarar verdiği zaman bu bir kaderdir ikinci kişi için. O olay tersine döndüğü zaman birinci kişi için de kader oluşur. Birinci olayda zalim olan kişi ikinci olayda mazlum durumuna ulaşmıştır. Birinci olayda mazlum olan kişi ikinci olayda zalim durumuna ulaşmıştır, dönüşmüştür. Onun durumu artık mazlum değil, zalim hüviyeti gösterir. Öyleyse görülüyor ki kader müessesesi etrafımızdaki insanların derecat kazanmasına sebebiyet verebiliyor. Ama derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Ne zaman başkasına zarar verirsek biz derecat kaybediyoruz, karşımızdaki kişi derecat kazanıyor. Ama ne zaman başkalarına bir iyilikte bulunursak, onların hoşuna gidecek bir şey yaparsak, onlara bir mal verirsek, para verirsek, onların memnun olacağı bir davranış biçimde bulunursak,
Biz bunu yaptığımız için derecat kazanıyoruz. Ama karşımızdaki kişi bizim ona sağladığımız, iradi yapımızda sağladığımız, razı olduğumuz bir faydayı aldığı zaman, ondan faydalandığı zaman derecat kaybetmez. Sadece faydayı yaşar. Öyleyse biz insanların kader standartları içinde başkalarına uyguladığımız bütün fiiller sadece iki tane cephe gösterir. Bir, onlara zarar vermişizdir. İki, onlara bir fayda sağlamışızdır. Bir, onları üzen bir olayı vücuda getirmişizdir. İki, sevindiren bir olayı vücuda getirmişizdir. Onları üzen bir olayda biz derecat kaybederiz. Onlar derecat kazanırlar. Sevindiren bir olayda ise biz derecat kazanırız. Ama onlar derecat kaybetmezler. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine yaptığı fiiller sebebiyle sebep olamaz. Yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin cehenneme gitmesini sağlayamaz. Bu Kur'an hükümleri muhacesinde mümkün değildir. Öyleyse hayır da şer de Allah'tandır sözü kehennem yekündür. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hayır Allah'tandır. Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Neden olamaz? Allah'ın iradesinin adı ilahi iradedir. İlahi irade bizim üzerimizde bize zarar veren bir olayı vücuda getirdi. Bundan derecat kazanır mıyız? Burada bir garanti yoktur. Allah Teala sünnetullah ile bize bir zarar verdi. Tarlamızdaki ekine yıldırım isabet etti. Veya dolu yağdı veya sel bastı, zarara uğradık. Sünnetullah bize bu zararı verdi diye derecat kazanır mıyız? Bu konuda kesin bir hüküm yok. Ama başka bir irade, bir cüz'i irade bize zarar verdiği takdirde mutlaka derecat kazanırız. Çünkü ikimiz de kuluz. Kullar arasında bir işlem tahakkuk etmiştir. Bir cüz'i irade bir başkasına zarar vermiştir. Bu zarar verme müessesesi kul için geçerlidir. Ve taraflardan biri derecat kaybedecektir. Zalim, kul hakkı doğduğu için mazlum derecat kazanacaktır. Cüz'i iradelerin birbirine tesirinde olay bu şekli alır. Şimdi ilahi iradenin bize bir fayda sağladığını düşünelim. Bundan derecat kaybeder miyiz? Nasıl bir cüz'i irade bize bir fayda sağladığı zaman derecat kaybetmiyorsak, Allah'ın da bize bir fayda kazanması halinde de derecat kaybetmeyiz. Zarar vermesi halinde de derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Ve sadece iki olayı yaşayabiliriz Allah'ın iradesiyle. Allah bize bir fayda sağlar, sevineceğimiz bir olay vücuda getirir kader olarak bizim üzerimizde. Seviniriz ama derecat kaybetmeyiz. Zararda ise derecat kaybetmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir cüz'i irade bize bir zarar verseydi derecat kaybetmek şöyle dursun, derecat kazanacaktık. Öyleyse ilahi irade sebebiyle derecat kaybetmemiz, yani şerre ulaşmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. Şer, bir insanın derecat kaybetmesi halidir. İster adına şer deyin, ister adına seyyiat deyin, ister adına günah deyin, olayların hepsinde
siz kendi iradenizle bunları yapabilirsiniz ve bunun için derecat kaybedebilirsiniz. Kaybettiğiniz bütün dereceler sizin kaza ettiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz fiilleriniz sebebiyledir. Namazınızı vaktinde kılmazsınız ve iradenizi kullanmışsınızdır bu konuda. Kılmadığınız için derecat kaybedersiniz. Kıldığınız zaman tekrar derecat kazanırsınız. Birine bir kötülük ilka ettiğiniz zaman gene derecat kaybedersiniz. Bu da sizin fiilinizin sonucudur. Öyleyse bir insan sadece ve sadece kendi fiilleri sebebiyle derecat kaybedebilir. Hiç kimse başka birine şer ulaştıramaz. Başka birinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Cüz'i bir irade bir başka cüz'i iradeye tesir ettiği zaman bu tesir negatifse karşı tarafa derecat kazandırır otomatik olarak. Ama ne yaparsa yapsın, ne ilahi irade, ne sünnetullah, ne cüz'i irade hiçbir başka iradenin derecat kaybetmesine, yani şerre ulaşmasına müsaade, şerre ulaşmasına imkan veremez. Sebep olamaz. Allah'ın koyduğu kanunlar, bu kanunlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Amentü şerhindeki hayır da şer de Allah'tandır ifadesinin mutlaka değişmesi asıldır. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan olamaz. Hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Şer oluşması Allah'ın aksiyonu sebebiyle mümkün değildir. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir ayet-i kerimesi var. Diyor ki Allah Teala, onlar başlarına bir güzel olay geldiği zaman bu bizdendir derler. Başlarına Habibim, onlar başlarına senin yüzünden bir güzel olay vücuda gelirse onun kendilerinden olduğunu söylerler. Başlarına onların üzülecekleri bir olay gelirse senin sebebinde oluşmuş bir olay olarak düşünüp senin yüzünden bu şer başımıza geldi derler. Habibim de ki, her ikisi de Allah'tandır. Bu ayet-i kerimeyi şerrin Allah'tan geleceği istikametinde bir vasıta olarak kullanmayı isteyenler var. Sevgili kardeşlerim, söz konusu olan orada Allah değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sebebiyet verdiği herhangi bir olaydan o insanlar, münafıklar üzülebilirler de sevinebilirler de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hüsniyetle yapmıştır ama o kişinin o olay karşısında ne düşüneceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilemez. Ve konunun can alıcı noktasına geliyorum. Biz insanlar, bir olay bizi sevindirirse bu hayırdır diye düşünürüz. Bir olay bizi üzerse bu da şerdir diye düşünürüz. Oysa ki öyle değildir. Bir olay bize derecat kaybettirirse o şerdir, derecat kazandırırsa bir hayırdır. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kıtal sizin hoşunuza gitmese de, size kerih görünse de, o üzerinize farzdır.
öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama o olay bir şerdir. Öyle olaylar vardır ki siz onu kerih görürsünüz, hoşlanmazsınız ama onlar, o olay bir hayırdır. Allah Teala ne demek istiyor burada? Olayların hayır veya şer olduğu sizin sevinmenize veya üzülmenize göre değerlendirilmez diyor Allah Teala. Hayır size derecat kazandıran olaylardır. Şer size derecat kaybettiren olaylardır. Şimdi bu çerçeveden meseleye bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki sahabenin arasında olan zaten bir münafığa onu üzecek olan bir davranışta bulunmuş olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna sebebiyet verdi ya, bu şerdir diyor adam, münafık, ve sen yaptın bana bunu diyor. Neden? Onu üzecek bir olay olmuş bu. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı kendisinden yapabilir mi? Yapamaz. Ona bu olayı yaptıran emrinde olduğu Allah'ın iradesidir. Ne demek istiyoruz? Habibim diyor Allah Teala, o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Habibim diyor, orada Akabe'de ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptüler orada tabi olurken. Ama biz senin bütün vücuduna tecelli ediyorduk. O sırada eline de tecelli ediyorduk tabiatıyla. Ve onların öptükleri el senin elindi. Ama aynı zamanda bizim de tecellimiz söz konusu olduğu için bizim de elimiz hüviyetindeydi diyor Allah-u Teala. Ne diyor Allah-u Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim konuşturduklarımızı konuşur. O kendiliğinden bir şey yapmaz. Sadece yaptırdıklarımızı yapar. Diyor ki, Resullerimizin kendi yapacakları şeyi seçme hakkı yoktur. Resullerinden Allah-u Teala'nın huzur namazının imamları için söylediği bu söz, bu sebeple onlar yaptıklarından sorumlu değillerdir ifadesiyle tamamlanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın iradesiyle bir fiil yapıyor. Bu yaptığı fiil, işlev bir münafıkın canını sıkıyor, huzursuz oluyor ve diyor ki bu bir şerdir beni üzdüğüne göre ve bu sendendir diyor. Allah-u Teala diyor ki ona söyle ki onun şer dediği olay senden değildir, bizdendir diyor. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı vücuda getirmişse ve Allah'ın iradesi onu o işi yapmaya götürmüşse, Allah'ın iradesi altında, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın iradesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kumanda etmesiyle o olay vücuda gelmişse, o olayı yapan kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Yoksa onu iradi yapısıyla kontrol altında tutan ve o anda olayı ona işleten Allah mıdır? Elbette Allah'tır. Onun için Allah Teala de ki diyor, her ikisi de Allah'tandır. Şimdi bir olayı irdeledik sadece. Olaylardan birinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir münafıkın üzülmesini temin eden bir olay yapmış. Üzülmesine sebebiyet veren bir olayı vücuda getirmiş. O getirmemiş. Allah vücuda getirmiş. Onun için bu sendendir dedikleri zaman biz, bu olay bizim canımızı sıktı.
üzdü bizi, bu bir şerdir ve bu sendendir diyor münafık. Allah Teala da diyor ki ona söyle ki hayır, o senden değildir. Sen onu bizim irademizle vücuda getirdin. Biz yaptırdık sana olayı. Bu Allah'tandır. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Ne diyorlar? Onların hoşuna giden bir olay vücuda geldiği zaman bu bizdendir diyorlar diyor. Hangi olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir olay ika ediyor. Onların üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve güzel bir sonuç. Bu bizdendir diyorlar. Allah Teala diyor ki bu da onlardan değil diyor. Bu da Allah'tandır. Yani eğer bu işlemi sen yaptın da onların hoşuna gittiyse, bunu yapan sensen, onu sen yapmadın. Onu biz sana yaptırdık. Öyleyse onların hoşuna giden bu olay da bizdendir, yani Allah'tandır. Onlara öyle söyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altında, münafıklar üzerine vücuda getirdiği bütün olaylarda ona o olayı vücuda getiren, yaptıran Allah. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir olayla bir münafık sevinse de bu sendendir dese, bu senden değil benim kendimdendir dese, gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği bir olayla bir münafık üzülse de bu sendendir dese, ne o olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, sallallahu aleyhi ve sellem'dendir, ne de o münafıktandır. Olayların ikisine de sebebiyet veren görünüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama realitede Allah'tır. Allah onu söylüyor o ayet-i kerimede. Onlara de ki diyor, o sizi sevindiren olayda, o sizi üzen olayda benim tarafımdan yapıldı görünür size ama aslında o olayı vücuda getiren ben değilim. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, anlaşıldı mı olay acaba? Allah Teala öylesine güzel ifade etmiş ki hayran olmamak mümkün değil. O Allah'tır. Öyleyse muhtevayı öğrendiğimiz zaman Allah Teala'nın neden her ikisi de Allah'tandır dediği, onları sevindiren olaylar, onlara göre sevindikleri için hayır olan, üzüldükleri için şer olan olayların ikisi de senin tarafından vücuda getirildiğine göre ve o olayı görünüşte sen yapmış olmana rağmen aslında biz sana yaptırdığımıza göre, onları sevindiren olaylarda onların hayır olarak gördüğü, onları üzen olaylarda onların şer olarak gördüğü, her ikisi de Allah'tandır diyor Peygamber Efendimiz'e. Allah Teala onlara de ki her ikisi de Allah'tandır diyor. Ama aslında olayların muhtevasında Kur'an hükümleri son derece net bir tablo veriyor. Hayır Allah'tan olabilir. Kulun, başka bir kulun bize zarar vermesinden de oluşabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Allah'ın herhangi bir fiili sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse oradaki insanların bu sendendir diyerek üzüldükleri olay aslında kendi dizaynları içinde tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği ve onları üzen bir olay onlara derecat kaybettiremez. Şer olması mümkün değildir. Sonuç böylece aydınlanmış oluyor. Şer kavramıyla hayır kavramı
kader ve kazayla yakından ilişkili iki kavramdır. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah-u Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde? Öyle olaylar vardır ki sizi üzer ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizi sevindirir ama şerdir. Yani siz size sevindiren olaylara hayır, sizi üzen olaylara şer diyorsunuz ama bu yanlış diyor Allah-u Teala. Buna bakmaz diyor benim hayrım ve şerim, şerrim. Hayır, sizi sevindiren olaylar değildir. Hayır, size derecat kazandıran olaylardır. Şer, sizi üzen olaylar değildir, size derecat kaybettiren olaylardır. Benim kanunum böyle diyor Allah-u Teala. Münafıklarsa, olaylar kendilerini sevindiriyorsa, bu bizdendir diyorlar, bu hayırdır. Olaylar kendisini üzüyorsa, bu şerdir diyorlar, bu sendendir diyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Halbuki, birinci olayı da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vücuda getirmiş. İkinci olayı da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vücuda getirmiş. Ama birinde üzülmüşler, birinde sevinmişler. Sevindiklerine bizdendir diyorlar, bu hayırdır. Sen görünüyorsun devrede ama diyorlar aslında bu bizdendir. Biz buna sevindik. Ama aslında her ikisini de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vücuda getirmiş. Ona da tasarruf eden Allah-u Teala olduğuna göre Allah-u Teala diyor ki onlara söyle, her ikisi de Allah'tandır. Sevgili kardeşlerim, olayların arkasındaki mahiyet farklarına dikkat edin. Olayın mahiyeti, arkasındaki gerçek anlam Kur'an'ın anlamıdır. Şimdi bu noktadan hareketle baktığımız zaman Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olayın bize derecat kaybettirmesi mümkün olmadığı gibi, sünnetullahın vücuda getirdiği bir olayın da bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Başka bir cüz'i iradenin vücuda getirdiği herhangi bir olayın da, olay ne olursa olsun, bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Derecat kaybettiğimiz olaylar kader sebebiyle oluşamaz. Bu Kur'an'a göre mümkün değildir. Ama kader sebebiyle derecat kazanabiliriz. Kim bize karşı bizi zararlıydı edecek olan bir faaliyette bulunursa, bize bir zarar ika ederse, bu zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder ama biz derecat kazanırız. Otomatik bir işlemdir bu. Kul hakkı doğmuştur. Böyle olacaktır sonuç. Biz başka bir irade sebebiyle derecat kazanabiliyoruz. Ama başka bir irade sebebiyle derecat kaybedemiyoruz. İradenin mahiyeti bu üç iradeden hangisini ihata ederse etsin, derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse hayır, yani derecat kazandırıcı işlemler Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olmaz. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Bu bizi nereye götürür? Son derecede önemli bir noktaya götürür. Kaza ile kaderin birbirinden ayrıldığı en önemli noktaya götürür. Hiç kimse başka birinin fiili yüzünden cehenneme giremez. Neden öyle? Çünkü cehenneme girmemiz kaybettiğimiz derecelere bağlıdır. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olmadıkça cehenneme girmemiz mümkün değildir. Allah'ın kanunu bu kanun. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte
Allah Teala'nın Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Kimin sevap tartıları hafifse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Sevap tartıları kazandığımız dereceler, günah tartıları kaybettiğimiz dereceler. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa veya kazandığı dereceler azsa, ikisi de aynı manaya gelir, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sadece kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan insanlar cehenneme girer. Yani cehenneme girenin temel sebebi kaybettiğimiz derecelerdir. Bu dereceleri hiç kimse başkası sebebiyle kaybedemez. Öyleyse insanları cehenneme götüren onların kaza ettikleri olaylardır. Bizatihi onların vücuda getirdiği olaylardır. Kader sebebiyle hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değildir. Biz şeytan sebebiyle cehenneme gidiyoruz diyen kişi yanılıyor. Şeytan ona telkinde bulunmuştur. O da o telkine kapılarak günahı işlemiş, derecatı kaybetmiştir. Şeytan hiç kimseye derecat kaybettiremez. Çünkü şeytan o kişinin fiilini işlemek yetkisinin sahibi değildir. Sadece kişiye tesir eder. O tesiri sebebiyle onu günaha teşvik ettiği için derecat kaybedecektir iblis. Ama o kişinin kaybettiği derecenin, derecatın bizatihi şeytan sahibi olamaz. Sebep olmuştur. Fiili işleyen şeytan değildir. Fiili işlemesine amir olan şeytandır. Ama fiili kişi işlemedikçe o derecatı kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse kim cehenneme girecekse, cehenneme girenler bilin ki sadece kendi amelleri sebebiyle, kendi işledikleri yanlış fiiller, hatalı fiiller, derecat kaybettiren fiiller sebebiyle cehenneme gitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görülüyor ki kader müessesesinde derecat kaybetmemiz mümkün değil. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse kader sebebiyle, başka birinin işlediği bir fiil sebebiyle cehenneme gitmez. Derecat kaybedemez. Peki böyle bir durumda Allah-u Teala'nın hayır ve şer kavramlarına bakış açısının arkasında kaderin veya kazanın yattığını görüyoruz. Öyleyse kaderin temel özelliği, kaderde iki tane iradenin mevcudiyetidir. Bir irade ikinci bir iradeye zarar ika ediyor. Ve böyle bir olay kaderdir. Bir insan kendisinin dahli olmadığı ama üzerinde tesir oluşturacak bir olayı yaşarsa, bu tesir oluşturan da başka bir irade ise, bir cüz'i irade ise, o zaman bu kişi bu üzüldüğü olay sebebiyle derecat kazanır. Ama başka birinin herhangi bir fiili, kendisine ulaştırdığı, kendisine tesir eden herhangi bir fiili, yani kaderi sebebiyle derecat kaybedemez. Peki ama Allah Teala diyor ki, biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman
her fiilimizde kaderin bir payı var manası çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, adına kader dediğiniz şey mutlaka iki tane iradeyi gerektirir. Bir tesir eden irade, bir tesir alan irade ve bir de sonuç.

Böyle bir dizaynda iki kişi olduğu, iki irade olduğu kesindir. Ve bu gerçek anlamda bir kaderdir. Tam bir kader olgusudur. Şimdi bu kader olgusunun dizaynına baktığımız zaman burada mutlaka iki kişi görüyoruz. Bir kişi bir başkasını öldürüyor, bir başkasına kötü davranıyor, bir başkasına iyi davranıyor. Her biri bir kader oluşturuyor. Peki Allah Teala her şeyi bir kaderle vücuda getirdiğine göre ikinci bir kişi olmadan da bizim kendi yaptıklarımız ve ulaştığımız sonuçlar bir kader oluşturabilir mi? Burada kader kelimesini değil de nasip kelimesini kullanmamız daha uygun. Amacımızla ulaştığımız sonucun birbirine eşit olması veya olmaması söz konusu. Öğrenciler imtihana giriyorlar. Sınıfı geçmek isteyenlerin niyeti sınıfı geçmek. Bu maksatla imtihana giren talebelerin bir kısmı geçiyor, bir kısmı geçemiyor, sınıfta kalıyor. O dersten kalıyor. Peki öğrenci imtihana girmiş, çalışmış veya çalışmamış. Eğer otomatik sistemler bir hakkın bir incelemeyle doğru not vermişlerse çocuğa ve çocuk o dersten kalmışsa, onun dışındaki bir irade bir sonucu oluşturuyor. Ama bu sonuç adaletle vücuda gelmişse bir üçüncü kişi yok demektir. Bu öğrenci imtihanı kazanmak üzere imtihana girmiştir ama imtihanı başaramamıştır ve sınıfta kalmıştır. Başka bir irade devreye girip de onun notunu kırmamıştır. Kazandığı notun altında bir not vermemiştir ona. Kazanması lazım gelen notun altından bir not vermemiştir. Adalet yerini bulmuştur. Kişi hak ettiği dereceyi almıştır ve sınıfta kalmıştır. Şimdi bu kişinin niyeti neydi? O dersten geçmekti bu öğrencinin niyeti. Nasibi ne oldu? O dersten kalmak oldu. Öyleyse burada niyetle nasip birbirine paralel bir seyir takip etmedi. Arkasında ne var? Kişinin liyakatindeki eksiklik. İmtihanı başarabilecek olan yapıya sahip olmadan sınıfı geçmek konusunda ya da o imtihandan geçmek konusunda imtihana girdi. Ama müktesebatı buna müsait değil. Sahip olduğu yetenekler sınıfta kalmasına ya da o dersten kalmasına sadece ulaştı. Geçmesine yeterli dereceyi alamadı. Başka birisinin bunda bir dahli var mı? Hayır, yok. Yani söylediğimiz standartlarda gerçek anlamda çocuğun hakkı buysa, sınıfta kalacak, o dersten kalacak bir not almışsa ve kalmışsa, burada başka birisinin dahli yok. Sadece bir irade, çocuğun kendi iradesi, çalışmış, çabalamış kendi ölçüleri içinde, imtihana girmiş ve kalmış. Bu onun nasibidir. Ve niyeti sınıf geçmek olduğu halde veya o imtihanda başarmak olduğu halde nasibi kalmak olmuştur. Neden? Kişinin sınıfı geçebilecek olan liyakate sahip olmadığını görüyoruz. Eğer hedefine ulaşacak olan liyakatin sahibi değilse kişi
O zaman niyetiyle nasibi birbirine eşit olmaz, başarı kazanamaz kişi. Peki sınıfı geçenler nasıl geçiyorlar? Onlar o liyakatin sahipleri. Suallerin cevaplarını vermişler, müktesebatlarında olan bir standart içerisinde geçerli not almışlar. Öyleyse onların niyetleriyle nasipleri aynı. Niyetleri sınıf geçmek veya dersi geçmek, nasipleri de dersi geçmek. Öyleyse bunlar nasiplerine ulaşmışlardır. Ama diğerleri nasiplerine ulaşamamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Niyetle nasibin dengelenmesi kişinin liyakatine bağlıdır. Öyleyse nasip bir nevi kader kabul edilebilir. İkinci bir kişi devreye girmediği sürece. Peki çocuklar imtihana girdiler. Notlar alındı. Bir çocuk geçecek not almadığı halde notu değerlendiren kişi devreye girdi. Çocuğun notunu yükseltti ve çocuk sınıfı geçti. Bu çocuğun niyetiyle nasibi birbirine eşit oldu. Öyleyse bu bir niyet ve nasip meselesi midir? Hayır değildir. Bu bir kaderdir. Bu başka bir iradenin devreye girmesi sebebiyle tam bir kader olayıdır. Burada çocuğun imtihana girmesi sırasındaki muktesebatı o dersi geçmesine yetmiyor. Başka bir irade devreye giriyor ve hak etmediği halde çocuğu o dersten başarılı gösteriyor. İşte çocuğun dışındaki bu irade devreye girip de bu liyakat seviyesinin ötesinde bir notu çocuğa vererek ona sınıfı geçirttiyse burada bir nasip söz konusu değildir. Burada bir kader söz konusudur. Başka bir irade devreye girmiştir. Nasip olsaydı başka bir irade devreye girmeyecekti ve adalet yerini o şekilde bulacaktı. Peki bir başka alternatif düşünelim. Çocuk geçecek not almış ama öğretmen çocuğun notunu çocuğa karşı duyduğu şahsi bir kin sebebiyle, bir başka sebeple kırmış, sınıf geçecek olduğu halde, o dersten geçecek olduğu halde, o dersten bırakmış çocuğu. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda çocuk sınıfta kalır. Çocuk o dersten kalır. Eğer kalırsa, çocuğun niyetiyle nasibi gene birbirine uymamıştır. Çocuk geçmeyi hak ettiği halde notları kırıldığı için o dersten kalmıştır. Bu da bir kaderdir. Başka bir irade devreye girmiştir. Çocuğun bunda hiçbir sui taksiri yoktur. Bir tesiri de yoktur. Başka bir irade çocuğun üzerinde bir sonuç oluşturmuştur. Bu sonucun oluşması kaderdir. Öyleyse kader müessesesinde mutlaka iki tane irade söz konusu. Bir, tesir gören kişinin iradesi. İki, ona tesir eden irade. Öyleyse nasip söz konusuysa ve kişi tek başınaysa, başka bir irade devrede değilse,
Bu nasip sebebiyle kişi derecat kazanabilir de, derecat kaybedebilir de. Başka bir kişi yoksa, sadece bir kişi varsa, o kişi, mesela onun gene bir talebi olduğunu düşünelim, muktesebatı sınıfı geçmeye müsait değil, o nottan geçmeye müsait değil, ama çocuk kopya çekiyor, kopya çekiyor ve geçer notu alıyor. Ne olmuştur? Çocuğun niyeti sınıf geçmektir, nasibi de sınıf geçmektir. Ya da o dersten geçmektir, nasibi de geçmektir. Öyleyse niyetle nasip birbirine eşit oldu. Ama bu onun bir hakkın kazandığı bir sonuç değildir. Buradaki nasip onun derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olan bir nasiptir. Sevgili kardeşlerim, kader sebebiyle insanlar derecat kaybedemez. Yani bir öğretmenin çocuğun, sınıfta kalacak olan bir çocuğun notunu yükselterek ona sınıf geçirmesi halinde o öğretmen derecat kaybeder bir haksızlığı oluşturduğu için. Ama o teklif çocuktan gelmediyse, böyle bir şeyi çocuk kendi iradesiyle talep etmediyse, o zaman belki çocuğun haberi bile olmayacaktır böyle bir şeyden. Bu sebeple çocuğun böyle bir olaydan derecat kaybetmesi söz konusu değildir. Bu bapta demek ki niyetle nasip arasındaki ilişkide başka bir irade devreye girmediği cihetle kişinin derecat kaybetmesi de söz konusu olabilir, derecat kazanması da söz konusu olabilir. Bir şeyi elde etmek için meşru olmayan vasıtalar kullanan kişi bundan derecat kaybeder. Nasibine, niyetime nasibi birbirine eşit olur ama derecat kaybederek o noktaya ulaşmıştır. Demek ki nasip, niyetle nasip arasındaki ilişkilerde derecat kaybetmek söz konusudur. Ama kaderde hiçbir zaman derecat kaybedemezsiniz. Eğer başka birisi sizin üzerinizde bir tesir vücuda getirecekse, bu tesir vücuda gelmişse, tesir sizi sevindiren bir tesir de olsa, sizi üzen bir tesir de olsa, ondan derecat kaybedemezsiniz. Kaderin sonucuyla görüyorsunuz ki, nasibin sonucu aynı değildir. Öyleyse, sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki, kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, onların kazandığı derecelerden size de yazılır. Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse, onların kaybettiği derecelerden ona da yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse başkası sebebiyle derecat kaybedebiliyoruz diyen birisi çıkarsa burada hayır. Başkası sebebiyle derecat kaybedebiliyoruz.

konusunda kendi iradesiyle bir fiil ika etmiştir. Sizin fiiliniz değildir o. Sizin yaptığınız şey ona bir tesirse, o kişi o tesirin altında kendisi bir fiil işlemedikçe derecat kaybedemez. Öyleyse bir kişinin Allah'ın yoluna girmesine mani olan birisi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ama o kişi dalalette kaldıysa, dalalette kalmasının kaybettiği derecelerinden birazı da onu dalalette bırakan kişiye verilir. O kişinin bizatihi kaybettiği derecelerden, yani kaybettiği dereceleri kaybetmesi lazım gelen fiiliyle dengededir. O kişi kendi iradesiyle dalalette kalmıştır ve gideceği yer cehennemdir. Başka birinin tesiri altında veya değil, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiştir. Öyleyse bu Allah'ın yoluna girmemek iki şekilde demek ki vücuda gelebiliyor. Bir, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmiyor, başka birisinin tesiri altında değil. Kimseye sormamış, etmemiş ama Allah'ın yoluna da girmemiş, gideceği yer cehennem. Üzerinde hiçbir tesir oluşmamış kişinin. Bu kişi cehenneme gidecektir. Ve başka birisi de bu konuda bir suçlu veya suçsuz hüviyete giremez, böyle de gösterilemez. Şimdi ikinci bir kişi düşünelim. Bu kişi gitmiş, tanıdığı birçok alime sormuş. Demiş ki, diyorlar ki, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeliymiş. Dilemezse gideceği yer cehennemmiş ve ben de bunlara inanmıyorum. Sen bu konuda ne söylüyorsun? O da diyorsa ki, hayır kardeşim, bunlar yalan söylüyorlar. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda hiçbir bilgi yok. Bu insanlar atıp tutuyorlar, yalan söylüyorlar ve insanlara hiç onların yapmak istemedikleri şeyleri yaptırmak istiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de nenin nesiymiş? Eski köye yeni adet. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Böyle demişse ve o adamda güvendiği birisinin, bir din aleminin, bir profesörün kendisine bunu söylemesi sebebiyle Allah'ın yoluna girmediyse o kişi cehenneme gidecektir. Cehenneme gitmesinin arkasında da o kişi vardır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse onun kaybettiği derecelerden ona da veririz diyor. Öyleyse başka birisine kötülük eden kişi de başka birisi sebebiyle derecat kaybedebiliyormuş. İşte buradaki inceliğe dikkat edin. O kişi ondan işittiği o sözlere rağmen kendisine düşen görevi yapsaydı, tahkik etseydi doğruyu yakalayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğini kesin şekilde görecek, ikna olacaktı ve Allah'a ulaşmayı dileyecekti ve kendisini kurtaracaktı. Öyleyse diğer kişinin telkinine kapılması sebebiyle cehennemlik olmamıştır. O telkini değerli

değerlendirmemesi ve doğruyu araştırıp bulmaması sebebiyle cehenneme gitmiştir. Yani telkinler bir insanın derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Bu açıdan eğer Allah'a ulaşmayan kişi derecat kaybediyorsa, gideceği yer cehennemse, bunun arkasında yatan sebep kendisine bu telkini yapan kişi değildir. O telkine inanıp da kendine düşeni yapmamasıdır. Kendi fiiliyatının eksikliğidir. Öyleyse arada büyük bir fark var. Şimdi insanlar var Allah'ın emirleriyle karşı karşıya. Allah Teala diyor ki namaz kılın. Kişi kılmıyor. Birisi de ona demiş ki namaz kılmasan da çok önemli bir şey değil. Derecat kaybetmezsin. Yalan söylemiş. Bu kişi de bu sebeple namazı kılmamış. Ne yapmış kişi? Derecat kaybetmiş namazlarını kılmadığı için. Bunu beni falanca bu yola teşvik etti de bu yüzden namazlarımı kılmıyorum diye bir tevile götürebilir mi kişi? Götüremez. Kendi iradesiyle namazlarını kılmıyorsa sorumluluk tamamen kendisine aittir. Öyleyse dikkat edin. Başkalarının bize olan tesirleri değil önemli olan. Bizim işlediğimiz, bizatihi işlediğimiz fiiller, sadece onlar bize derecat kaybettirebilir. Hangi tesirin altına girersek girelim, ona ait olan fiili işlemediğimiz sürece biz derecat kaybetmeyiz. Yani irademizi bize derecat kaybettirecek bir fiili bizatihi işleyecek bir hüviyette devreye sokmazsak, iradi yapımız bize derecat kaybettirebileceğimiz bir fiili işletmezse, işletmediği sürece derecat kaybedemeyiz. Kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse dikkat edin sözüme ki sadece bizim kaza ettiğimiz fiiller bize derecat kaybettirebilir. Düşünce sistemimiz değil. Fiiliyata döktüğümüz şeyler ve kendi irademizle yaptığımız şeyler. Bir tesir altında da olsak, başka birinin sözlerine kansak da bu günahı işlesek, kendi irademizle yaptığımız için derecat kaybederiz. Başka kimseyi dinlemeden kendi irademizle bilerek bir günah işlemişsek gene bundan sorumlu olan biziz. Gene derecat kaybederiz. Sonuçta şuraya ulaşıyoruz. Bize derecat kaybettiren bütün fiiller bizim kaza ettiğimiz, bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz fiiller sebebiyledir. İster devreye başkalarının yardımı girsin, bizi o hedefe yönlendirmek istesinler, ister böyle bir olay olmasın, biz kendi irademizle o fiili işlemedikçe, bize derecat kaybettiren fiili işlemedikçe, biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse Allah-u Teala niçin akıl vermiş bize? Başkalarının yaptıkları telkinlerin bizim üzerimizde tesir icra etmemesi için mahkeme kabiliyeti vermiş Allah-u Teala. İnceleme görevi vermiş bize. Ve kabahati bir çırpıda falanca bana böyle böyle şeyler söyledi. Ben de ona inandım, bu suçu işledim. Demek bizi derecat kaybetmekten
kurtarmaz. Kendi irademizle işlediğimiz her günahın karşılığında, Allah'ın her yasak ettiği fiili işlediğimizde veya Allah'ın emrettiği bir fiili onun zamanı içerisinde gerçekleştirmememiz halinde devamlı derecat kaybederiz ve bunları hiç kimseye de yükleyemeyiz. Allah Teala bizden her zaman emirlere itaatimizi, yasak ettiği fiilleri de asla işlemememizi ister. Kim Allah'ın emrini yerine getirmezse derecat kaybeder, yasak ettiği fiili işlerse gene derecat kaybeder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yer son derece açık. Bize derecat kaybettiren fiiller sadece kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz kendi fiillerimize dayalıdır. O fiilleri, telkinler ne olursa olsun işlememeyi başarırsak derecat kaybetmeyiz. Hiç kimse telkin etmeden işlesek de gene derecat kaybederiz. Başkalarının telkinleriyle işlesek de gene derecat kaybederiz. O bize telkinde bulunan şeytan veya başka insanlar bizim yaptıklarımızdan sorumlu değillerdir. Marifet bizim o negatif telkinlerden etkilenmememiz ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemememizdir. Öyleyse işliyorsak, kendi irademiz devreye girmişse ve bize derecat kaybettirici fiiller işlemişsek, ister emirlerin çiğnenmesi istikametinde, ister yasakların çiğnenmesi istikametinde, bize derecat kaybettiren fiilleri biz kendi irademizle işlemişsek, o zaman bu derecatı biz kaybederiz. Önemli olan kendi irademizle yaptığımız hatalar. Onun için Allah Teala kiramen katibin meleklerine hayat filmimizde düşüncelerimizi de çektirmiş. Ne düşünerek ne yapmışız? Başka birisi bize tesir etmiş ama kendi düşüncemizle o fiili işlemişiz. İşlemememiz lazım gelen fiili işlemişiz. Biz işlemişiz. Kendi irademizle işlemişiz. Hayat filmimizdeki düşünce platformunda o fiili bilerek, isteyerek işlediğimiz kesin. Öyleyse bunda mutlaka derecat kaybederiz. Hiç kimse kendi fiilleriyle, düşünceleriyle bizim üzerimize vücuda getirdiği herhangi bir fiille bize derecat kaybettiremez. Sadece kendi irademizle bilerek işlediğimiz fiillerde derecat kaybederiz. Hangi standartlar içinde olursak olalım mutlaka derecat kaybederiz. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili başkasının telkiniyle ya da kendi irademiz, kendi düşünce platformumuzda karar vererek işleyelim, her ikisinde de derecat kaybederiz. Derecat kaybetmemizin sebebi o fiili kendi irademizle işlememizdir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kader ve kaza birbirinden tamamen ayrı iki mefhumdur ki birisi bize derecat kaybettirebilir, ikincisi bize derecat kaybettiremez. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kaza sebebiyle herkes derecat kaybedebilir. Sevgili kardeşlerim, hangi olay kazadır? Hangi olay kaderdir? Hadi gelin bir araştırmasına çıkalım beraberce.
Ölüm nedir? Ölüm bir kaderdir. Kim ölürse, hangi şartlar içinde ölürse ölsün, o ölüm o kişi için bir kaderdir. Kişi Boğaz Köprüsü'nden aşağı atlıyor ama ölmüyor. Niyeti intihar. Ölmek için atmış kendisini ama ölmüyor. Allah Teala ölümü uygun görmedikçe ölmüyor. Öyleyse kişinin niyeti, kişinin aksiyonu buna yetmez. Allah Teala ölüm konusunda destur vermedikçe o kişi ölemez. Öyleyse bütün ölümler bir kaderdir. İntihar sebebiyle olmuş, adam ipi boğazına sarmış, asmış kendisini, ip kopmuş, adam düşmüş aşağı, ölmüyor. Boğulmak için atlıyor aşağı, ölmüyor. Tabanca sıkıyor beynine, buradan giren kurşun öbür taraftan çıkıyor ama adam ölmüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın takdiri ölüm olmadığı için ölmüyor, ölmeye çalışmasına rağmen kişi. Bilmem ne kadar ilaç içiyor, yıkıyorlar midesini, kişi hayata tekrar geri dönüyor. Demek ki kaderi henüz ölmek değil. Allah Teala ölüm konusunda eceli müsemma diyor. Vadesi gelen, isim konulan bir an. O an ölecek kişi. Allah Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Münafıklar dediler ki diyor, eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene o öldükleri noktaya getirileceklerdi ve o dakikada ve orada öleceklerdi diyor. Öyleyse onlar Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi de gene aynı yerde öleceklerdi ve gene aynı dakikada öleceklerdi. Şimdi bu cümleden olarak neyin kader, neyin kaza olduğunu gelin beraberce inceleyelim. Adam köşe başında saklanmış, gecenin saat 3'ü, hasmını bekliyor, yoldan geçiyor, o saatte geçeceğini biliyor oradan. Elindeki tabancanın bütün kurşunlarını adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ölen adam için bu bir kaderdir. Onun iradesinin dışında başka bir irade onun ölmesine sebebiyet vermiştir. Ya öldüren için? Öldüren için kader değildir. Öldüren bir fiili kaza etmiştir. Bir fiili tamamlamıştır. Kafasındaki taammüden adam öldürme fiilini tamamlamıştır. Kişinin hayat filmine baktığımız zaman ne zamandan beri o adamın ötekini öldürme konusundaki tasavvurlarını hayat filminin düşünce kesiminde görüyoruz. O zaman o kişi tasarlayarak taammüden bir başkasını öldürmüştür. Bu öldürme işlemi o kişinin o kişi için bir kader değildir, öldüren kişi için kazadır. Bilerek, isteyerek o kişiyi katletmiştir. Şimdi başka bir misale gelelim. Bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Bir tek kurşun var tabancada. Bir yere takılıyor tetik. Ateş alıyor tabanca. Yoldan geçmekte olan birisini vuruyor ve de öldürüyor. Olmayacak gibi görünse de bir misal olarak veriyoruz bunu. Bu durumda ölen kişi için acaba sonuç nedir? Kaza mıdır olay ölen kişi için? Kader midir?
kaderdir. O ölmek istemedi. Yoldan geçerken başka bir iradenin vücuda getirdiği bir olayla, sebep olduğu bir olayla o kişi öldü. Peki ölüme sebebiyet veren, tabancasını temizleyen kişi için bu olay bir kader midir, kaza mıdır? Kaza olması mümkün değildir. Çünkü kişi, o yoldan geçen kişiyi öldürmeyi aklına bile getirmemiştir. Hayat filminde net olarak görünür bu olay. Maksadı tabancasını temizlemekti. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Onun hiç tasavvur etmediği birçok olay ard arda geliyor. Yoldan geçen kişi de ölüyor. O zaman bu kişi için de başka birinin ölümüne sebebiyet veren bu olay, onun bizatihi vücuda getirdiği, kaza ettiği bir cinayet değildir. Bu sebeple o kişi için bu bir kaza edilen, özellikle tasarlanan bir fiil değildir, bir kaderdir. O kişinin sebebiyet verdiği ama o hedefe yönelik olarak sebebiyet vermediği, tasarlamadığı, bir olay kendi iradesinin dışında vücuda geldiği için, ölüme sebebiyet veren kişi için olay kaza değildir, kaderdir. O kişiyi öldürmek istememiştir, böyle bir talebi yoktur. İradesi haricinde elinden düşen tabanca bir yere takılarak ateş almıştır ve yoldan geçen kişi de ölmüştür. Burada kişinin iradi yapısının sentezi, o kişinin hayat filmine kıyamet günü bakıldığı zaman çok net olarak görünür. O kişi asla böyle bir şeyi düşünmemiştir. Yoldan geçen o kişiyi öldürmeyi tasarlamamıştır. Tahammüden bir öldürme olayı yoktur. Bu sebeple onun fiili olarak kaza edip de bir ölüme sebebiyet vermesi, ölüm işlemini tamamlaması, kişiyi kasten öldürmesi söz konusu olmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Evet, evlilik bir kaderdir. Ama neden diyeceksiniz? Biz karar veriyoruz. Biz karar verdiğimize göre evliliğin kader olmaması lazım, kaza olması lazım. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz bir olay. Biz karar veriyoruz evlenmeye ve evleniyoruz. Hayır, öyle değil. Eğer tek başınıza sizin karar vermeniz bir evliliği gerçekleştirmek için yeterli olsaydı, o zaman evlilik sizin için kader olmayacaktı. Onu kaza etmiş, siz vücuda getirmiş olacaktınız. Ama bir irade yetmiyor. Sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Bir başka iradenin de aynı istikamette iradesini kullanması lazım. Seçim hakkını kullanması lazım. Siz karar veriyorsunuz falancayla evleneceksiniz. Müsbet bir kanaatin sahibisiniz. O kişi sizinle evlenmeye karar vermedikçe onunla evlenemezsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Öyleyse sizin iradenizin dışında bir olayla karşı karşıyasınız. İradi talebiniz yetersiz. Karşı tarafın da evet demesi lazım. Yeter mi? İki kişi evet demiş ama kız tarafının annesi ve babası kabul etmiyor. Abileri kabul etmiyor ve evlenemiyor kişiler. Ne oldu? Erkek tarafı evet demiş. Kız da evet demiş. Ama üçüncü kişiler hayır demişler, evliliğe mani olmuşlar. İşte gene kadar.
Yani sizin ve evleneceğiniz kişinin evet demesi de çoğu halde yeterli olmuyor. Bu yüzden birçok evlilikler kuvveden fiile çıkamıyor. Anne babalar, taraflardan birinin anne babası, akrabaları, dostları istemiyorlar ve evlilik meclisini bozabiliyorlar. Öyleyse bu durumda hangi irade açısından bakarsanız bakın, evlilik bir kaza işlemi değildir. Sizin iradenizin içinde olan bir işlem değildir. Başka iradelerin mutlaka devreye girmesi ve sizinle aynı istikamette kararı vermesi gerektiği için kaderdir. Öyleyse bütün olaylarda o olayın bir kader mi yoksa bir kaza mı olduğunu, yani kendi iradenizle mi onu gerçekleştirdiğinizi yoksa başka bir iradenin de devreye girmesiyle mi gerçekleşti, bunu hemen artık seçmek imkanının sahibisiniz diye düşünüyorum. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer tek başına sizin iradenizle bir hedefe ulaşabiliyorsanız bu sizin için bir kazadır. İster başka birinin üzerinde bir tesir vücuda getirin, onu üzsün veya sevindirsin. İster siz kendi iradenizle, sadece kendinizle alakalı bir olayı tahakkuk getirin. Mesela bir namaz kılın. Bilinci de sizin için kazadır. Kendi iradenizle başka birine bir zarar ilka ettiniz veya ona bir fayda sağladınız. Bunu kendi iradenizle kaza ettiğiniz için, vücuda getirdiğiniz için bu olay sizin için bir kazadır. Size derecat kaybettirir de kazandırabilir de. Öyleyse hep iradi yapınıza bakacaksınız. Siz kendi iradenizle bir şey mi vücuda getirdiniz? Size derecat kazandırmış veya kaybettirmiş önemli değil. O sizin için bir kazadır. Kendi iradenizle kendinize bir şey mi yaptınız? Allah ile aranızdaki bir akti gerçekleştirdiniz, bir zikir yaptınız, bir namaz kıldınız, bir oruç tuttunuz. Hepsi kazadır, kazadır, kazadır. Ne zaman sizin iradenizin bir dahli olmaksızın sizin üzerinizde bir tesir oluşturur başka bir irade, o zaman bu bir kaderdir. Kaderi külli irade de oluşturur, ilahi irade de oluşturur, cüz'i irade de oluşturur sizin üzerinizde. Hepsi de kaderdir. İradi yapıların ilahi irade, külli irade veya cüz'i olması bir önem taşımıyor. Bu üç iradeden hangisi sizin üzerinize bir tesir husule getirdiyse bu kaderdir sizin için. Neyi siz kendi iradenizle vücuda getiriyorsanız o sizin için bir kazadır. Kaderiniz size derecat kazandırabilir ama kaybettirmez. Kaza etmeniz halinde ise derecat kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Çünkü kendi iradenizde hayır da işleyebilirsiniz, şer de işleyebilirsiniz. Ama birinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat sadece kaybedersiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kaza ve kader konusunu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir beraberlik, bir güzelliği
beraber yaşamak söz konusu oldu. Allah'ın bir Kur'an mefhumunu, kader ve kaza konusunu beraberce tezekkür etmeyi Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek İslam, tasavvuf ve kavramlar konusundaki bu konuşmamızı da inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o bize sevmeyi öğretti. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Sevenler sevinir. Bu açıdan olaya baktığımızda yapmamız lazım gelen şeyin ne olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Başkaları bizi sevmeseler de biz onları sevmeliyiz. Seven sevilir. O beni sevsin de ben onu ondan sonra sevelim tarzındaki bir felsefe Allah-u Teala'nın emri değildir. Şeytanın aldatmacasıdır. O ister ki herkes beklesin. Başkası kendisini severse sevecek. Allah-u Teala da ister ki herkes birbirini sevsin ki sevilsin. Evvela bizi sevsinler, sonra biz onları severiz tarzındaki bir felsefe Allah'ın katında geçerli değil. O şeytanın bütün insanları tuzağına düşürmeye çalıştığı bir büyük yalandır. Allah Teala ister ki biz bizi sevenleri de sevelim, bizi sevmeyenleri de sevelim. Nefret ettiğimiz hiç kimse olmasın. Bütün insanlar için Allah Teala onların mutlu olmalarını istiyor. Ama sevgi yoksa mutluluk da oluşmaz sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Bütün insanlar için olması lazım gelen şey sevmektir. Allah'ın kanunu seven sevilir. Öbür taraftan da nefret edenden nefret edilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden sevmek varken o sevgiyle başkalarını severek bizim mutlu olmamız varken başkalarının da onların tarafımızdan sevildiğini görerek bizi sevmesi varken neden insanlara düşmanca davranalım? Neden sevmeyelim? Neden onların da bize düşman olmalarına sebebiyet verelim? Allah Teala sevmemizi istiyor. Şeytan da nefret etmemizi istiyor. Şeytan bütün gücüyle bizlerin birbirinden nefret etmesini sağlamaya çalışır. İster ki herkes kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Allah da ister ki herkes birbirini sevsin. Etrafımızdaki insanları onlar bizi sevseler de sevmeseler de sevebilirsek bize düşen görevi o zaman yapmış oluruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara bizi sevmelerine açık olan kapıyı biz açmış oluruz onları severek, sevdiğimizi belli ederek. Bu en güzel dizayndır. Diyelim ki biz bütün gücümüzle herkesi sevmeye çalışıyoruz. Bunu da hissettirmeye çalışıyoruz ayrıca. Bunda da başarılıyız. Ama bakıyoruz bazı insanlar bizi sevmiyor. İki tane alternatif var. Bir, onları sevmekten vazgeçmek. İki, onlara daha çok sevdiğimizi ispat etmeye çalışmak. Allah-u Teala'nın istediği şey ikincisi. İnsanlar bizi sevmek mecburiyetinde değiller. Biz onları kendimizi zorla da sevdiremeyiz. Ama biz onları sevdiğimizi davranış biçimlerimizle onlara her zaman ispat edebilirsek, her seferinde aynı sonuçla karşılaşırlarsa, her olay onları sevdiğimizin bir ispatıysa, o zaman onların bize karşı sevgisiz davranmaları bir gün mutlaka sona erer sevgili kardeşlerim. İşte o zaman ne olur? Biz bir kişiyle daha dost olmuş oluruz. Allah'ın istediği ne? Herkesle dost olmamız. Bizi sevmeyenleri de sevebilmemiz. Onları sevdiğimizi ispat etmemiz. Sevgili kardeşlerim, bizi sevenleri sevmek çok kolay bir şey. Zaten o bizi seviyor. Bizim de ona karşı kalbimiz otomatik bir duyguyla sevgi penceresinden o kişiye bakar. Bu herkes için geçerli olan tabii bir sonuç. Ama Allah Teala bizden daha ötesini istiyor. Davranışlarından bizi sevmediği anlaşılan kişileri de seversek madde bir ve madde iki sevdiğimizi ispat edersek onlara. O zaman onların da bizi sevmesi için bir kapıyı biz açmış oluruz. Bu kapı bizim tarafımızdan o kişiye karşı hep en güzel davranışlar sergilememizle devamlı korunacaktır, açık kalacaktır. Başkalarının bizi sevmesini zorla gerçekleştirmemiz mümkün değil. Sevgi kalp işidir. Zorla gerçekleşebilecek olan bir şey değildir. Genel çerçeve içerisinde Allah'ı gerçekten sevenlerin birbirlerini sevmemeleri söz konusu olamaz. Allah'ı seven başka insanları da sevecektir ki bu sevdiği insanlar arasında en önemlileri Allah'ı sevdiklerini her vesileyle ispat edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Kimdir şu kainat denilen sonsuzlukta ne kadar gezegende bizim gibi insanlar yaşıyor? Sevgili kardeşlerim, bizim gezegenimizden başka gezegenlerde hayat var mı? Var olduğunu kesin olarak biliyoruz. Öyleyse onlarla bir gün karşılaşır mıyız? Dost olabilir miyiz? Şu anda uzay yolculukları başka gezegenlere bir Sirius gezegeni biliyoruz. Oraya ulaşmış durumda. Onun ötesinde nereler var, nerelere ulaşılmış onlar hakkında bir bilgimiz yok. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince hep aklınıza güzel şeyler gelmeli. İnsanları sevdiğimiz zaman Biz bir huzur duyarız, mutluluk duyarız. Onların da bizi sevmesi halinde bu mutluluk daha fazla artar. Bizi sevenleri sevmek eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Tabii bir sonuçtur. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz. Kendisini sevenleri herkes sever. Biz sizi sevmeyenleri de sevmenizi sizden talep ediyoruz. Mir Vakfı'nın mensupları bunun birer öncüsü olmalı. Demeliler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onlar kendilerini sevmeyenleri de sevenler. Bunu da hep ispat ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada duralım ve düşünelim. Ne kaybederiz? Bizi sevmeyen bir insanı, bize davranışlarıyla bunu her an ispat edebilen bir insanı biz seversek, sevebilirsek, sevdiğimizi ispatsa dediğinde davranış biçimlerimizi değiştirebilirsek, yani onun bizi sevmemesine karşı biz de onu sevmez iken, onun bizi sevmemesi devam ettiği bir süreç içerisinde bizim onu sevmeye başlamamız ve çıtayı adım adım yükseltmemiz, daha çok, daha çok, daha çok sevmeye çalışmamız ve bunu da başarmamız halinde normal standartlar altında o kişinin bir süre sonra bizi sevmeye başlaması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bu Allah-u Teala'nın hepimizden istediği bir olgudur. Kendisini sevenleri herkes sever. Ama nefret edenleri herkes sevemez. İşte sevgili kardeşlerim, sevebilenler olur mu? Olur. Onlar Allah'ın yakınlarıdır. Onlara göre intikam diye bir şey yoktur. Onlar sadece severler. Onlara göre nefret yoktur. Onlar sadece severler. İşte Allah'ın gerçek dostları, Allah'a en yakın insanlar onlardır. Kendilerini sevmeyenleri de gerçek anlamda sevmeyi başarabilenler. Ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer bir insan severse, o insan sevdiğini mutlu etmeye çalışacaktır. Bu konudaki çalışmaları ise karşı tarafın da onu sevmesinin zeminini hazırlar. Sonuç en güzele doğru bir yakınlaşmayı kesin olarak kapsar. İnsan o kişi düşünebilse ne kaybederim ben? O beni sevmiyor, tamam. Ama ben onu seviyorum. Ben onu sevmeliyim. Bu sevgimin de ona ispat edilmesi gerekir. O zaman sevdiğimi belirli bir standarda ulaştırmalıyım. Onun tarafından benim onu sevdiğim anlaşılabilmelidir. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman her davranışımızdan sevgi taşıyorsa, bu dışarıya taşan sevgi haleleri o kişinin kalbine mutlaka yavaş yavaş tesir etmeye başlayacaktır. Onun bize karşı mümkün olabilecek hoyratça davranışları bizim için artık önemini kaybetmişse, onları önemli saymıyorsak, önemli saydığımız şey o kişinin dostluğunu kazanmaksa, ki Allah'ın emri budur, o zaman Allah Teala'dan yardım alırız sevgili kardeşlerim. Allah herkese tesir etmek yetkisinin sahibidir. O yaratandır. Yarattığı kuluna dilediği istikamete tesir etmek yetkisinin sahibidir. Yeter ki insanlar hak etsinler. İşte bu istikamette hepimize düşen görev insanları sevgiye davet etmektir. Sevginin insanları mutlu edebilecek olan en önemli faktör olduğunu hepimiz kalbimize yazmalıyız. Bunu herkese anlatmalıyız. Seven insanlar mutludur. Eğer A, B'yi, B de A'yı seviyorsa, iki taraf da mutludur. Eğer A, B'den nefret ediyorsa, B de A'dan nefret ediyorsa, iki taraf da mutsuzdur. Bunun çözümü nedir? Taraflardan birinin, karşı taraf nasıl davranırsa davransın, onu sevmekte devam etmesi ve bunu her vesileyle ispat etmesi. Bu ispat adım adım sayısal bir gelişme gösterecektir. Ve karşıdaki kişi, sevmeyen kişi bu olaylar dizisinin hiç bitmeden devam ettiğini, kendisinin karşı tarafa sert davranışlarda bulunmasına rağmen, onu sevdiği konusunda hiçbir işaret taşımamasına rağmen, hatta ondan nefret ettiği gibi bir şeyleri, davranış biçimleri ortaya koymasına rağmen, dost olmak isteyen kişi bütün gayretiyle bu istikamette bir faaliyetin sahibi olduğu zaman, başkalarını da devreye sokarak onları da falanca kişiyi aslında çok sevdiğini ama ondan pozitif davranışların kendisine hiç ulaşmadığını söyleyebilir. Bu da ona yardımcı bir davranış biçimiyle yakınlaşmanın hızlanmasını temin edebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediğini bir defa daha tekrar edelim. Seviniz, sevdiriniz. 2. Nefret etmeyiniz. 3. Nefret ettirmeyiniz. 4. Öyleyse görevimiz var. Sadece sevmek değil, sevdirmek gibi bir görevimiz de var. Biz bir kişi, etrafımızdaki 10 kişiyi seviyoruz. Ama onların da bizi sevmesi için elimizden gelen gayreti göstermiyorsak, sadece bu bizim kalbimizde olan bir sevgi ise, karşı tarafa hissettirilmeyen bir sevgi ise, o kişi bizim onu sevdiğimizi nereden anlayacak sevgili kardeşlerim? O zaman yapmamız lazım gelen şey açık bir şekilde kendisini ortaya koyuyor. Seven kişi sevdiğini hissettirmelidir. Bu ayıp olan bir şey değildir. Allah'ın emridir. Seviniz diyor ve sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse siz birisine başka birinden bahsederken o kişinin kötülüğünü ve yanlış davranışlarını hedef alıyorsanız eğer ve bunları söyleyerek bir nevi intikam almayı aklınız size tahakkuk ettiriyorsa burada bir yanlış var sevgili kardeşlerim. O zaman şeytan devreye girmiş ve siz o kişiyi düşmanlar içine almışsınız. Ne olur sevgili kardeşlerim, bize kötü davransınlar. Bu bize kazandırır mı, kaybettirir mi? Kötü davranan kişi derecat kaybeder. Ama kendisine kötülük yapılan kişi derecat kazanır. Öyleyse Allah'ın istediği şey ne? Her an derecat kazanmamız. Zaman geçiyor. Bu geçen zaman parçası içinde kazandıklarımızın kaybettiklerimizden fazla olması lazım ki Allah'ın cennetine girebilelim. Mesela zikir size devamlı derecat kazandıran bir şeydir. Ama şu anda konumuz başka insanlara olan davranış biçimlerimiz. O zaman bizim etrafımızdaki insanlardan pozitif davranışları bekleyebilmemiz ve buna sahip olabilmemiz bizim onlara karşı en güzel davranışlara davranmamıza bağlıdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz sürece hep kazanırız. Onları sevdiğimizi, onları ispat ettiğimiz sürece hep kazanırız. İspat etmemiz, onların bizi sevmesini adım adım geç de olsa sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sebebe dayalı olarak seviniz diyor. Etrafınızdaki insanlar birbirlerine karşı vaziyet almışlarsa, birbirlerine karşı bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorlarsa, o zaman sizin gene bir göreviniz var. O insanları barışmaya davet etmek, onları barıştırmaya çalışmak. Allah Teala'nın emri budur. Yalnız seviniz demiyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse başka insanlarla konuşmalarınızda başka insanların da birbirlerini sevmeleri istikametinde konuşmalar yapmanız lazım. Ne zaman birisinin bir başkasını negatif istikamette değerlendirdiğini görürseniz onlara sorun sevgili kardeşlerim. Deyin ki şu ana kadar konuştuk. Sen hep onun aleyhinde birçok şey söyledin. Bu kişinin sana hiç mi bir güzel davranışı olmadı? Şu anda sen ona karşı duyduğun kinin, nefretin açıklamalarını yapıyorsun bana. Allah'ın istediği şey bu değil ki sevgili kardeşim. Allah'ın istediği şey nefret etmek değil, başkalarından sevmek. O zaman bizim görevimiz birbirini sevmeyen insanları birbirine yaklaştırmak olmalı. Birbirini sevmeleri istikametinde uyarmak olmalı. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama severiz sevgili kardeşlerim. Ve sevdikçe seviniriz. Kalplerin birbirine karşı davranışı budur. Kalp açısından söylüyoruz. Seven kalpler, sevilen kalpleri oluşturur. Öyleyse siz sevginizi her vesileyle ispat ediyorsanız, karşındaki kişinin de sizi sevmeye başlaması çok uzakta değildir. Yeter ki vazgeçmeyin. O gene yanlışlarına devam edecektir. Bu yanlışlar sizi hedefinizden caydırmasın. Sizin bir hedefiniz olmalı. O hedef size, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden insanları sizi seven bir hedefe yönlendirmek. Bu sizin gayretinize var bir olay sevgili kardeşlerim. Gayretleriniz başka insanlardan intikam almak istikametinde olmamalı. Peki biriniz çıkıp da bana derseniz ki, peki buna hakkımız yok mu? O bize kötülük etmiş. Hakkınız var sevgili kardeşlerim. Biz size hakkınız olmasına rağmen bunu söylüyoruz. O hakkınızı kullanmanız veya kullanmamanız iki ayrı davranış biçimi. Hakkınızı kullandınız, ondan intikamınızı aldınız. Peki ne kazandınız? O size kötülük yaptı. Siz de ona aynı kötülüğü yaptınız. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama siz o anda şartlar ne olursa olsun ona bir kötülük yapmış bir insansınız. Evet, o size kötülük yaptığı için buna hak kazanmış durumdasınız. Ama bir vakayı hiç unutmayacağız.

etti birisi. Siz de ona kötülük etmek imkanının sahibisiniz. Bunu yaptığınız zaman kısas gerçekleşmiş olur. Ama siz kazanmış olduğunuz bir şeyi kaybetmiş olursunuz. Kazanmış olduğunuz şey ne? O kişinin size kötülük ederek kazandırdığı dereceleri tekrar kaybetmiş olursunuz. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama onun size kötülük etmesine karşı siz ona tarafsız kalırsanız, o zaman o kötülüğün karşılığında sizin kazandığınız dereceler kaybolmaz. O size kötülük etmiştir ama siz onun karşılığında derecat kazanmışsınızdır. Şimdi üçüncü devreye geçelim. Üçüncü devrede sevgili kardeşlerim, onun kötülüğüne karşı siz derecat kazandınız. Ama ona bir iyilik ettiğiniz için, o kötülüğe rağmen ona iyilik ettiğiniz için bir defa daha derecat kazandınız. O size yaptığı kötülükle derecat kaybetti. Ama siz ona yaptığınız iyilikle ikinci defa derecat kazanmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu bir kayıp mı? Madem ki cennet kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması keyfiyetine %100 bir sağlamlıkla bağlıysa, o zaman yapmanız lazım bir şey açık değil mi sevgili kardeşlerim? Bunun aslı sevmektir. Severseniz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgi yoksa orada mutluluk da olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmedikçe Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olamazsınız. Ne diyor? Seviniz diyor. Bir, bu sizinle onun arasındaki bir ilişki. Şimdi ikinci safhaya geçiyoruz. Sevdiriniz diyor. Yani o sevdiğiniz kişiye onun da başkalarını sevmesi gerektiğini ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz dediği vakasıyla karşı karşıyasınız. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz emriyle de karşı karşıyasınız. O zaman siz Allah ile birliktesiniz. O eğer böyle yapmıyorsa, ikisini de tanıdığınız bu iki kişinin birbirine düşman olması söz konusuysa, o zaman onların arasını bulmakla vazifelisiniz. İkisine de bu sevgisizliğin, nefretin Allah'ın değil, şeytanın işi olduğunu ve şu anda yenik düştüklerini onlara anlatmalısınız. Nefret ediyorlarsa birbirlerinden, o zaman şeytan durumuna hakim demektir. İradenizi kullanmayacak mısınız diye sorun onlara. İki tarafla da konuşun. Sevgi kapılarının açılması gerektiğini anlatın. Ancak severlerse bu mutluluğu yaşayabileceklerini ifade edin sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah'ın emri bu istikamette. Herkes birbirini sevmeli. Sevgi konusunda hepiniz bir gayretin sahibi olmalısınız. Temel hedef budur. İnsanların
birbirini

sevmeleri, madem ki emir açık bir, kesin bir şekilde geliyor. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman hepinizin omuzlarında bu istikamette bir vazife var, bir vebal var. Böyle yaptırmadığınız sürece, bu tarzda davranmadığınız sürece, sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanların aralarında anlaşmazlıklar çıkmışsa, çıkarsa, bu anlaşmazlıkları yok etmek istikametinde elinizden gelen gayreti sarf etmelisiniz. Onların birbirine dost olmalarını temin etmek istikametinde bütün gayretinizle çalışmalısınız. Onları seviyorsanız bunu yapmak size zor gelmez. Hele başarırsanız onların da birbirini seven insanlar olarak birbirine yaklaştıklarını görürseniz, birbirlerine ne kadar güzel muamele ettiklerini görürseniz, bundan en büyük mutluluğu alacak olan, hazzı yaşayacak olan sizsiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü bu sizin gayretinize tahakkuk etmiş olan bir olay. Neden hayatımızı hep böyle güzel şeylere adayarak başka insanların mutluluğu için çalışmayalım sevgili kardeşlerim? Kim mutlu olmayı istemez ki? Ama mutluluk bunun arkasındadır. Her zaman gayret etmemiz lazım. İnsanların, özellikle birbirini sevmeyen insanların birbirini sevmesi istikametinde elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Böyle bir gayretin sonunda onların birbirini seven bir hüviyete girmeleri bizim için çok hayırlı bir sonucu ifade etmez mi sevgili kardeşlerim? İki dostunuzun, iki kardeşinizin arasını birleştirdiniz. Onlar incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten dolayı birbirlerine küsmüşler iken onları barıştırdınız. Bu onlar için bir mutluluk vesilesidir. Ama sizin için iki kat mutluluk vesilesidir. Çünkü A'yı da B'yi de birbirine düşmanken dost hale getiren sizsiniz. İçinizin nasıl bir huzurla dolduğunu görmüşsünüzdür, böyle bir şeyi gerçekleştirdinizse Allah Teala'nın size ne kadar huzur ve mutluluk verdiğini yaşamışsınızdır. İşte sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey, birbirine küs olan, anlaşmazlık içinde olan, birbirlerinin aleyhinde şeyler söyleyen kardeşlerimize yaklaşmak ve aracı olmak. İnsanlar kendilerini hep haklı çıkarmak isterler. Bu arada bazı şeyleri de anlatmadan atlarlar. Kendi hataları olan kesimlerde. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, siz araya girip de onları barıştırabilirseniz, o zaman görevinizi yapmış olursunuz. Taraf tutmadan iki kardeşinizle konuşarak onları birbirine yeniden bağlamayı, küslüğün sona ermesini sağlayabilirseniz Allah-u Teala'nın emrettiği bir güzel işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. O ister ki, Allah ister ki hiç kimse kimseyi kırmasın.
Böylece onu üzmesin. Tam aksine onu mutlu edecek davranışlarda bulunsun. Hem o kişi mutlu olsun, hem de bunu oluşturan kendisi mutlu olsun. İşte eğer siz etrafınızdaki herkesin mutluluğu istikametinde bir şeyler yapmayı usul haline getirmişseniz, her an birilerine onları memnun edecek olan hizmetlerde bulunuyorsanız, davranış biçimleriniz hep bunu ifade ediyorsa, o zaman siz Allah-u Teala'nın indinde gerçekten kıymetli bir insansınız. Görevinizin ne olduğunu idrak etmiş ve onu gerçekleştirmek üzere elinden gelen bütün gayretleri gösteren birisi. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bütün insanlar için bunu söylemek mümkün müdür? Mümkündür. Eğer bu söylediğimiz istikamette bir davranış biçimleri dizisi o kişi tahakkuk ettirebiliyorsa, oluşturabiliyorsa, o zaman bu istikamette kendisine düşenleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştiriyor demektir. Mutluluğu yaşaması onun hakkıdır ve yaşayacaktır. Herkese en güzel davranışlarda bulunmak, bütün insanlar için Allah'ın bir nimetidir. Bu güzellikleri etrafına saçan kişi, ne kadar çok insana, ne kadar çok güzel davranışta bulunursa, o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise hem kendisini hem de mutluluk verdiği insanları mutlu ettiği cihetle Allah'ın en çok istediği şeydir. Mutlu ederek mutlu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun sevgili kardeşlerim. Sizlere bir gün mutlaka ulaşacağız. Şu anda bütün Avrupa'ya, Kafkaslara, Orta Asya'nın başlangıç noktasına ve Afrika'ya, bir de Kuzey Amerika ve Kanada'ya hamdolsun ki ulaşabilmekteyiz. Ama bir gün bu bütün dünya olacak sevgili kardeşlerim. Konumuz, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Böyle söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Say, çalışmak demek. Sadece onun çalışmasına ait olan şey vardır. Ondan başka hiçbir şey yoktur diyor Allah Teala. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Acaba Allah Teala böyle söylemekle ne demek istiyor? Sevgili kardeşlerim, hayatınız boyunca Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler kazanırsınız ya da kaybedersiniz. İşte bu kazanç ve kaybetme standartlarına baktığınız zaman dikkatle bir şeyler göreceksiniz. Kazancınız ve kaybınız. Bu kazançlar ve kayıplar derecelerle ölçülür. Ve derecenizi en güzele ulaştırmakla vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derecat kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. İnsanın işi dediği Allah-u Teala'nın aksiyonları, davranış biçimleri, bir çalışmadan ibarettir. Ya Allah için çalışırsınız ya da şeytan için. Yani ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah için çalışmaya başlamış olan bir insandır. Dilemeyen kişi her kaybettiği derecatta şeytana çalışıyor demektir. Ve de onun kendini cennete ulaştıracak olan bir derecatı kazanması da hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse gelin bakalım ayet-i kerime ne diyor? Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, yani hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse kim bu müminler? Kazandıkları derecelerden
daha az derece kaybetmiş olanlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, derecat kaybı veya kazancı amellerinize göre, yani çalışmanıza göre tahakkuk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Bir insanın amelleri bu ameller neyi ifade eder? Kişinin çalışmasını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet ve özellikle zikir yapmak, her biri bir çalışmadır. İslam'ın muhtevasına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın emrettiği şeyler. Bunların hepsinden daha önemlisi ise zikirdir. Altıncı, İslam'ın altıncı şartı. Yedincisi ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü diğer altı şart, yedincisi olmadıkça hiçbir değer taşımaz. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. İster insanlar sıfıra çok yakın bir derecat kazanabilsinler, yani kazandıkları derecelerden kaybettikleri derece çıkarıldığı zaman geriye negatif derece kalmayan herkes cennete gider. Bir başka ifadeyle kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olan herkesin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Peki tersi, kaybettiği dereceler fazla olanlar, onların da gideceği yer gene Allah'ın cehennemidir. Hadi bakalım Allah-u Teala'nın koyduğu ölçeklere. İki ayet-i kerime bu sualin cevabını veriyor. Müminin 102 ile müminin 103. Müminin 102'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olursa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki felaha erenler cennete girecek olanlar. Felah, kurtuluş. Yani cehennemden kurtulacak olanlardır demiş oluyor Allah-u Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime şöyle söylüyor. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsrandadır. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. Şimdi sevgili kardeşlerim, derecat kazanmak bir çalışmanın ürünüdür. Kişi zikir yapar, derecat kazanır. Namaz kılar, derecat kazanır. Başkasına şu ya bu şekilde bir iyilik yapar, bu da bir her halükarda bir çalışmayı ifade eder, bir fiili ifade eder. Bu fiil derecat kazandıran bir fiilse,
bir çalışma hüviyeti taşır. Ve kurtarıcı olan sadece pozitif fiiller olduğu için Allah Teala bunun adına kısaca çalışma demiş. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma ya pozitif çalışma olur. İnsan derecat kazanır ve kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla ise bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Veya gene çalışır ama negatif çalışır. Hayatını hırsızlıkla, cinayetle, kumarla, içkiyle geçiren bir insan da hırsızlık yaparken aslında maaşetini temin etmek için çalışan bir insandır. Ama gayrimeşru istikamette çalışan bir insandır. Bu çalışma onu sadece cehenneme götürür. Bir katil için de aynı şey söz konusudur. O da bir insan öldürmüştür, bir fiil işlemiştir. Bu fiil onun bir öldürme istikametindeki çalışmasını ifade eder. Hep hareket halinde olmak, herhangi bir istikamette çalışmak demektir. Mesela bir sporcu antrenman yapar. Bu çalışmaktır. Çalıştığı spor dalında başarıya ulaşmak için o kişi antrenman yapmak mecburiyetindedir. Bu onun o hedefe ulaşmak üzere çalışmasıdır. Maçlara girdiği zaman da gene çalışması söz konusudur. Maç sırasında da maç boyunca kişi çalışmış olur. Adaletlerini çalıştırmış olur. Ve hedefine yürümek üzere bir tenis maçı yapan kişi, tenis maçı süresince aslında bir çalışmanın içerisindedir. Galibiyete ulaşmak üzere çalışmak maçı ifade eder. İki takım da çalışır. Her takım kendisini galip kılmak üzere çalışır. Gayreti o istikamettedir. Hayatımızın her anı ayrı bir çalışmayı ifade eder. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de ibadettir. İbadetlerin her biri bir çalışmayı ifade eder. Bu çalışmaların en çok fayda sağlayanı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda tekamül zikirsiz gerçekleşemez. Sadece zikir tekamülün anahtarıdır. Elbette diğer ibadetler de olacaktır. O ibadetlerin hepsini bir araya toplayın. Eğer zikir yoksa sizi hedefinize ulaştıramaz. Öyleyse kişinin cehennemden kurtulmasının arkasında o kişinin zikri esastır. Namaz olmazsa elbette kişi hedefine ulaşamaz. Zekatını vermezse, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmezse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Her birisi ayrı açıdan bir çalışmadır. Ama bu İslam'ın 5 şartı, o kişinin bütün hayatı bu 5 şart üzerinde çalışmakla geçse, gene o kişiyi cennete taşıyamaz. Kişi İslam'ın 5 şartıyla, ki her biri bir çalışmadır, Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Mutlaka
zikir adlı bir müessesenin devreye girmesi gerekir. Başlangıçta ise bir Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'tan bir talepte bulunmak var. Ya Rabbi, nasıl senin şimdiye kadar gelmiş geçmiş birçok ermiş evliyan varsa, sana ermişlerse ben de sana ermek istiyorum. Veya ey yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talep yoksa, veya böyle bir talep dille yapılmışsa ama kalpten değilse, o insan cennete giremez. Ömür boyu İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getirse bu kişi, 5 vakit namazını kılsa, Ramazan boyunca orucunu tutsa, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, İslam'ın 5 şartını yerine getirse ömür boyu, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek de çalışmanın bir rüknüdür, bir parçasıdır. Nasıl bir kapıdan geçmedikçe, girmedikçe bir evin içine girilemezse, kapı bir giriş vasıtasıysa, ibadetler de Allah'ın cennetine kavuşmak için bir çalışmadır. Ama şartlı bir dizaynı Allah-u Teala koymuş. Yani sadece kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin İslam'ın 5 şartıyla amel etmesi bir çalışmaktır. Ama kurtarıcı, cehennemden kurtarıcı bir değer taşımaz sevgili kardeşlerim. Cehennemden kurtarıcı bir değeri yoktur. Öyleyse Allah'a ulaşma talebi baştan mutlaka olacak. Ondan sonra çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaları zikirsiz yapmak, o kişi için hedefe ulaşmak noktasını gerçekleştiremez. Bu kişi hedefe ulaşamaz. Bir başka ifadeyle ruhu Allah'a ulaşamaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Kur'an'ın temeline baktığımız zaman en büyük ibadet olarak zikri görürüz. Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde, "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri uvale zikrullahi ekber," buyuruyor Allah Teala. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Hayır, öyle değil. Bir başka ayet-i kerimenin Türkçesini söyledik. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Habibim," diyor, "sana vahyettiğim o Kur'an var ya," diyor, "onu onlara oku, anlat, tilavet et." Bu bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak ve anlatmak bir zikirdir. "Ve namaz kıl." Namaz kılmak da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Namaz boyunca kişi
namaz kılıyor, başka birine kötülük yapabilecek bir hali yok. Gerçekten namazdaysa, namaz boyunca hiç kimseye bir zarar veremez. Bir münkeri veya bir fuhşu oluşturamaz. Çünkü o sırada meşgul kişi, Allah'a ibadetle meşgul. Bu sebeple namaz mutlak olarak namaz süresince münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kıldığı cihetle Allah'a inkar eden bir kişi olamaz. Ve namaz boyunca fuhuş da yapamaz. Allah'ın yasak ettiği fuhuş adı verilen bir fiili işleyemez. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve lezikullahi ekber. Bir defa le kullanmış. Mutlak olarak diyor Allah-u Teala, muhakkak olarak Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek her ikisinden de daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey zikrin münkerden ve fuhuştan men eden namazdan daha büyük olduğu, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğu. Öyleyse zikrin insan hayatına en güzel biçim ve boyutta renk katması, kişiyi mutlu kılması Allah'ın temel hedefidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin zikri gerçek bir mutluluğu ifade eder. O kişi eğer Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta zikir yapıyorsa, zikir sırasında sadece Allah'ı düşünmelidir. O zaman Allah ona çok güzel şeyler yaşatır. Zikir yapmak büyük bir mutluluktur. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirmişseniz, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizde fazıllar %2 rahmetten sonra fazıllar birikmeye başlar. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecektir. Önce zemin kattan birinci kata, sonra ikinci gök katına, her %7 nur birikiminde, sonra üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu herkesin üzerine Allah-u Teala tarafından mutlak olarak farz kılınmış bir olaydır. Herkes ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmakla Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmıştır. Öyleyse bu vazifenin bütün insanlar tarafından yerine getirilmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olacaksınız. Allah için çalışacaksınız ama faydası size olacak. Zikir, Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi, Vezkür ismi Rabbike, Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a dön, Allah'a vasıl ol.
zikrin temeli budur. Allah'ın ismini bu ayet-i kerime gireyince, Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi gireyince, Allah-u Teala Allah ismiyle zikretmemizi istiyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edeceğiz. Ve böylece Allah'ın ismiyle zikretmiş olacağız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bizim için, biz insanlar için söz konusu olan nedir? Çalışmaktır. Zikir çalışmaların en güzelidir. Çünkü ruhumuzun gök katları boyunca seyri süluku gerçekleştirebilmesi sadece zikir adı verilen bir müesseseyle mümkündür. Zikirle gök katları çıkılır. Zikirsiz bir yükselme söz konusu olamaz. Öyleyse ibadetlerin en büyüğü namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüğü, yani en büyüğü zikir olduğuna göre Allah-u Teala bu zikri en güzel standartlarda vücuda getirdiğine göre, Allah'ın emri zikretmek olduğuna göre sevgili kardeşlerim, o zaman bizim için yapılması lazım gelen şey çalışmaktır. Zikir yaparak çalışmaktır. Günde Allah-u Teala 5 vakit namazı emretmiş. Bizler 7 vakit namaz kılanlarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl yapmışsa biz de aynını yaparız. Bir kuşluk sünneti kılarız ilaveten, bir de teheccüd sünneti kılarız. 7 vakit namaz bir çalışmaktır. İslam'ın 5 şartı ve 5 vakit namaz, onlar dileyenin normal standartlarda yapabileceği şeylerdir. Ama sünnet-i seniyeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olanlar, onlar teheccüd sünneti de kılmak mecburiyetindedirler, kuşluk sünneti de. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi bunu gerçekleştirmişlerdir. Hem kuşluk sünnetini, hem teheccüd sünnetini. Öyleyse namaz kılmak da bir çalışmadır. İnsanın Allah katında yükselmesinin bir vasıtası olan bir çalışmadır. Bütün bu vasıta çalışmaların Allah'a ve mutluluğa ulaşma çalışmalarının en büyüğü, en önemlisi muhakkak ki zikirdir. İnsan artan bir zikirle Allah'a doğru ruhunu gönderir ve neticede ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Niçin mutlaka kelimesini kullandık? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Diyor ki, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hangi konuda size söz vermişse, sözünü mutlak olarak yerine getirir. Allah'ın hiçbir sözü yoktur ki onu yerine getirmesin. Mutlaka Allah-u Teala
verdiği sözü yerine getirir. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf hiçbir zaman gerçekleşemez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala biz insanlara söz vermiş. Ne sözü vermiş? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz takdirde bizim ruhumuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Biz değil. Biz sadece bir vasıta olacağız. Allah bize öyle bir kumanda edecek ki bize zikri mutlaka sevdirecek, namazı mutlaka sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek ve biz severek, isteyerek ibadetlerimizi yapacağız, özellikle zikrimizi ve artan zikrimizle Allah'a doğru yükseleceğiz. Zikrimiz devamlı artacak. 15 bin zikirle ruhumuzun zemin kattan birinci kata kadar çıkması mümkün olur. Her gün kişinin en az 15 bin zikir yapması gerektir ki ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilsin. Sonra bu zikir 17 bin olur. İkinci gök katı söz konusudur. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 bin zikirlerde ruh 7 tane gök katına ulaşır. 7. gök katında bir süre 7 tane alem geçeceği için zikirler daha artacaktır. Ve 40 bine ulaşmadan evvel vuslat mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse ne olur kişi zikir yaparsa? Zikir yapmak kesin olarak çalışmaktır. Bu çalışmaksa insanın ruhunu Allah'a ulaştıran, ulaştırdığı takdirde üçüncü kat cennete nail kılan bir çalışmadır. Ne olur zikir yaparsak? Zikir yaparsak Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüzü yararak açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimize ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar kalbimizdeki Allah'ın mürşidimize ulaştığımız zaman kalbimize yazdığı iman kelimesine yapışmaya başlar. Zıt manyetik alanlar sebebiyle. Ve nefsimizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nurunun arkasından her oluşan %7 fazıl birikimiyle ruhumuz zemin kattan birinci kata, ikinci defa %7 fazıl birikimi birinci kattan ikinci kata, nefsi emmare birinci kattaki nefsimizin durumu, nefsi levvame ikinci kattaki nefsimizin durumu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açık bir şekilde emrettiği şey bizim zikirlerimizi yapmamızdır. Zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. İşte Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tevetilileyi teptila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu kısmi zikirdir. Günün bir parçasında Allah-u Teala'yı zikretmek. Yarıdan daha az bir zikir. Ama Allah-u Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyüellezine amenü zükürullâhe zikren kesira ey ameli olanlar Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin.
Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse o kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a olan çalışmasının, Allah'a karşı olan çalışmasının kendisine olan çalışmasından daha öteye geçmesini sağlar. Daimi zikirde farz sevgili kardeşlerim. Bu günün yarısından daha fazla zikir farz olduğu gibi daimi zikirde farz. Diyor ki Allah Teala Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim, öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç hal mevcut insanoğlu için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. Üç halin içinde de zikir farz kılınıyor. Öyleyse zikir çalışması kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından sonra fizik vücudunda Allah'a teslimi söz konusu olur. Daimi zikirde ise insanoğlu nefsini Allah'a teslim eder. Neyle olmuştur? Çalışmasıyla olmuştur. Bütün vardığı hedefler çalışmasının mahsulüdür. Bir insan vardır, çalışmasıyla derecat kaybeder. Bir hırsız, bir yan kesici, bir katil çalışır ama kötülüğe çalışır ve çalışmasıyla sadece kaybını arttırır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, çalışmaların en büyüğü olan zikirle derecat kazanır. Ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere bir çalışma içerisinde hayat boyu devam eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu çalışmanın daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren kişi bir sonsuz hazın içine girer. Her an mutlu bir insan söz konusudur artık. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi daimi zikirde 24 saat her gün çalışan bir insandır artık. Çalışmanın en güzeli oluşmuştur. Allah'ı zikretmek suretiyle çalışma. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor ve emrini veriyor. Beni zikredin, günün yarısından daha fazla zikredin, daima zikredin. Üçü de çalışmaktır. En güzeli zikri daimdir. Bu üçünün arasında en güzeli. Zikri daimden, daimi zikirden daha ötesi var mı? Daha güzeli, daha üst seviyeye çalışma, onun adı tesbihtir. Ama bu standarttaki çalışma hükmünün içine artık girmez. Kişi ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salah makamının dördüncü kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra artık o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı, Allah'ın ismini iç dünyasında yankılanmak suretiyle tekrar etmesi, diliyle değil, kalbiyledir ve o bir zikir değildir, artık tesbihtir. İradi yapısının ötesine geçmiştir kişi.
Allah için zikir çalışması bitmiştir, sona ermiştir ve külli irade o kişiyi Allah'ın iradesini teslim alması sebebiyle zikrinin külli irade tarafından gerçekleştirilmesi temin edilmiştir ki kişi kendi iradesiyle zikretmediği için bu bir zikir değildir, tesbihtir. İşte sevgili kardeşlerim, çalışmanın insana ulaştıracağı yer mutlulukların en üst boyutudur. Orada ne vardır? Orada sonsuz bir dünya mutluluğu vardır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o tesbihe ulaşır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bir sonsuz mutluluk o kişinin hakkı olur. Hayatını o istikamette devam ettirir. Sonsuz bir mutluluğu yaşar. İşte burada çalışmaların sonunda ulaşılan bir sonsuz mutluluk vardır. Onun için Allah Teala diyor ki ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma kişiyi öyle bir noktaya ulaştırır ki orada artık çalışma otomatik olarak devam eder ve kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga tamamen yok olduğu için mutludur. Dış dünyasında kendisiyle başka insanlar arasındaki kavga tamamen yok olduğu için mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuştuğu için orada da sülh ve sükûne kavuşmuştur. İç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun ve Allah ile olan ilişkilerinde yine kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ya, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz çalışmalara, daimi zikre ulaştırması ve hayrın en büyüğüne vasıl etmesi dileğimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizinle yarenlik etmek üzere bir aradayız. Yarenlik. Allah'tan bahsetmek istiyoruz. Kainattaki en güzel konu Rabbimiz olan Allah, sahibimiz olan Allah, o bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan emir alıyoruz. O bizi yönlendiriyor. O yapmamız gerekeni yaptırıyor. O yaptırıyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep onu söylüyorum, anlatılamaz ki. Kelimelerle anlatmak tıpkı Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki yakın bir gelecekte inşallah çok fazla değil 10-15 gün içinde bir yanlışlık olmazsa, bir büyük problem çıkmazsa inşallah Amerika'da ikinci uydumuz devreye giriyor. Avrupa'daki uydumuzun dışında Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Balkanlara, Türk ülkelerine yayın yapan uydumuzun dışında ikinci bir uyduya Amerika'da sahip olmak üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, çok mutluluk verici, sevindirici bir olay. Amerika'da da bir uydumuzun

yaşamak için. Allah Teala bizden bizim mutluluğumuzun dışında zaten bir şey istemiyor ki. Bize diyorlar ki iyi ama bak Allah Teala diyor ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, zikir yapacaksın, daha neler? Bunların hepsi angarya değil mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl düşünüyorsanız öyle görünür. Eğer namazı, orucu, zikri angarya gibi görenler söz konusuysa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar zaten kurtuluşu mümkün olmayan bir dönemeçtedirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya dilerse, dilerse o kişiye namazı Allah sevdirir. O kişi oruç tuttuğunda Allah ona açlık hissettirmez. Ve de kişi zikir yaptığı zaman bundan büyük mutluluk duyar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, belki zekat vermek, belki hacca gitmek, bunların her birinin doyulmaz zevkler olduğu noktasına ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra belki canları acık bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Bu yol mutluluk yoludur sevgili kardeşlerim. Zaten başka yol yok. Kainatta bütün mukaddes kitapların gösterdiği bir tek yol var. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştıran üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim eden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim ettiren beşinci safa, irşada ulaştıran yani ihlasa ulaştıran altıncı safa ve nihayet yedinci safa, serbest iradeyi de Allah'a teslimle noktalanan irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin sonucunu doğuran yedi safa ve dört teslimden oluşan bir bütün, kainatın yegane dini, kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din, kıyamda olan din, kıyamete kadar devam edecek din. Geriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olan din. İleriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olacak olan din, ama sadece bir tek din. Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Sadece bir tek din var. Kainatın yegane dini, o Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini. Aynı din. Şu anda kitapları mevcut bulunan üç tane vesika var elimizde. Üç kitap. Birisi Tevrat, Hazreti Musa'ya inmiş. Diğeri İncil, Hazreti İsa'ya inmiş ve Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiş. Ah! Bir de bakıyoruz ki ne görelim? Hazreti Musa da,

tabi olanlarla birlikte 7 safayı yaşamış, 4 tane de teslimi yaşamış. Üstelik de Tevrat'ta bu 7 safa ve 4 teslimin kesinlikle farz olduğu da açıklanıyor. Hadi yüzyıllar boyunca bu tarafa doğru gelelim. Bakıyoruz ki İncil'de de 7 safa ve 4 teslim farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin hepsi 7 safayı da 4 teslimi de yaşamışlar. Sonra gidiyoruz 14 asır evveline, Kur'an iniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bakıyoruz ki 7 safa ve 4 teslim farz yetmez. Bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 7 safayı da 4 teslimi de yaşamışlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hala dinler vardır diyen birisi çıkar mı acaba karşımıza? Dinler yok. Sadece bir tek din var. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde diyor ki sen hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için. O hanif fıtratındaki sen hanifsin diyor önce. Sonra da yani hanif fıtratının sahibisin demek. Hanif dininin gereklerini yerine getiriyorsun demek sen hanifsin demekle. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini yaratmasında da insanları hani fıtratında yaratmasında da değişiklik göremezsin diyor. Ne bugünden geriye doğru giderken görebilirsin diyor. Ne de bugünden ileriye doğru gidersen görebilirsin. Ne geri, zamanın gerisinde ne zamanın ilerisinde Hanif dininden başka bir din hiç mevcut olmayacaktır diyor Allah Teala. Yetmez diyor biz gene bütün insanları sadece bu dini yaşamak üzere yaratacağız diyor. Ona verdiğimiz fıtrat, yaşam tarzı, kabiliyetler ve muhtevasında olan algılamalar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerdir. Öyleyse birden fazla din hiç olmamış. İslam kelimesi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça olan adıdır. Her ikisi de teslim anlamına gelir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esastan oluşuyor. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, böyle bir dileğin sahibi olan tek bir toplum. Toplumun bütün üyeleri Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyorlar. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Allah'a teslim olmak. Yani ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safha, 4 teslim. Hepsi bu kadar. 7 safha içerisinde
dört tane teslimi oluşturmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, dilediğiniz andan itibaren hanifsiniz, hanif oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hanif değildir. Arapça adıyla İslam değildir. Başka hangi dillerde ne söyleyecekseniz hiçbirisi değildir. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizlere bu sohbeti yapabiliyorum. Bizi dinliyorsunuz, görüyorsunuz, sözlerimizi işitiyorsunuz, kalp ile dinleyin sevgili kardeşlerim. Kalp ile dinlerseniz başkalarına da anlatacak olan kolaylığı Allah-u Teala size mutlaka verecektir. Kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a ulaşmalı. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, adım adım bulutlar kalkıyor. Görüyoruz ki bütün öğretim kadroları artık bize karşı değiller. Dostlarımız oluşmuş. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim. İnceliyorlar, tahkik ediyorlar, söylediklerimizi Kur'an'la karşılaştırıyorlar. Arapça bilenler metinleri, mealleri yazanlarınkini okuduktan sonra gerçek Arapça anlamıyla da karşılaştırıyorlar. Sonra iki mealden bizimkinin doğru olduğu neticesine varıyorlar. İşte zamanın bu devresinde sevgili kardeşlerim, 2005 senesinin Mart ayında, Mart ayının başlangıcında artık din adamları büyük çoğunluk olarak karşımızda değiller. İncelemeden

söylediklerimizi atanlar bir profesörün diliyle şey edemeyenler, 50-60 sayfa olduğu için şey edemeyenler, hangi profesör olduğunu anladınız. Bir aziz profesör şey edememiş, bizim 50-60 sayfalık ihtarımızı şey edememiş. Profesör Cevat Akşit. Sevgili kardeşlerim, ilmi birçok zavallı insan bildiğini zannederek başkalarına ahkam kesiyor. Onlar da onun doğru söylediğini zannediyorlar. Onlara soruyoruz. Diyoruz ki bize nebi kavramını tarif eder misiniz akaidten? Ve tarif geliyor. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Akaid böyle söylüyor. Biz de onlara soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil miydi? Değildi diyenlere gerekli olan ayeti söylüyoruz. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiymiş. Yani Kur'an tabiriyle peygambermiş. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu diyor. O zaman soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmedi mi Kur'an-ı Kerim? İndirildi. Ona indirildi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi Kur'an-ı Kerim. Ve o indirilen Kur'an-ı Kerim'de onun nebi olduğu yazıyor. Hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? Resullere verilen kitaplarla idare edecek olan peygamberlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi, nebilerin de sonuncusu ve kendisine Kur'an-ı Kerim indirilmemiş mi? Şimdi hala bana o yarım ilminizle nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, lütfen sizlere gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Üzerinize düşen çok ciddi bir vazife var. Onları hem okumak, hem incelemek, hem de Kur'an'la karşılaştırmak sizlerin vazifesidir. Çünkü siz onu bilmediğiniz için Kur'an'ı, o din öğrettiğiniz insanlar da sizin sebebinizle, sizin yüzünüzden Kur'an'ı öğrenmedikleri için bugün insanlar cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sizler de onların arasındasınız sevgili din adamları. Eğer Allah-u
Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, o zaman biz de sizinle beraber o gidenlerin arasında olacaktık. Bu sözlerimiz bir kısmınıza ağır geliyormuş, öyle geliyor haberler. Daha yumuşak nasıl anlatılabilir bilemiyorum sevgili kardeşlerim. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. 70 milyondan daha fazla. Salt Kur'an'ı unuttukları için. Bırakıyoruz her tarafı, Kur'an'ın bütün diğer safhalarını, sadece bir tek safhayı ele alıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir kavramı biz onlara anlatmadan evvel din adamlarımızın hiçbirisi duymamış. Biz mi? Biz de duymamıştık. Bizim zaten dinle alakamız yoktu ki sevgili kardeşlerim. 30 yaşımıza kadar dinin dışında bir insan olarak yaşadık. Bir solcuyduk. Eğer Dayı Bey gelip de biz müfettişken bize ulaşmasaydı, bize dinimizi öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. O sadece kalın çizgilerle anlatabildi. 10 yıllık süreç içerisinde, ondan sonraki tasavvuf devremizde de bize mürşidimiz Kur'an'dan bir şey öğretmedi. Dayı Bey'in de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Muhammed Raşit Hazretleri'nin de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Zaten sohbet yapmazdı. Birkaç sohbetine şahit olduk da genellikle kendi lisanıyla yapıyordu. Bunlar onların eksiklikleri değil. Muhammed Raşid Hazretleri zamanının Gavs-ı Azamı'ydı. Ama biz Kur'an'ı vazifemizin temelini teşkil eden Kur'an'ı onlardan öğrenmedik. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Ve Allah Teala bizi en güzel okuyan birisi rahat rahat yapabilirdi. Hayır, yapmadı. Kur'an-ı Kerim'i yarım yamalak okuyoruz. Manasını o öğrettiği için biliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, hepinizi kurtuluşa çağırıyoruz. Bir takım insanlar hakkımızda çeşitli dedikodular çıkarıyorlar. Son gelen açıklama, biz demişiz ki eğer bize tabi olmazsanız hepinizin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Cennete girmenin yolu mürşide tabi olmakla sağlanmaz. Ondan daha evvel, mürşide tabi olmadan evvel de insanlar Allah'ın cennetine girebilir demekten dilimizde tüy bitti. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, cennete girebilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk etmiştir. Dilediği andan itibaren 6-7 saniye içinde Allah Teala o kişiye furkanlar verecektir. Görmeyen gözlerini açacaktır. Görme hastasındaki hicabı mestureyi kaldıracaktır. Görme hastasındaki gışaveti kaldıracaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. İşitme hastasının mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinleti alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Ve kalbine ekinlet koyacaktır. Bu 7 işlem boyunca o kişiye günahlarının 7'de biri kadar sevap yazdıracaktır.
sevaphanesine seyyiati kadar hasenat yazdıracaktır. Ve o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve ne olmuştur? Sevapları günahlarından fazla olan birisi olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı kalbinden diledikten sonra, Allah-u Teala kalpteki bu talebi gördükten sonra, kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüş. Hiç ameli yok. Ama bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kişi şirkten kurtulmuştur. Bu kişi takva sahibi olmuştur. Bu kişi hidayette değilken hidayet üzere olmuştur. Bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer cehennemken cennete gitmeyi hak etmiştir. Mürşide tabi olduğu için değil. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine girecektir. Sıfır amelli birisi, hiç amel yapmadan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Ama gideceği yer mutlak olarak cennettir. Peki bu kişi başka birisi, hep insanlara yardım etmiş, onlara parasal faydalar sağlamış, sebiller yapmış, caminin yapılmasına yardımda bulunmuş, çok sevaplar kazanmış bir kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. İslam'ın 5 şartında yerine getirmiş yıllarca. Kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla. Bu kişinin cennete girmesi lazım, öyle değil mi? Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o fazlaysa onun gireceği yer cennettir. O kişi felaha ermiştir. Ama kazın ayağı öyle değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarıyor, heba ediyor. Daha başka asıl ifadesiyle, o kişi amellerini heba ediyor, amellerini boşa çıkarıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde diyor ki, o hüsranda olanlar var ya, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Hüsranda olanları tarif ediyor Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Onlar ki Allah'a milaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olanların amelleri boşa gidiyor, heba oluyor. Zümer 65. O kadar mı? Hayır. Bir başka açıdan daha inceleyeceğiz. Bu iki ayeti birleştiren bir başka ayet-i kerime daha var. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Onların amelleri heba olmuştur. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin amelleri heba olur. Bu kişi o kadar hayır yapmış, derecat kazanmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, İslam'ın 5 şartını 65 yıl yaşamış adam. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, başlamış, hiç bırakmadan gelmiş 80 yaşına kadar, 80 yaşında da ölmüş. Gideceği yerin cennet olduğunu zannediyor. Ama gidemez sevgili kardeşlerim. Allah'a
ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri heba olur. Sevgili din adamları, öyleyse yapmanız lazım gelen şey bu söylediğimiz ayetlere bir göz atmak değil mi? Korkuyorsunuz. Söylediklerimiz doğru çıkarsa sizin ilminizin bir işe yaramadığı ortaya çıkacak diye korkuyorsunuz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Hiç kimse size bilmediğiniz bir ilmi neden öğretmiyorsunuz diye çamur atamaz. Siz bilmiyorsunuz. Size bu ilim öğretilmedi. Öğretilmediğine göre bilmediğiniz birimi nasıl öğreteceksiniz insanlara? Onun için biz sizi hiçbir zaman kınamadık. Hiçbir zaman bilmiyorsunuz diye sizi küçük görmedik. Hep aynı yerdesiniz bizim için. Kıymetlisiniz çünkü sizler din adamlarısınız. Ama bir sorumluluk taşıyorsunuz. Din adamı başka insanların kurtuluşunu omuzlarına yüklenen Allah tarafından omuzlarına yüklenen bir kişidir. Başka insanların kurtuluşunu omuzlarında hisseden bir insandır. Omuzlarında o insanların kurtuluşa ulaşmasının ilmini onlara ishar edemezse, açıklayamazsa, açıklamamışsa o zaman omuzlarında vebal vardır. Dikkat edin, öğretmekten bahsetmiyorum. Öğretmek iki taraflı bir müessesedir. Öğretmen öğretmeye çalışır. Ama öğrenci öğrenmiyorsa, öğretmeye çalışan öğretmenin ilim vermesi tamamsa, ilmi verebilmişse ama karşı taraftan bir kısmı alabilmişse, bir kısmı alamamışsa, o ilmi alamayanlar konusunda öğretmenin sorumluluğu yoktur. Eğer öğretmen layıkı veçile öğretme işlemini tamamlamışsa. Öyleyse öğretmen öğretecek olandır. Eğer kişi öğretmenin öğretmek üzere söylediği şeyi algılamazsa, kendisine mal etmezse, öğrenmezse, o zaman sorumluluk öğretmenden gitmiştir. Öğrencinin omuzlarındadır. Kendi omuzlarında kendi sorumluluğu vardır. İşte şu anda yaşamakta olduğumuz dünyanın Türkiye kesiminde ve bütün dünyada din adamları omuzlarındaki bu ağır vazifenin vebalini yüklenmiş durumdadırlar. Bu anlattığımız şeyleri öğrenmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hem kendinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için vazifelisiniz, hem de asıl önemlisi o cehenneme doğru yürüyen milyonlarca insanı kurtarmak zorundasınız. Din adamıysanız bunu yapmadığınız takdirde omuzlarınızda vebal var. Bir kısmınız öğrendiniz, susuyorsunuz. Sizi bu konuda da haklı görüyoruz. Bir görev yapıyorsunuz, karşılığında ücret alıyorsunuz, geçiminiz bu ücretten. Ve size hakikatleri öğrenip de söylemeye başladığınız zaman kötülükler yapılabileceğini düşünüyorsunuz. İşinizden olacağınızı düşünebiliyorsunuz. Bunlar da ihtimallerdir. Eğer sizin başınızda olan kişiler de dinlerini bilmiyorsa ve siz doğrusunu onlara söylemeye kalktığınız zaman
bunu hoş karşılamıyorlarsa, sizi cezalandırabileceklerse, bundan çekinmeniz de eşyanın tabiatına uygun olandır. Onlara açıklamanız gerekmiyor. Ama ya din öğretmekle mükellef olduğunuz o kadar insan, sizin caminize gelen insanlar, sizin öğretim müessesenize, üniversitenize, lisenize gelen insanlar, onlara kurtuluşu öğretmezseniz sorumlusunuz. Ben senin söylediğin şeyleri bilmiyorum diyeceksiniz. Normal, haklısınız, bilmiyorsunuz. Ama öğrenmek mecburiyetinde değilim diyemezsiniz. Çünkü siz sadece kendinizden mesul değilsiniz. Öğretmekle mükellef olduğunuz bir kitle var etrafınızda. Cami imamıysanız, o caminin müntesipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda olayı düşünün. O insanların sizden ilmi alması lazım ki kurtulsunlar. Onları, her şeyi bir tarafa bıraktım şu anda. Onların hepsini ve sizleri kurtaracak olan ilk adım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Dilemezseniz siz kurtulamazsınız, ama vebalden de kurtulamazsınız. Allah Teala şu anda öğrenip de öğrenmeyenlerin, öğretmeyenlerin durumlarını söylüyor. Ashab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konudaki o konunun ileri gelenlerine, söz sahiplerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Büyük bir lanetle lanetle. Öyle diyecekler o zaman sizin için, sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları. Lütfen size gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Onları değersiz şeyler olarak çöp sepetine atmayın. Onlar şu anda sizin de hayatınızı kurtaracak olan, cennet hayatınızı kurtaracak olan, din öğretmek mecburiyetinde olduğunuz insanların da cennet hayatını kurtaracak olan tek senetlerdir. Tek senet onlardır. Tek vesika onlardır. Öyleyse gelin beraberce şöyle birkaç dakika bir tezekkür edelim. Çok kısa bir süre. Allah'a ulaşmayı, dilemek diye bir kavramı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, normal. Çünkü size öğretilmemiş. Ama bu hayati bir konu. Hidayetin temeli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir, demin söylediğimiz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Onlar, diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı inkar edenler, onlar hüsrandadırlar, bir, ve onlar hidayette değildirler, diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem takva sahibi değildirler, hem de şirktedirler.
Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kimi şirkte olanlar, dinlerinde fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkayı oluşturuyor. O fırkanın dışında olan Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu Allah Teala söylüyor. Yani gizli şirk. Ve de takva sahibi olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah tağutun kulu olduğunu söylüyor. Allah'ın kulu olmadığını söylüyor. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sadece Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala onlar tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlara yani şeytana kul olmaktan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Tağut'un kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeennü bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâvru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar ki kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi siz sevgili din adamları, evet diplomalarınız var, bir mevki sahibisiniz ve de herkes sizin bütün din adına bilgilerin sahibi olduğunuzu zannediyor. Oysa ki siz ne kendinizi ne de size inanıp da etrafınızda bulunan insanları kurtaramayacak bir ilim. Ve de aldığınız diplomalar sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmanızdan başka bir yere sizleri vardıramıyor sevgili kardeşlerim. Lütfen bunları yanlış anlamayın. Biz bunları söylemekle asla ve kat'a sizi küçültecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ama Allah Teala'nın burada söylediği söze dikkatle bakın. Muhteva gerçekten çok kötü bir noktaya ulaşıyor. Çünkü diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Kim bu insanlar? Sadece bir tek kusurları var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Bu insanların kafir olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem, gördük.
Allah'ın ayetlerinden gafiller gördük. Gidecekleri yer cehennem ve bunlar kafirler. Sevgili kardeşlerim, asla sizleri küçültmek için söylemiyoruz. Ama ayetleri, hiç değilse bu ayetleri öğrenmek mecburiyetindesiniz. Durumunuzun vahim olduğunu söylemek istiyoruz. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi kıyamet günü. Tek bir fırkayı oluşturan müminler hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. O Rum 32'de söylediğimiz o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası hariç, onun dışındaki bütün fırkalar kafirler, tağuta kul olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın katında kafir olarak vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, ister misiniz Allah-u Teala'nın size kafir nazarıyla bakmasını? Öğrendiğiniz ilimde ne yazıyordu? Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. El-Hak lügat manasından giderseniz bu sonuca ulaşırsınız. İman, inanmak demek. Mümin de imanın sahibi demek. Öyleyse mümin, inanan demek. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Öyleyse onun gideceği yer cennettir diye düşünüyorsunuz. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mümin olmadığını söylüyor. O sadece o tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar mümin, diğerleri de Allah'a inanıyor ama cennete gidecek olan bir mümin hüviyeti gösteremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer öğrenmişseniz onları lütfen gizlemeyin. Bakınız ne diyor Allah Teala gizleyenler hakkında. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara kitaplar indirerek, son indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitaplarından bahsediyor Allah Teala. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimi gizlerler, ayetlerimizi gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle olmayın. Kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi cehenneme doğru yönlendiriyorsunuz. Yetmez, omuzlarınızda etrafınızdaki bütün sizden din alacak olanların vebalini de alarak. Ne kaybedersiniz bir inceleseniz? Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman duyacağınız pişmanlık sizi kurtaracak olan bir pişmanlıktır. Gururunuzu bir kenara bırakın. O kadar insan bilmiyor da, o kadar profesör bilmiyor da, bu mu biliyor diye düşünmeyin. O bu mu dediğiniz kişi bu ilmi kendisi öğrenmiş değil. Okullarda öğretilmiyor. Ona bu ilmi Allah öğretti. İncelediğiniz zaman bunu net olarak siz de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir öğretim yeri mevcut değil, sadece burası.
Allah'ın üniversitesi. Sizlerin bilmediğiniz bir ilim bize verildi. Sizleri kurtaracak olan bir ilim ve sizlerle birlikte ilim öğrettiğiniz insanları da kurtaracak olan bir ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'da öğrendikleri ve tatbik ettikleri bir dizayn. Demin ne demiştik? O ve sahabesi İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasını, üzerlerine farz olan 7 safhasını hem öğrendiler hem de yaşadılar. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Kur'an söylüyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 7 safhanın 7'sini de yaşamış. Gene Kur'an söylüyor. Ve biz size o 7 safhanın 7'sini de öğretmekle vazifeliyiz. Biz öğrendiğimiz için. Bizi neden suçluyorsunuz bir kısmını sevgili kardeşlerim? Biz kendimizi seçmedik ki. Allah bizi seçti. Hem de tekrar ediyoruz, bir solcuyken seçti. Ama bunları bize Allah-u Teala öğrettiyse, siz öğrenmiyorsanız, din öğrettiğiniz insanlar sizin yüzünüzden cehenneme gidecekse, siz de cehenneme gidecekseniz, o zaman omuzlarınızdaki vebali düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlamıyor musunuz? Bize hakarete kadar olan şeyler söyleyen din adamları da var. Onlara da kızamıyoruz. Şeytan onlara öyle söyletiyor. Ah sevgili kardeşlerim, sizleri kurtarmak, sizlerin din öğrettiğiniz herkesi kurtarmak anlamına geldiği için sizlerle bu kadar çok hemhal oluyoruz. Sizlere bu kadar çok hitap ediyoruz. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman dininizi öğreneceksiniz? Ne zaman başka insanlara da öğretip omuzlarındaki vebalden kurtulacaksınız? Sevgili din adamları, Allah'a hep sizin için yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Allah'ın dinini öğrenin ve öğretin diye. İşte sevgili din adamları, sizlerle yaptığımız yarenlik burada son buluyor. Bir defa daha düşünün. İncelersiniz, ne kaybedeceksiniz? Zaten her şeyi kaybetmişsiniz. Ama incelerseniz yeniden kazanabilirsiniz. Bir tek dileğiniz sizi kurtarır ve öğrendikçe başkalarına da öğretebilmek için içinizde kesin bir iştiyak duyacaksınız. O zaman Allah için olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik sohbeti daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me'as salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir sohbette birlikteyiz. Hadi gelin sizinle biraz sohbet edelim. Allah'ı çok mu seviyorsunuz? O zaman Allah'a çok şükredin, çok hamd edin. Çünkü siz Allah'ı ne kadar çok severseniz, Allah Teala sizi onun kim bilir kaç bin katı daha çok sever. Sevgiye karşı sevgi vardır Allah'ta. Ama Allah'tan nefret eden bir kişiden Allah nefret etmez. Onu gene sever ama sevgisinde büyük azalmalara sebebiyet verir nefret. Sevgili kardeşlerim, Allah hiç kimseyi cezalandırmak istemez. Allah hiç kimsenin üzülmesini istemez. Ama insanlar başkalarına öyle kötü, haksız davranışlarda bulunurlar ki Allah'ın kanunları onları mutlaka cezalandırmak açısından devreye girerler. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde Allah kişisel bir taraf tutmaz. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde ya Allah'ı severler ya da sevmezler. Ama Allah kendisini sevmeyenleri de sever. Fakat sevgisi çok düşük seviyede olur. Allah'ın yardımı en çok Allah'ı seven insanlarıdır. Eğer insanlar Allah'ı sevmiyorlarsa Allah'tan gerekli yardımı yeterli seviyede alamazlar. Allah'ın bütün insanlara olan davranışı, onlara olan sevgisiyle paraleldir. Bu ise kişinin hak ettiği seviyeyi ifade eder. Herkes Allah'a karşı davranışlarıyla Allah'a bir şeyler ulaştırmış olur. Allah Teala hem herkesin kalbinden geçenleri bilir, hem de onların vücuda getirdiği fiilleri, şeytanın o kişi üzerinde ne kadar hakimiyet sahibi olduğunu da, hangi seviyede hakimiyet sahibi olduğunu da. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tavsiyemiz odur ki Allah'ı sevin. Tavsiyemiz odur ki insanları sevin. İşte böylece hem Allah'ı seveceksiniz hem Allah Teala tarafından sevileceksiniz. Allah insanları seveni sever. İnsanları seven Allah'ı sevdiği için insanları sever. Bunun farkındadır veya değildir. Ama İnsanları seven bir kişinin Allah'ı sevmemesi mümkün olmadığı gibi Allah'ı seven bir kişinin de insanları sevmemesi mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgiden davet eden ne var ki? O sizi tahmin etmeniz mümkün olmayan bir hüviyette seviyor. O kadar çok seviyor ki size her şeyi karşılıksız vermeye hazır. Üç kat cenneti hiçbir karşılık istemeden vermeye hazır. Diyor ki, duyduk duymadık demeyin diyor. Ey insanlar diyor, eğer siz diyor bana ulaşmayı dilerseniz, tek bir dileğin sahibi olursanız,
Ben sizi mutlaka o hedefinize ulaştırırım diyor. Bana ulaştırırım diyor. Sizi ulaştırırım demekten muradı ruhunuzu ulaştırırım demesi. Ve sevgili kardeşlerim, böyle olduğu zaman ne olur? Böyle olduğu zaman hepiniz için Allah'ın bir güzelliği oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennetin

Bir dilekte bulundunuz Allah Teala'dan. Birinci kat cennetin sahibi kıldı sizi. Ya Rabbi dediniz, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum, ölümden sonra değil. Nasıl senin ermiş evliyaların, asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca hep sana ulaşmayı dilemişler ve sen de onları nasıl ulaştırmışsan kendine ve Kur'an-ı Kerim'de söz verdiğine göre siz bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım dediğine göre Yüce Allah'ım, biliyorum ki beni de ulaştıracaksın. Öyleyse ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de ulaştır. Tabiatıyla Allah Teala sizin dilinizle söylediğiniz ben sana ulaşmayı diliyorum sözüne pek itibar etmez. Onun itibar ettiği şey burası ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Kalbiniz ne söylüyor? Kalbiniz. İşte o sizin kalbinize bakar. Şayet kalbinizde böyle bir dilek varsa, şayet kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman hepiniz için bir olay vardır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için. Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, olay cehennemden cennete atlamanızdır. Cehennemden kurtulmanız ve cennetlik olmanızdır. Bir tek dilek sizi mutlaka bu noktaya ulaştırır. En çok üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size anlattığımız bu Kur'an hakikatleri onlar tarafından bilinmiyor. Din ilmi asırlardan beri İslam'da Kur'an'ın dışında bir seyir takip etmiş. Ve insanlar Kur'an'ın temel gerçeklerini, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan gerçeklerini, İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Kur'an-ı Kerim öyle bir Kur'an'dır ki yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, üçüncü basamak ve 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 22. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4 oldu, 4 safha oldu fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak, 5. safa. Teslimlerden de ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim ettiniz. Sonra muhlis olmak, 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek, ihlas makamında iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. ve son safa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennetin sahipleri olurlar. Mutlaka Allah Teala onları Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bir kişi onu mutlaka birinci kat cennete alır Allah Teala. Bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin bir şey yapması gerekmiyor artık. Onun Allah'a ruhunu ulaştırma görevini Allah üzerine alacaktır. Ve Allah o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Allah yapacaktır bunu. Kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın insanları kendisine ulaştırması, insanların ruhlarını kendisine ulaştırması, Allah'ın kainatta en çok sevdiği varlık olan, kulları olan, yaratıkları olan insanlara vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah bunu gerçekleştirecektir. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Rad Suresi'nin

27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Neden? Zaten bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olanlar da Allah-u Teala ilgilenmez. O dalalette olanların hangisi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır sözü var. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Çünkü herkes dalalettedir. Ama diyor onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek, karşılığı Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Ruhun Allah'a ulaşması. Bu Allah'ın öylesine büyük bir nimeti ki sevgili kardeşlerim. Ve insanlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini öylesine unutmuşlar ki bunların hiçbirisi bugünün din öğretisinin içinde yer almıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar da hiç düşünemiyorlar. Yahu bu adam bunları nereden biliyor? Adamın bir ilahiyat fakültesiyle falan hiç ilişkisi olmamış. Eski yazıyı doğru dürüst okuyamayan birisi. Hayatının 30 senesini dinin dışında tamamen dine ters bir insan olarak yaşamış. Ve de ahkam kesiyor. İlk akla gelen şey bu mutlaka bir sahtekardır. İyi, çok güzel. Ama tahkik etmek gerekmez mi? Ne söylüyor bu adam? Kendisine deli denilen, şeytan tarafından öğretiliyor diyen adam ne söylüyor? O kendisine öğreten şeytanın insanlar tarafından nasıl alt edileceğini söylüyor. Şeytanın nasıl yenileceğini, nasıl mağlup edileceğini söylüyor. Şeytanın en çok içerlediği şey insanların cennete gitmeleridir. Bu deli insanları Allah'ın cennetine mutlak olarak ulaştıracak formülleri veriyor. Hem de bugünün din adamlarının hiçbirinin bilmediği Kur'an gerçeklerini. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve evet. Ve bir dilek mukabili mutlaka birinci kat cennetin sahibi olmak. Söyledi kişi ertesi gün öldü. Kalpten bir dilekte bulundu Allah'a. Ya Rabbi dedi. Beni ermiş evliyalarından biri kıl. Ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum. Sen demişsin ki kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ben bunları bilmem. Ama bana madem ki bu söylendi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermiş evliyandan birisi kıl. Ya Rabbi, kim böyle bir talepte bulunursa, şuradan kalpten bir talepte bulunursa, Allah-u Teala o talebi mutlaka kabul edeceğini söylüyor. İşte diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalette zaten. Ama dalalette olanlardan ki herkesten yani, hangisi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine
ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidi, onun talebi üzerine, gene kişi kendi kalbinden bir taleple talep edecektir mürşidini. Mutlaka Allah-u Teala gösterecektir. Mutlaka gösterecektir. Aksi alternatif yok. Bunun alternatifi yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu %2 nefsinin kalbindeki rahmet birikimine huşu sahibi kılacak ve kişi Allah'tan mürşidini istemek hakkına kavuşacaktır. İstediği zaman da mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra Allah mürşide ulaştırdığı zaman o kişinin vücudundan ayrılıp da ana dergaha ulaşan ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah bunları hep söz vermiş insanlara, mutlaka sözünü gerçekleştirir. Hiçbir kuvvet kainat üzerinde Allah'ın hedeflerine engel oluşturamaz. Engel teşkil edemez. Sevgili kardeşlerim, her gün biraz daha hakikatler aydınlanıyor. Ak ile kara ortaya çıkıyor. Ve hakikatleri örtmeye çalışanlar şeytanın tuzağına düştüklerinin adım adım farkına varıyorlar. Çok uzakta değil af dileme günleri. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Hidayet çağında yaşıyoruz. Bu karşınızda gördüğünüz kişi o hidayetin Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış kişidir. Bugüne kadar söylediklerimizin aksini kimse ortaya koyamadı. Bütün söylediklerimizin, her inceleyen bütün söylediklerimizin doğru olduğunu ve ortaya koyduğumuz şeyin insanları cennet saadetine de dünya saadetine de ulaştıran Kur'an gerçekleri olduğunu öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz bu ülke için değildir sadece. Bizim görevimiz evrenseldir. Bu görev üç kitaplı dinin birbirinden farkı olmadığını ispat etmeyi de içine alır. Ve onu ispat etmiş durumdayız. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 Safa'nın 7'si farz kılınmış. Ve 3 kitapta gösteriyor ki Hazreti Musa zamanında 7 Safa'nın 7'si de yaşanmış. Ona tabi olanlar ve Hazreti Musa tarafından. Hazreti İsa zamanında da 7 Safa'nın 7'si de yaşanmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o ve onun sahabesi, yani ona tabi olanlar, onlar da 7 Safa'sının 7'sini de yaşamışlar ki Allah Teala bütün sahabenin, sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birinci derecede etrafında bulunanlar, ona tabi olanlar sahabe adını alıyor. Tabi olanlar birinci derecede etrafında bulunanlardır. Onların dışında sureta tabi olanlar var. Aslında tabi olmamış, kendisini tabi olmuş olarak gösteren kişiler var. Münafıklar. Nifak sokanlar, sahabeyi parçalara ayırmayı düşünenler, bunu gerçekleştirmeye uğraşanlar. Sevgili kardeşlerim,
Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Etmişler mi? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte ensar ve sahabe, ensar ve muhacirin sahabeyi teşkil eder. Bir kısmı Medine'deki yardımcılar ensar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler muhacirin. İki grupta sahabedir ve hepsi irşat makamına ulaşmıştır bunların. Münafıklar bunların aralarında yok. İrşat makamına ulaşmışlar, onları tabi olanlar da tabi'in adını alıyor. Ve tabi'inin de irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Çünkü onların Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne zaman sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bir grup için azim ifadesi kullanılmışsa, onlar Fevzül Azim'in sahipleridir kullanılmışsa, Ecrül Azim'in sahibidir kullanılmışsa, Hazrül Azim'in sahibidir kullanılmışsa, bunlar mutlaka adın cennetlerinin sahipleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 14 asır evvel sahabenin yaşamakta olduğu, yaşadığı İslam'ı Allah Teala bugün de yaşatmak üzere bizi vazifeli kıldı ve Kur'an'da biz ve bize tabi olanlar da geçiyoruz. Sabikunel ahirin onlar bizleriz. Kur'an'da geçen sabikunel evvelin bir kısmı ensar, bir kısmı muhacirin, bir kısmı ensar ve muhacirine tabi olanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sabikunel ahirinden de bahsediyor. Onların sayıları azdır diyor. İşte onlar bizleriz. Nereden nasıl bu kadar çok düşmanımız oluyor? İnanılır gibi değil sevgili kardeşlerim. Allah'a karşı bütün dünya üzerinde bir savaş veriliyor. Allah'ın dostları tecrit ediliyor. Hakkında olmadık iftiralar yapılıyor. Nasıl iblis insanları bu kadar nefretle doldurabiliyor Allah'ın dostlarına karşı? Gerçekten konu çok ilgi çekici. Sevgili kardeşlerim, düşünemiyorlar insanlar. Onlara gidecekleri yerin öğrendikleri ilimle sadece cehennem olduğu kesinlikle ispat ediliyor bizim tarafımızdan. Bırakınız üst seviye işlemleri. Ama bir olay var. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Dilemeyen insan için Allah Teala diyor ki, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar bizim Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı
dilemezler diyor. Kendisinden bahsediyor çoğul olarak. Bize, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor. Ölçüsü bir tek ölçü. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Ne kadar garip bir tecelli değil mi sevgili kardeşlerim? Hayatımızın 30 senesini insanlara onları nasıl cehennemden kurtarmak üzere Allah'ın reçetelerini vermekle geçirmiş bir insan. İblis insanların zihinlerini nasıl doldurmuş ki o insan aklı başında zannettiğimiz insanlar tarafından bile bir sahtekar olarak tanınıyor. Halbuki olaylar ne kadar net olarak çıkarmış hakikati ortaya, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne oldu ceviz kabuğu rezaletinde? Onlar bizim şeytandan vahiy aldığımızı iddia ettiler. Ve insanların çok büyük bir kısmı onlara inandı. Onlar söylediklerimizden ibret almadılar. Orada kaç defa onlar kamerayı değiştirdiler, yüzümüzü başka taraflara kamerayı çevirdiler biz onu söylerken. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, cehennemdir dedik. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Cehennemden kurtulamazsınız dedik. Buraya bunun için geldik dedik. Bunun bir tuzak olduğunu biliyorduk. Buraya bunun için geldik size. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi söyleyebilmek için geldik. Hiç kimse sözlerimizi anlamamış sevgili kardeşlerim. Hiç kimse ibret almamış. Belki onu dinleyip de birkaç kişi aramıza katılmıştır. Ama çoğunluk bunun farkında bile değil. Söylediğimiz, defaatle söylediğimiz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Yoksa cehenneme gidersiniz. Öyleyse ne diyorlar bizim için? Diyorlar ki bu şeytandan ibret alıyor. Şeytandan vahiy alıyor. Yani şeytan tarafından öğretiliyor. Sonra bunun dediler deli raporu var. Gerçekten var. Sevgili kardeşlerim bizim deli veya akıllı olduğumuzu öğrenecek olan kişiyle konuşuyoruz. Diyor ki senin gök katlarını gördüğün söyleniyor. Tamam diyoruz. 7 tane gök katı var. Hepsini gördük. Başka bir şey sormama gerek yok diyor. 7 tane gök katını gören kişi onlara göre deli. Sevgili kardeşlerim, onun bir deli olduğu geçiyor Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde. Dört tane faktör. Deli olduğu, bir, şeytandan vahiy aldığı, iki,
sözlerinden ibret alınmadığı, 3 ve insanlığına karşı düşman olduğu bunlar orada ispat edildi insanlara. Yani insanlar onların söylediklerine inandılar. Bu kişi şeytandan vahiy alıyor dediler. Bizim onca gayretimize rağmen Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa cehenneme gidersiniz sözümüzden hiç kimse ibret almadı. Ve delidir dediler. Deli olduğumuzu herkes inandı. Ve ondan sonra da insanlar bizden yüz çevirdiler. Aramızdan birçok kişi ayrıldı. 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bunları koymuş. Onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona şeytandan vahiy alıyor dediler. Deli dediler. Sözlerinden ibret almadılar ve ondan yüz çevirdiler. 4 faktörün 4'ü de herkes biliyor ki gerçekleşti. O zaman Allah-u Teala'nın bir sözü kimsenin aklına gelmiyor mu? Onlar Allah'ın dostlarına karşı, Allah'a karşı hile yaparlar. Mekir yaparlar. Ama bilmezler ki Allah'ın mekri onların mekrinden daha kuvvetlidir. Ne yapmış Allah-u Teala? 14 asır evvel bizim bir Resul olarak bu olayları yaşayacağımızı oraya yazmış. İşte o Resul'ün geldiği de Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah-u Teala ey nebiler, yani peygamberler, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Buradaki ifadeye dikkat buyurun. Allah-u Teala nebilerden bahsediyor. Açık nebi sadece peygamberlere nebi denir. Peygamber olmayan Resuller nebi kelimesiyle anılamazlar. Son nebi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala onun son nebi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin mührüdür, hatemidir. Nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor. O Allah'ın Resulüdür diyor. Ama nübüvvetin son temsilcisidir. Biliniyor ki bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlaka Allah'ın elçisidir, Allah'ın Resulüdür. Ama bütün Resuller nebi değildir. Bir kısım Resuller kavim Resulüdür. Her kavimde bir Resul vardır. O kendi kavmi için görev yapmakla görevlendirilmiştir. Onların lisanıyla gelir. Bir de bütün kainat için gelen nebiler vardır. Alemler için vazifeli kılınır. Bütün kainat için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların sonuncusuydu. Seni Habibim diyor, seni alemlere rahmet olarak yarattık. Seni alemlere rahmet olarak yarattık. Şimdi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet kelimesinde
Allah Teala diyor ki ey nebiler, yani peygamberler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bir defa kitapların, şeriat kitaplarının sadece nebilere verileceği bu ayette kesinlik kazanıyor. Ama olay o kadar değil. Sizlerden sonra diyor ey nebiler, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala bütün nebilere seslenseydi o nebilerin hepsinden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsedecekti. Ama bütün nebilere değil sadece ulul azm peygamberlere seslendiğini görüyoruz. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o günkü Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan ve senden 5 tane ulul azm peygamber adı sayıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ağır bir misak almıştık diyor. İşte Ali İmran 81'de de o misakın ağır bir misak olduğu ifade ediliyor. Misaken galizan diyor Allah Teala. Ağır bir misak. Nebilerden alınıyor ve son nebinin Peygamber Efendimiz olduğu demin söylediğimiz ayette kesinlik kazanıyor. Ondan sonra diyor ki Allah Teala ey nebiler sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Bütün nebilerden sonra gelecek olan bir Resul. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleniyor bu ifade. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan o ulul azm 4 peygamber kendisiyle beraber 5 oluyor. Onlara da söylüyor. Ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların arasında onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Bu Resul'e Allah Teala bir şeriat kitabı vermeyecek. O sizlerin elindekini tasdik eden bir Resul olacak diyor Allah Teala. Biz neyi inceledik? Allah Teala bize neyi öğretti? Tevrat'ı öğretti. Zebur'u öğretti. İncil'i öğretti. Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Zebur sadece sayfalardan ibaret olduğu için ve Hz. Davud da peygamber olmadığı cihette hadi onu devre dışı bırakalım. Ama diğer kitaplardaki sırrı Allah Teala bize öğretti. Üç kitabın üçü de Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üçü de yedi Safa ve dört teslimi anlatıyor. Farz olduğunu anlatıyor. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanların da, Hz. İsa ve ona tabi olanların da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de ve ona tabi olanların da üzerlerine farz olan bu yedi safanın yedisini de yaşadıklarını söylüyor Allah Teala. Ve bizim dışımızda sevgili kardeşlerim hiç kimse böyle bir şeyi bilmiyor. Ve insanların kurtuluşu sadece bizim sizlere anlattığımız bu çerçeve içerisinde mevcut. Din alimleri İslam'ın 5 şartına indirgemişler. Hiç kimse birer vasıtadan ibaret olan namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle Allah'ın cennetine giremez. Bunlar hedefler değildir. Bunlar vasıtalardır. Bu vasıtaları ve bu vasıtalara ilaveten Allah-u Teala'yı zikretmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ilave ederek bu vasıtalara 7 Safa ve 4 teslime ulaşmak neticesine varılır. İşte Allah'ın emri bütün insanların ruhlarını da veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmeleridir. Ve bizden başka hiç kimse bu hakikatlerin hiçbirini bilmiyordu biz bunları söyleyinceye kadar. İddia edebilen birisi varsa hesaplaşalım.
Sevgili kardeşlerim, bu kadar açıkken şartlar, Allah-u Teala ceviz kabuğu olayında dört tane faktörü de Türkiye'deki bütün insanların huzurunda gerçekleştirmişse, Allah'ın Resulüne deli denildiğini, şeytandan vahiy alıyor denildiğini, sözlerinden ibret alınmadığını kesinlikle ispat etmedi mi ceviz kabuğu olayı? Ve ondan sonra insanlar ondan yüz çevirmedi mi? Tam olarak Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimelerinde bu çerçeveyi son derece net olarak çiziyor. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standartta çiziyor. Hala insanların gözleri açılmıyor. Bu nasıl bir uyku ki sevgili kardeşlerim? Biz insanları hidayete çağırıyoruz. Biz insanları Allah'a çağırıyoruz. Allah Teala kimliğimizi en açık şekilde ve o kadar milyon insanın gözü önünde ortaya koyuyor, ispat ediyor. İnsanlar hala gaflet uykusundan uyanabilmiş değiller ve topyekün cehenneme doğru yol alıyorlar. Ne dersiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi bizim hayatımız boyunca devam edecek. Son nefesimize kadar. Ama bir müjdeyi vermeden geçemeyiz. İnsanların kurtuluşa ulaştıklarını göreceğiz. Sizler de göreceksiniz. Biz de göreceğiz. Bunu net olarak biliyoruz. Öyleyse diyorlar ki nasıl bu kadar emin? Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz ki, o söyletiyor. Farkında değil misiniz? O söyletiyorsa nasıl emin olmayız ki? Elbette eminiz. Her söylediğimizden %100 eminiz. Biz konuşmuyoruz, biz bir aynayız. Konuşturan o. Ne zaman en sevgili kardeşlerim, ne zaman hakikatleri anlayabileceksiniz? Ne zaman Allah'a baş tacı edeceksiniz? Ne zaman bütün dünyayı sülhe sükuna ulaştıracağız? Bunların hepsi sizlerin Allah'ın hakikatlerini yerli yerine oturtmanız da mümkün. Yetmez, yakın gelecekte bunların hepsinin gerçekleşeceğini müjdesini de size vermek istiyoruz. Dünya sülhü mutlaka kurulacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle sımsıcak bir güzellik duygusuyla mutluluğa yelken açtık. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk hepiniz için kolayca ulaşılabilir bir merhaledir. Kolayca ulaşılabilir bir kilometre taşıdır. Elbette mutluluğun değişik safhaları vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğuyla mürşidine ulaşan bir kişinin mutluluğu eşit değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin mutluluğu ikisinden de daha yüksektedir. Hem cennet mutluluğu fark eder, hem dünya mutluluğu fark eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu üçünden de daha yüksektir. Nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu dördünden de daha yüksektir. İrşada ulaşan kişi beşinciden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise bu mutlulukların en üst noktasında olandır. Yedinci safhadadır. Her bir safha için bir gök katı yükselme, buna paralel olarak da bir üst kattaki cennetin sahibi olma söz konusudur. Zemin kat cennete, birinci kat cennete girecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim irşat makamına ulaşıp teslim olmuş da sonra ölmüşse ikinci kat cennete ulaşır. Kim ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra ölmüşse üçüncü kat cennete ulaşır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennete ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin, irşada ulaşan altıncı kat cennetin, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennetler Allah-u Teala'nın nimetleridir. Dünya saadeti de gene Allah'ın nimetlerinin bir dizaynını ifade eder. Ve Allah-u Teala'nın mutluluk garantisine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve ona dünya saadetinin de yarısından fazlasını mutlaka yaşatırım. Bir dilek şu dünyada hayatın en az %50'sini mutlu olarak yaşamak. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olmak. Sadece bir tek dilekle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini fark ettiniz mi? Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında mutlak olarak cennet. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlak Allah'ın evliyası olmak, evliyasından birisi olmak, mutlak dünya saadetinin yarısından fazlasını her gün yaşamak, her gün hayatınızın yarıdan fazlası mutlaka mutluluk içinde geçecek.
bütün bunlar onun tarafından, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyorlar ki, öyle elinle yukarısını gösterme. Allah'a mekan izafe etmiş oluyorsun. Hayır, yukarısını göstermekle Allah'a mekan izafe etmiş olmuyorum. Ama Allah'ın orada yukarıda olduğunu söylüyorum. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, 6 günde zıttıyla kaim kılmak üzere 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 zıt. Sonra da arşa istiva etti diyor. Arşa ulaştı ve orada kaldı diyor Allah-u Teala. Yokluk ifadesi. Yoklukta Allah'ın arşı. Varlıklar aleminin ötesinde, daha yukarıda. O yukarıdaki Allah var ya, o diyor, biz Kur'an'ı ve bütün mukaddes kitapları inzal ettik diyor. Gene o diyor, rahmeti de, fazlı da, salavatı da biz inzal ederiz diyor. İkişer ikişer inzal ederiz diyor. Zümer 23'te Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve içindekilere, içindeki sözlere, ayetlere müteşabih bir şekilde, benzer bir şekilde, nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, içindeki ayetler, sureler mazrufsa, zarfın içindekilerse, rahmet zarftır, rahmet nuru, salavat nuru mazruftur, rahmet nuru zarftır, fazl nuru mazruftur. Eğer böyleyse, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ini, bütün mukaddes kitapları inzal etmişse, rahmetini, fazlını ve salavatını inzal ediyorsa, nurlarını inzal ediyorsa, o zaman yukarıdan aşağı doğru bir iniş söz konusudur. Öyleyse o, Allah, oradadır. Yoklukta 7 tane gök katını açtıktan sonra ulaşacağınız yer, varlıklar aleminin en sonu olan Sitret-ül Münteha'dır. Sitret-ül Münteha'dan yukarı doğru yükselir ruhunuz Allah'a ulaşmak için. Adem'e geçmeyen orasını göremez. Allah Teala Adem'den bahsediyor, yokluktan bahsediyor, varlıklar aleminin bittiği yerden bahsediyor. Onun için Sitret-ül Münteha, müntehadaki en son noktadaki ağaç demektir. En üst noktadaki ağaç demektir. Öyleyse Allah-u Teala oradadır, yokluktadır. Arşa yoklukta istiva etmiştir. Yokluğa istiva etmiştir. Ayrıca Allah-u Teala bu kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi gene var. Yaratmadan evvel neredeydi? Hiçbir şey yoktu. Yokluktaydı. Şimdi nerede? Kainatı yaratmış ama bir mekana gene ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Ve bir gün size insan ruhlarının yaptığı yukarıya doğru saflar halinde yükselmeyi ifade eden seyri süluku bütün katlarıyla gösterecektir. Zemin kattan sonra 1. kata yükselişinizi, oradaki secdenizi. Sonra 2. kata yükselişinizi, secdeden sonra suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı. Sonra gene yükselme, 3. gök katında 2 katlı bir mescidin üst katında da alt katında da nasıl namaz kıldığınızı. Ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz,
Üçüncü gök katını dördüncü kata bağlayan Mehenk menfezine ulaşıyorsunuz. Bir madeni silindir. Yukarıya doğru herkes sonsuz hızla hareket halinde bir sonraki bir evvelkinin ayağının altında. Arada 20 santimlik, 25 santimlik, bilemediğiniz 30 santimlik bir mesafe var. Sonsuz hız boyunca kimsenin ayağı kimsenin başına değmez. Ama yükselme, yükselme, yükselme. 7 tane gök katından bahsediyor Allah Teala. 7 tane gök katının her biri aşılacaktır. Fetih kapısına geleceksiniz. 4. kattaki mescit Beytül Makdis'in aslı, 5. kattaki mescit Beytül Haram'ın aslı. 6. katta mescit yok. Sıbkatulma olma, Sıbkatullah olma makamı var. Ve her seferinde kapıdan girilir, yukarıya doğru giderken kubbeden yukarıya doğru yükselinir. İşte ne zaman oradaki ruhlardan, oraya kadar ulaşabilen ruhlardan birisinin artık oradaki o beyaz, çok açık yeşil renkteki, fosfor rengindeki ışıktan, nurdan derileri çatlamıyorsa, o zaman o kişinin eline kılıç verilir. Boşluktaki bir kürsüden verilir. Cebrail aleyhisselam bu görevi üstlenmiştir. Ve eline kılıcı alan kişi kubbeden gene yukarı çıkar, 6. kattan 7. kata kadar yükselir ve fetih kapısına ulaşır. Katlar boyunca Allah Teala her kattan daha üsttekine çıkarken yükselmeyi kesin ve net olarak gösterir. Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk yukarı doğrudur. Nitekim 7 tane alemi gördükten sonra Sidretül Münteha'dan ruhunuz gene yukarı doğru yükselecektir Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah oradadır, yokluktadır. 7. katın üzerinde kendisine ait olan bir uzaklıkta ve yokluktadır. Ve yukarıdadır. Öyleyse biz Allah'a mekan izafe etmiyoruz. Allah mekandan münezzehtir ama zatı oradadır, yukarıdadır. Kainat mı dediniz? Allah Teala kainatı rahmetiyle ve ilmiyle kaplamıştır. Her birimizin her şeyinden rahmetiyle ve ilmiyle bizi bütünüyle kuşattığı için anında haberdardır. O Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatlerini ait olduğu yere oturtalım. Allah Teala diyor ki, eğer göklerde başka bir Allah olsaydı, başka bir ilah olsaydı veya ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Öyleyse gökleri yaratan Allah diyor, sonra da üst gökleri yaratan Allah diyor. Alt gökler her gezegenin ve güneş sisteminin etrafındaki hayat olan bütün gezegenlerde daima 7 tane atmosfer tabakası oluşur. Yer katmanları da tam 7 tanedir. Bu Allah-u Teala'nın arz ve semavatı beraber kullandığı zaman arzı ile dünya yarattığı dünya, 7 katmanlı dünyası ile insanların yaşamasını temin edecek olan 7 katlı atmosfer. Ama bir de Semail Ula diyor Allah Teala. Semavatil Ula diyor. Üst gökler. Birinci hüviyetteki gökler. Allah'a yaklaştıran gökler. İşte orada
Tarık-ı Müstakim'i görüyoruz. Saydığımız 7 tane gök katını bu Tarık-ı Müstakim'in 7 katı oluşturur. Allah Teala diyor ki biz göklerde 7 tane tarik yarattık.

وَلَكَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ. Üzerinizde diyor, sizin üzerinizde 7 tane tarik yarattım diyor. İşte bu 7 tane tarik, tarik-i müstakimi oluşturur. Bu 7 tarikin her birisi bir evvelkini bir üstteki gök katına bağlar. Gök katları hakkındaki bilgiyi de verdik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde her şey öylesine güzel ki, doğruları Allah söylüyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet söylediklerini kalbinize yerleştiriyorsa, eğer ilmi ondan alıyorsanız, o zaman neden mutlu olmayacaksınız ki? Hayatınızın bir mana kazanması söz konusu. Sizi ideal sahibi yapıyor Allah Teala. Yardımını bir an bile üzerinizden eksiltmiyor. O Allah ki ona tevekkül etmenizi, güvenmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız Allah'a güvenin. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'a güvenin. Ne olur güvenirseniz? Sadece Allah'a tevekkül edenler zikirlerini 33 bin zikrin ötesine çıkarıp daimi zikre ulaşabilirler. Daimi zikre ulaşanların hepsi mutlaka Allah'a tevekkül edenlerdir. Ne diyor Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden sizsiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır, olmadınız. Ama en kuvvetli, her şeye kadiri mutlak olan Allah sizin dostunuz, sizinle beraber. Öyleyse Allah kadiri mutlaktır. Bu mutlakiyetinin hududu yoktur. Bu mutlakiyetinin dışında hiçbir şey kalmaz. Her şeyi ihata eder. Her alem birbirinin içinde mevcuttur. Ama hiçbir alem aynı koordinatları paylaştığı diğer altı alemi fark edemediği gibi kendisini kuşatan ve çevresini kuşatan Allah'ı da beş duygusuyla idrak edemez, fark edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onu tanıdıkça sevmek, aşık olmak beni

size yardım elini uzatır. Lazım gelen gayretleri gösterdiğiniz takdirde kesbedeceğiniz güzellikler sizin için mukteseb hak olur. Ama Allah-u Teala'nın Resulleri için onlar mukteseb hak değildir. Allah'ın vehbi mükafatlarıdır. Yani karşılıksız hibe edişidir. İrşad makamına kadar yükselebilenler, yani iradelerini de Allah'a teslim edebilenler, kazandıkları her şeyi gene Allah-u Teala'nın yardımıyla ama kesbi olarak elde ederler, kesbederler. Onu daimi zikri hak etmek mecburiyetindedirler. Bunun için uzun çalışmalar gerekir. Ama eğer Allah-u Teala risalete seçmişse bir kişiyi, Resullük vermişse ona, o zaman o kişinin daimi zikre ulaşması vehbidir. Allah-u Teala'nın bir hediyesidir, bir nimetidir, bir karşılıksız hibesidir. Allah Vehhab'dır. Karşılıksız hibe edendir. Kime? Seçilmişlere. Sevgili kardeşlerim, iki seçilmeyi birbirine bağlamayın sakın. İkisi aynı şey değildir. İnsanların 90%'dan fazlası seçilir. Allah Teala tarafından ikinci basamakta. Allah'a ulaşmayı dileyenler yalnız seçilmişlerden olacağı için Allah Teala çok sayıda insanı, pek çok sayıda insanı seçilmişlerin arasına koyar. İstediği mi onlardan ne kadar çok olursa o kadar çoğu Allah'a ulaşmayı dilesin de cennet saadetine ulaşsınlar. Daha sonra dünya saadetinde sahibi olsunlar. Allah-u Teala hepinizin mutluluğu için var. Saadetiniz, mutluluğunuz, Allah ile beraberliğinizin bir simgesidir. Aynı zamanda göstergesidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile dostluk, Allah ile ilişkiler, her şey en güzel standartlardan.

Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adına mutluluk dediğiniz şey Allah olmadıkça, Allah'ın yardımı olmadıkça ulaşmanız mümkün olmayan bir hedeftir. Daimi zikre ulaşmak bütün insanların hakkı ama ona ulaşma vazifesi ifa edilmedikçe ulaşılamayacak olan bir hedeftir. Daimi zikir mutlak olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a karşı tevekkül sahibi olabilenleridir. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Bir, tevekkül sahipleri. İki, tevekkül sahibi olmayanlar. Tevekkül sahipleri 33 bin zikirde oraya kadar çok hızlı bir şekilde yükseldikten sonra 33 bin zikirde kalmayan ve 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bin zikre kadar ard arda yükselebilenlerdir. Bunların da bir kısmı daimi zikre ulaşacaklardır. Yıllardır bir gayretin içinde

desiniz. Daimi zikrin hiç de kolay bir şey olmadığını gördünüz. Ama ulaşabileceğinizi söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluksa, huzursa, saadetse, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bütün mukaddes kitaplarda olduğu gibi bugünün insanı için, nasıl bütün mukaddes kitaplar kendi devirlerinin insanı için bir hidayet rehberi ise, bir mutluluk öğreticisi ise, bir mutluluk garantisi ise, bir mutluluk davetiyesi ise, kainattaki son nebiye, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebi, son peygamberdir. Allah Teala diyor ki, o aranızdan hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o bir muhtevanın bütününe sahip kılındı. Ona kainatın son şeriat kitabı inzal edildi. Kur'an-ı Kerim nüzul etti. Allah'ın katından indirildi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Allah'ın katına yükseldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte Kur'an-ı Kerim mutluluğun her açıdan simgesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk, yani bir saadet davetiyesidir. Bir saadet reçetesidir, rehberidir. Bir saadet garantisidir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Diyor ki biz insanı bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Bu hedefe ulaşmak istemeyenleri açık bir şekilde buna ulaşmaya yönelmeyenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala cennetine kabul buyurmuyor. O insanlar farklı bir dizayn içindeler. Hele Allah'a ulaşmayı dilemeyen daha sonra ise Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar omuzlarına vebal almış olanlardır. Bizse size mutluluğu anlatıyoruz.
bu çağda asrı hidayette, hidayet asrında, hidayet çağında şu dünyadaki, kainattaki en mutlu kişi, en çok kişiyi hidayete erdirendir. O devrin imamıdır. Hidayete erdirmek onun işidir. Öyleyse hidayetin tamamlandığı yer neresidir? İradenin de Allah'a teslim noktası. İradenin Allah'a teslimi noktasındaki irşada ulaştıktan sonraki öğreti sadece devrin imamına aittir. Devrin imamı Allah-u Teala tarafından bir kişinin başının üzerine gönderilmedikçe o kişinin ruhu vücudundan ayrılamaz. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor Allah-u Teala? Arşın sahibi olan ve günahları dereceleri arttıran, sevapların derecelerini arttıran Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere emrinden ruh gönderir. O kişiye bir tebligatta bulunmak üzere, o kişiyi uyarmak üzere, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi, Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılacaksın, Allah'a geri döneceksin. Ait olduğun yere dönme zamanın geldi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın Kur'an hakkındaki genel çerçevesi bu standartlarda buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları bize ulaşmalarını, mutluluğu yaşamaları istikametinde seçeriz. Ve Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Ama dilerseniz sizi mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacağı kesinlik kazanıyor. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah Teala böyle buyuruyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut suresi
5. ayet-i kerime. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Neyle? Sırat-ı müstakimle. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ruhun hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Ali İmran 73'te Allah Teala buyuruyor, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a hidayet etmektir. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet, ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nisa Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Tam 12 defa Allah kendi zatına ulaşmamızı bize emrediyor. 12 defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırıp da dünya saadetinin en az yarısına, üçüncü kat cennete bizi sahip kılmak için bize 12 defa farz kılmış bu hususu, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Ama aynı zamanda gene biz ulaştırmayacağız, o ulaştıracak. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacağız. Ulaştırmak Allah'ın işi. Şura 13'te söylediği gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse gelin bakalım şu 12 defa farza. 12 defa farz olduğuna göre Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde bütün insanları ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmaya davet ediyor. Bu ise üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin en az yarısını garanti eden bir olaydır. Ama Allah-u Teala orada bırakmıyor. Ta bir hakkın takvaya kadar daveti devam ediyor. Bakara 102'de diyor ki Allah Teala, ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvaya takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, yani hakkul yakın takvası, yani iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir takva olsun. Sizi irşat makamına ulaştıran bir takva olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. 12 defa Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Yani sizi üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğunun en az yarısına kesin bir daveti var Allah Teala'nın. İşte birinci ayet Zümer 54 ve eni yübü ila rabbiküm
ve eslimu lehu min kablen yetekimil azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. İkinci ayet-i kerime Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah'a yönel. Ruhunu Allah'laştırmayı dile ve takva sahibi ol. Rum 31. Bu ayet Allah'a yönelmenin, münip olmanın, takva sahibi, birinci takvanın sahibi olmak demek olduğunu söylüyor bize. Allah'ın üçüncü farzı ikinci farzın bitimine ulaşalım. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demek değildir. Ama Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun emrine verdiğine göre Allah Teala burada Zümer 54 gibi buradan Şura 13'te hedefe gideceksiniz. Şura 13'te Allah Teala diyor ki sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız ama biz ulaştırırız, mutlaka ulaştırırız diyor Allah Teala. Öyleyse verdiği emir Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, hedef belli, Allah'ın zatına ulaşmak, onlar ulaşmayacaklar. Allah onları kendisine ulaştıracak. Üçüncü ayet, Fecr 28. Ve Fecr 28'de Allah Teala irci'i ile rabbiki buyuruyor. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de ona, onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Allah Teala Zariyat ilde diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25, Yunus 125. Allah Teala diyor ki Allahu yedi darüsselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kim ona, Allah kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse bilindiği gibi Allah'a ulaştıran yol. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebetül ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala muhtevayı en güzel şekilde dizayn etmiş oluyor. Sekizinci ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Yani burada Allah Teala ruhun Allah'a ulaştırmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu pekiştirmiş, kesinleştirmiş. 9. ayet-i kerime Şura 47'de Allah Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirmesi lazım mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük Yunus Suresi'nin 125. ayet-i kerimesi. Allah zatına davet ediyor. Ondan sonra Allah Teala Maide Suresi'nin
7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, o gün Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz, Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Allah Teala Elestü bir Rabbim Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Elestü bir Rabbiküm. Galiba dediler ki bela evet. Hepimiz evet demişiz. Allah Teala onun üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin bana fizik vücudunuz ölmeden evvel geri döneceğinize dair teslim olacağınıza dair. Ve ondan sonra da Allah Teala sadece bu üçünün değil dördünün de irademizin de Allah Teala'ya ulaşması konusunda bizden her üçünden irademiz de dahil olmak üzere bizim bütünlüğümüzden bir misak alıyor Allah Teala bizlerden misak alıyor bütün insanlıktan irademizi de ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair ve bunu üzerimize farz kılıyor. Bu Allah'ın ahdallahisi ile Allah'ın vasiyetine eşit oluyor. Ahdallahi Allah'ın bizimle ahdi, Allah'ın vasiyeti de Allah'ın bizden istediği dört teslim. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah Teala farzlarıyla dizayn etmiş ortalığı. Bu dokuzuncu farz Allah'ın davetine icabet etmekte. Onuncu farz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki irademizin teslimini de esas alan misakimiz ama muhtevanın içinde ruhumuzun Allah'a verdiği misakta haliyle yer alıyor. Ve 11. ayet-i kerime Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebiûhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala sakın diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın o yegane yolundan ayırıp fırkalara ayrılmanıza sebebiyet verir. Ve Allah Teala burada bir yere ulaşıyor. İşte Allah'ın üzerinizdeki vasiyeti budur diyor. Allah'ın ahdidir. Sizinle Allah arasındaki ahdidir. Ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de iradenizi de bize teslim etmeniz diyor Allah Teala. İşte bu çağın parolası hidayet çağının parolası hidayettir. Hidayet asrının asr-ı hidayetin parolası hidayettir. Ruhunuzun hidayeti ruhunuzun 21. basamakta Allah'a 22. basamakta Allah'ın zatında kaybolması, yok olmasıdır. 25. basamakta fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanarak Allah'a teslim olmasıdır. Fizik vücudunuzun hidayeti, birincisi ruhunuzun hidayetiydi. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp, nefsinizin kalbinde hiçbir afet bırakmadıktan sonra Allah'ın size 7 tane gök katını göstererek
nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı bir noktada Allah'a nefsinizi de teslim etmenizdir. 27. basamak. Ruhunuzun Allah'a teslimini Allah-u Teala Nebe 39'da anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruhun Allah'ın zatında yok olması olayı. Allah'ın zatının ruha meab olması, sığınak olması olayı. Sonra fizik vücudun teslimi, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, o kişi ki beçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mümmen eslemi ve çehulillahi ve hüve muhsinun. Fizik vücudun hidayeti ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Nefsin teslimi ve onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar. Abd olanlar, nefslerini Allah'a muhlis kılarak teslim edenler. Nefsin hidayeti 27. basamak. Ve irşada ulaşmak. Allah Teala Bakara 186'da diyor ki ucibu davet et dahi izadeani felyestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Bize davette bulundukları zaman, bize dua ettikleri zaman dua edinin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet edip mümin oldukları takdirde, amin oldukları takdirde ve böylece umulur ki irşada ulaşırlar. Allah-u Teala irşadı üzerimize farz kılmış. 6. hidayet ve nihayet irademizin Allah'a teslimi. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, 7. defa amin olanlar, böyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, yani teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Bu iradenin teslimini, iradenin hidayetini Allah-u Teala Fusilet 33'te, 34'te ve 35'te anlatmış. Diyor ki onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatı hasenat bir olur mu? Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Seyyiatı hasenatla önleyenler onlar bu hüviyete herkes ulaşamaz. Herkesi ulaştırmaz Allah-u Teala. Onlar ulaşanlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim, Hazzül Azim, Ecrül Azim iradenin tesliminin kesin işaretlerini taşır.
Burada da Allah'a teslim olduklarını söyleyerek diyor Allah'a teslim olmuşlar ve Allah'a çağırıyorlar. Allah'a iradenin teslimiyle Allah'a çağırma yetkisini alır kişi, irşada memur ve mezun kılındın emriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Mutluluk bir bütündür. Allah Teala sizi 7 tane hidayete birden davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bir, her safhada mutluluğunuz artacağı için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir sizi. 7 safa mutluluğun en küçük mutluluktan en yüksek mutluluğa kadar hepsine birden davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah Teala garanti veriyor. Bütün mutluluklar onların olur diyor. Diyor ki, onlar ki Allah'ın evliyası olmuşlardır, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar, onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır, mutluluk vardır diyor. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? 7 safayı da geçeceksiniz. Ne yapacaksınız? 4 teslimi de gerçekleştireceksiniz ve Allah'a teslim olacaksınız. 7 tane safada 4 tane hidayet gerçekleştireceksiniz. Hepsi de üzerimize farz. Mutluluk mu? Dipten doğru saadet içinde olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse mutluluk isteyenler, mutluluğun peşine düşsünler. Mutluluk orada Allah'ın huzurunda sizleri bekliyor. Biz de orada olacağız. Göreceksiniz. Huzur namazını göreceksiniz. Orada bizi göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir hedef uğruna bir ömür getirirler. Bu hedef mutlu olmaktır. Allah Teala ne istiyor? Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ne istiyor? Şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsak, mutluluğu yakalayamıyorsak, arkasında şeytan yok mu? İnsanların mutsuzluğundan zevk alan, haz alan, bundan haz duyan bir iblis var ortalıkta. Ve de herkesin etrafında birkaç tane şeytan faaliyette. İstedikleri bir tek şey var, biz insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, onlara bu fırsatı verecek miyiz? Eğer Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve en son Kur'an-ı Kerim'de verdiği üç kitapta da aynı standartları taşıyan emirleri yerine getirdiğimiz takdirde bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın beş şartı, kimseyi cehennemden kurtaramaz. Buna mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a teslim olmayı ilave etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, teslim deyince ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört ayrı hüviyette teslim olarak karşımıza çıkıyor. Allah Teala ruhun teslimini bütün insanlara garanti ediyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üçüncü kat cennet için, dünya mutluluğunda yarısı için yeterli. Nefsin kalbindeki afetlerle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Yani hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösterir. Ona en uygun hüviyette olan mürşidi gösterir. Sonra ona tabiyetini gerçekleştirir. Kişi ne olduğunu bile anlayamadan bir de bakmıştır ki mürşide tabi olmuştur. Tabi olmak onun mutluluğunun başlangıcıdır. Böyle bir Allah'a ulaşmayı dileme talebi Allah-u Teala tarafından mutlaka kabul görür. Kalpten bir talep olmak kaydıyla. Allah o kişiyi her halükarda 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Allah ona ruhundan üfürdü. Ve nefaha üfürdü fihi onun içine, insanın içine min ruhihi ruhundan. Allah Teala ruhundan insanın içine üfürmüş. Öyleyse insanlar başka mahluklara benzemiyor. Bunca mahlukatın arasında ki bunlar arasında cinler de var. Ama kendilerine ruh verilmiş başka mahluklar yok. Sadece insan adı verilen bu mahluka Allah-u Teala ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş ve kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya yaklaştığınız zaman, zikrinizi arttırdığınız zaman mutluluğunuzun devamlı bir artış süreci içinde olduğunu göreceksiniz. Çoğunuz bunu zaten gördünüz ve yaşadınız. Ruhun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını açması lazım. Her gök katında %7'lik bir nur birikimi tahakkuk eder. Bir insanın kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişi zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci defa %7'lik nur birikimi onun ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını ifade eder. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimleri o kişinin ruhunun yedinci kata ulaşmasını sağlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara, yedinci katta 7 tane alemden geçen ruh Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Zikircilerin de zikrini tamamlar. Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Ve oradan Allah'ın zatına vasıl olur. Allah'ın zatında neticede yok olur. Ruh Allah'ın ruhuydu. Allah tarafından üfürülmüştü. Ve sahibine o kişi hayattayken geri dönmüş olur. Bu o kişiye 7 kere 7 %49, başlangıçta da %2 rahmet nuru, 49 artı 2 eder 51, %51'lik bir nuru sağlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar ruhlarını da ve içlerini de yani fizik vücutlarını da nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etsinler de dünyadaki en büyük sonsuz mutluluğu yaşasınlar. Ama insanların çoğu mutsuz diyeceksiniz. Evet sevgili kardeşlerim haklısınız. İnsanların çoğu mutsuz. Çünkü insanların manevi yolda tekamül etmelerini şeytan ve insan ve cin şeytanlar önlüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi mutlu etmek istiyor. Şeytan da herkesi mutsuz etmek istiyor. Ve bütün insanlarla beraber mutlaka ona tesir etmeye çalışan birkaç tane şeytan vardır. En az bir şeytan. Bir de bu cin şeytanlar insanların mutsuz olması için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Buna göre dizayn edilmişlerdir. Hedefleri insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah Teala bütün insanlara bir garanti veriyor. Kalpten olmak kaydıyla bana ulaşmayı dileyin diyor. Gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve siz ulaşmışsınız gibi sizi mutlulukla mükafatlandıracağım. Mutluluğu sağlayan ne? Nefsimizin kalbindeki afetlerin ruhumuz Allah'a ulaşana kadar 7 defa %7, %49 artı bunlar fazıl nurları, %2 de başlangıçtaki rahmet nuru. Böylece nefsimizin kalbi %51 nurlarla doluyor. Başlangıçtaki denge nasıldı? Ruhumuz vardı, %100 nurlarla kaplı. Nefsimiz vardı, %100 afetlerle kaplı. O zaman yüze karşı 100, yani aynı seviyede, belki %51'e karşı %49 demek daha doğru. Başlangıçta olay nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu noktada tam bir denge söz konusu. Ama Allah Teala o kişinin mutluluğu yakalayabilmesi için ona verdiği fırsatta ruhun kendisine ulaşmasını istiyor. Ruh Allah'a ulaşıncaya kadar da başlangıçtaki denge yeniden kuruluyor. Ne zaman bozuluyor? Ruh vücuttan ayrılınca %100 hasletlerle dolu olan ruh vücuttan ayrılmış oluyor. O zaman ruhun o hasletleri kişiye artık fayda vermez hüviyete giriyor. Ama yeni bir devir başlıyor kişinin iç dünyasında. Kişi zikir yaptıkça nefsinin kalbine hasletler, fazıllar halinde geliyor, yerleşiyor. Ve %2'lik o balığı girişinden sonra rahmetler o kişinin kalbine ilk %7 girdiği zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7'lik bir nur birikimi ikinci gök katı ve böylece katlar yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, bizler bütün insanlara örnek olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü sizler devrin imamının dergahındasınız. O zaman ilminiz elbette başkalarından farklı ve Kur'an ilmi olacak. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bizlere nasip etti. Kardeşlerimizin de yardımlarıyla oluştu olay. Ve 8536 sayfalık bir Kur'an tefsirini Allah Teala bize nasip etti. 19 ciltten 8536 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili kardeşlerim, o zaman iki ayet-i kerime, birisi innel hüda hüdallah, ikincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim yerlerine baktığımız zaman çok ilginç bir şekilde değiştirilmiş. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda. Bu İki ayet-i kerime

insanlara bir büyük hakikati, Allah'ın asli hedefini gösteriyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnsan ruhunun vücudundan ayrılması halinde insanın öleceğini zanneden bizim sevgili din alimlerimiz Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bu iki ayet-i kerimeyi kendi kafalarına göre değiştirmişler. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerine innel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet doğru yoldur demişler. İnne hüdallahi hüvel hüda. Hidayet var ya, işte o. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir ifadesi gene tüm Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde yorumlanmış. İçlerinde bir korku, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür korkusu. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar ki ruhları vücutlarından her an ayrılıyor. Dilediği an ayrılıyor. Tekrar giriyor, tekrar çıkıyor. Ama onların ruhu bile duymuyor. Sevgili kardeşlerim, madde bir. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratmıştır. Çünkü bunun ispatı yarattığı bütün mahlukatın içinde kendisine ruh üfürdüğü ikinci bir mahluku yoktur. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna, yani bizlere, insanlara Allah ruhundan üfürmüştür. Bu da insanın Allah katında ne kadar çok değeri olduğunu gösterir. Hepimiz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Böyle bir şerefe layık görmüş.

cinlerde de var. Cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Allah cinlere ruhundan üfürmemiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o Yüce Rabbimiz bizleri ne kadar çok seviyor, bunu anlıyoruz. İstiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes çok mutlu olsun. Çünkü Allah-u Teala'nın dizaynında sadece ruhu Allah'a teslim etmek yok. Fizik vücudun teslimi de farz, nefsin teslimi de farz, iradenin teslimi de farz. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, insanlara ulaştığınızda hep onlara Allah'a ulaşmayı dilemelerinin üzerlerine farz olduğunu ve bunun sadece bir tek dilekle gerçekleştiğini, böyle bir dileğin "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" şeklindeki kalpten bir dileğin mutlaka Allah-u Teala tarafından kabul gördüğünü ve o kişinin ruhunu, o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah-u Teala mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırdığını Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Allah da söylüyor. Allah'ın muradı ne? Kendisine ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mutlu olmanızı istiyor. Madde bir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Madde iki. Buraya kadar çok güzel. Ama insanlara baktığımız zaman insanların çoğunun mutsuz olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Acaba insanlar neden mutsuz? İnsanların mutsuz olmasının arkasında şeytanlar var. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar. İnsan şeytanlar insan olarak yaratılmışlar ama kalpleri kapkaranlık kalmış, Allah'a ulaşmayı dilememişler ve de Allah ile ilişkilerin lüzumsuz şeyler olduğu karşısındalar, kendilerini dünyaya adamışlar ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmadıkları, yapmalarının da mümkün olmadığı cihetle bu insanlar hangi şartların içinde yaşarlarsa yaşasınlar hep mutsuz olmaya mahkumlar. Bir taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar 7-8 aylık bir hayatları var ise mutlaka ruhlarını Allah'a, Allah ulaştırır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bütün insanlar buna layık kabul edilirler Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala ister ki herkes Allah için mutluluğu yaşasın. Allah için olsun ve böyle olunca da otomatik

olarak mutluluğu yaşamak söz konusu olduğu cihetle mutluluğu yaşasın. İşte sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar basit, bu kadar güzel. Bir tek dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talep Allah-u Teala'nın o kişiye hayat namazını kıldırmasıyla sonuçlanır. Kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi ne olur mürşidine giderse, tabi olursa, ne olur tabi olmazsa? Tabi olmazsa olduğu yerde sayar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kalbinden Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mürşidine ulaşmaması mümkün değildir. 7-8 aylık bir ömrü varsa ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Çünkü Allah Teala buraya kadar olayı, buraya kadar vücuda gelecek olan bütün olayları kendi kontrolü altına almıştır ve sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah Teala mutlaka sözünü tutar. Kişi kim olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka hacet namazını kıldırır. Kişinin içine bu talebi veren Allah'tır. Kişi zevkle, büyük bir aşkla, istekle hacet namazını kılar. Allah ona mürşidini gösterir. Kişi gider mürşidine tabi olur. Tabi olmak hayatının en önemli olayıdır. Çünkü tabiyet oluştuğu anda o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa o mürşidin emrinde bulunan, o sırada seyri sürüklü olan ruhların arasına katılır. Her mürşide tabi olan, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacağı cihetle artık ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa kişi hidayete ererek yaşamaya devam edecektir. Bu hidayet ruhun hidayetidir. Ama olay burada bitmiyor. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi de farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi farzdır. Mutlulukla teslimlerin alakası, her sonraki mutluluk o kişinin mutluluğunu belli ölçüde mutlaka arttıracaktır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutluluğa adım atmasıdır. Artık yeni bir hayata başlamıştır. O kişi heyecan içinde mutlulukla Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olarak mutlulukları, huzuru yaşar. Ve zikir yapmak ona bir zevk olarak ulaşır. Zikrini yapar. Zikrini yaptıkça nefsinin kalbindeki afetlerin azalması söz konusu olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen nurlar kalbine ulaşır. Kalbine o nurlar girince karanlıkların kalbi terk etmesi söz konusu olur. Böylece kişinin kalbinin
Başlangıçta %2 rahmet birikimi, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi, 7 kere 7 49 eder, 2 daha %51 eder. O kişinin kalbinin %51 nura ulaşmasını sağlar. Sevgili kardeşlerim, istiyoruz ki herkes, ama herkes bunu gerçekleştirsin de evvela herkes cehennemden kurtulsun, sonra da mutlaka cennete giden bu kişi eğer ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa üçüncü kat cennetine mutlaka sahip olur. Allah'a ulaşmayı dileyen ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Yani daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Bu yaşarsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştırmış olacağından, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölmüşse hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmış olmak hidayete ermek demektir. Bu ruhun hidayetidir. Daha sonra fizik vücudun hidayete gelir. Nefsin kalbi %80'den fazla nurlarla dolar. Daha sonra nefsin hidayeti gelir. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Daha sonra iradenin hidayeti gelir. Gene nefsin kalbi %100 nurlarla doludur. Sevgili kardeşlerim, İnsan öyle bir mahluk olarak yaratılmış ki insanın Allah ile olan ilişkisinde başka hiçbir mahlukta olmayan bir özellik var. O insan doğduğu an Allah'ın ruhu kendisine üfürüldüğü için bünyesinde Allah'ın ruhunu taşıyan tek mahluktur. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız cihetle ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi daha doğar doğmaz bir ruh ile teçhiz ediyor Allah-u Teala. Nefsimizin afetlerine karşı, ki nefsimiz %100 afetlerle doludur başlangıçta, ruhun %100 hasletlerle dolu hüviyeti dengeyi sağlar. İnsan hep denge üzerine kurulu bir dünyada yaşayacaktır. Hayat dengelerden ibarettir. Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Mürşide tabiyetle beraber ruhun ayrılması kişinin bundan sonraki noktalara ulaşmadan evvel ölmesiyle sonuçlanmışsa bu kişi ikinci kat cennet hak etmiştir. Geçerse ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman üçüncü kat cennet hak eder. Allah bu kişiye daha çok zikir sevgisi verir. Zikrini kişiyi çok arttırır. Ve fizik vücudun teslimi gerçekleşir. Daha sonra bu nokta %80 üzerinde nur birikimine tahakkuk eder. Daha sonra %100 daimi zikre ulaştığı için kişi %100 nur birikimiyle nefsinde Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Nefsin teslimine en son iradenin teslimi takip eder. Görüyorsunuz ki hayat teslimlerden ibaret.
Ama her teslim kişiyi daha saf yapar. Kişinin kalbini daha saf kılar. Afetlerden temizleyerek saf nurlardan ibaret olmasını sağlar. Daimi zikirdeyse o kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye düşmanlık edemez. O da düşmanlık edebilirler. Ama o başkalarına düşman olamaz. Nefsinin kalbinde afet olmadığı cihetle bu tabiaten mümkün değildir. Bu noktada kişinin daimi zikirde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir kişinin afetleri olan bir kişiyle mukayesesi mümkün değildir. Birinin kalbi %100 hasletlerle, %2 rahmet, %98 fazla nuruyla dolmuştur. O kişinin kalbinde afetlerden eser bile kalmamıştır. Ve o kişi yalnız Allah'ın emirlerini yapmak ister, yasaklarını da işlemeyi asla istemez. Allah Teala da ona bir ömür boyu yardım edecektir. Bu muhteva içerisinde mutluluğu yaşamaya devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne istiyor diye düşündükse o zaman şuna varmışızdır. Allah Teala bizden sadece mutluluğumuzu istiyor. Teslimler birer bahanedir mutluluğumuzun gerçekleşmesi için. Nefsimizin %51 afetten kurtulması lazım ki ruhumuzu Allah'laştıralım. %81 afetten kurtulması lazım ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. %100 nurlardan oluşması lazım ki %100 afetlerden kurtularak böylece %100 nurlardan oluşması söz konusu olmalı ki o kişi nefsini de Allah'a teslim etsin. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim etsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her seferinde sizlere bizi ilk defa duyacak olan insanlara da bir fayda temin etsin diye onlar da Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın o müstesna zevklerini yaşasınlar diye konunun asli unsurlarını sizlere anlatıyoruz. İnsanlar İslam'ın 5 şartından ibaret zannettikleri için mutsuzlar. Ama söylediklerimizi dikkatle takip edenler için eğer söylediklerimize uymak söz konusuysa onlar Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerler. Dilerlerse mutlaka Allah-u Teala hacet namazını kılmalarını temin eder. Mutlaka mürşitlerini gösterir. Mutlaka onlara o mürşide tabi olmak konusunda kalplerine istek verir, talep verir. Mürşitlerine tabi olurlar. Bu ikinci kat cennettir. Tabi olunca vücutlarından ayrılan ruhu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi kılar. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın yolunda bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, onun Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz Kur'an'daki İslam. Ne demek istiyoruz Kur'an'daki İslam demekle? Demek istediğimiz son derece açık. Bugünkü İslam'la 14 asır evvel Kur'an'a uygun olarak yaşanan İslam birbirinden çok farklı. Bu farklılıklar için insanların dikkatini Allah'ın temel emirlerine çekebilmek için Kur'an'daki İslam'ın, gerçek İslam'ın zamanımızda ve önümüzdeki günlerde yaşanmasını temin için. Kur'an'daki İslam deyince İslam'ın sadece mutluluk kanadını alıyoruz ve ondan bahsediyoruz. Geri kalanı önem taşımıyor. Allah-u Teala İnsanoğlunu mutlu olsun diye yaratmış ve sahabe asr-ı saadeti yaşadılar Kur'an'a uygun standartlarda. Öyleyse bugün İslam neden ibarettir? Bugün İslam, İslam'ın 5 tane şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Diyorlar ki din alimleri, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz de ve 5 tane şarttan ibarettir Allah'a teslim olmak. İslam 5 tane şarttan ibarettir. Biz de bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, İslam'ı yaşayanlarız diyorlar. Acaba gerçek böyle mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Şu perdeyi biraz sıyıralım, sisleri dağıtalım ve beraberce sizinle 14 asır geriye bir yolculuk yapalım. 14 asır evvel İslam neydi? 14 asır evvel İslam Kur'an'daki İslam'dı. Kur'an'daki İslam 6 tane safha içerir. 28 basamakta 6 safha. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İkinci safhada İrşad makamına ulaşıp tabi olursunuz. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız ve teslim edersiniz. Bu ilk tesliminizdir. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz ahsen kılarak. Bu ikinci tesliminizdir. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim edersiniz ahsen kılarak. Bu üçüncü tesliminizdir. Altıncı safhada irşada ulaşırsınız. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim ederek bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. Ve dördüncü tesliminizi de tamamlarsınız. Öyleyse Kur'an'daki İslam yedi safhadan ibaret. Öyleyse kim yaşadı Kur'an'daki İslam'ı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe yaşadılar. Onların yaşadığı asra devre ne diyoruz? Sadece biz demiyoruz. Bütün dünya öyle söylüyor. Asr-ı saadet. Saadet devri. Öyleyse onlar saadet devrinin sahipleriydi. Asr-ı saadeti yaşadılar. Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak asr-ı saadet oluştu. Öyleyse bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenler İslam'ı yaşamıyorlar. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorlar. Bu ise İslam değildir. İslam'ın ne yazık ki zamanımızdaki izleri bu kadarını muhafaza edebilmiş. asırlar geçtikçe iblis İslam'dan bütün faktörleri, insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün asılları almış, yok etmiş. Böylece yok edilme standartları içinde bidatlar oluşmuş. İslam kaybolmuş, yok olmuş. İblis, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, irşat makamına ulaşıp tabi olmayı ve ruhu Allah'a ulaştırmayı Kur'an-ı Kerim'de olmasına rağmen ve sahabe bundan 14. asır önce bütün boyutlarıyla bunları yaşamasına rağmen yok ederek, bugünkü tatbikattan tamamen çıkararak İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış. Onunla yetinmemiş, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi de, ondan evvelki kademe olan irşada ulaşmayı da yok ederek İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı bir bitkisel hayata itmiş. Ve bugünün din camiasına ithaf olunur. Zamanımızda artık Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın 5 şartı yaşanıyor. Ha, bir de buna ilavete İslam'ın en geniş açıdan ele alındığı bir şey daha yaşanıyor. Fıkıh. Ama fıkıh hiç kimseyi kurtaramaz. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştıramaz. Dünya hayatını yaşamak için zaruridir. Ve bu konudaki alimlere de bu açıdan teşekkür ederiz ki fıkhı en güzel şekilde devam ettirmişler asırlardan beri. Hala da en güzel şekilde devam ettiriyorlar. Ama İslam'ı yaşamıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın Kur'an'daki İslam'ı 6 safhadan oluşuyor ve 28 basamaklık bir dizayn. Birinci basamakta olayları insanlar yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Bu değerlendirme son derece önemlidir. Çünkü insanlar bu değerlendirmeyi yaparak liyakatlerini ortaya koyarlar. Acaba Allah'ın seçmesine layıklar mı? Ne demek istiyoruz Allah'ın seçmesi deyince? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayü. Yehdi ileyhi men yunib. İfade son derece açık, hiçbir tevhile meydan verebilecek olan bir özellik taşımıyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. E kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse 73 tane ayette zikredilen bir Allah'a ulaşma keyfiyeti var. Ve zamanımız İslam'ında artık tamamen tatbikattan çıkarılmış. İşte İslam'ın 6 safhası Allah'a ulaşmayı dileme talebiyle başlıyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, İslam'ı yaşamıyorsunuz demektir. Çünkü kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: "Ellezîne lâ yercûne likâ'enâ ve râdû bil hayâtid dünyâ ve tme'innû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike mevâhimun nâr ve mâ kânû yeksibûn." Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a münaki olmayı, bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatının getirdikleri şeyler onları memnun eder. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman birinci aşama Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenlerin gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala ve hükmünü koyuyor. Dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte bugün Allah'a ulaşmayı kimse dilemiyor artık. Ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar diye adlandırılıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki İslam'dan gafil bir İslam tatbikatı bugün dünya üzerinde yayılmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun muhtevasına dikkatle bakın. Bunun bedeli ağırdır. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala şöyle diyor Rad 20 ve 21'de ve 22'de. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yankudunel misak, misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Vellezine yesulune ma emerallahi bihi en yusale, ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini böylece yerine getirirler diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece misaklerini bozmazlar. Ve yuhafune su'el hisab. Kötü hesaptan, yani kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olmasından korkarlar. Neden? Çünkü onları cehenneme götürecek. Ama demin gördük ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla, dilemeyenlerin hepsinin kaybettikleri dereceler fazla. Öyleyse sahabe bir defa kötü hesaptan korkuyorlar. Kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkuyorlar. Bu açıdan da Allah'a ulaşmayı diledikleri kesin. Ama neticede zaten oraya ulaşacağız. Ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyanlar. Ancak huşu duyanlar Allah'a ulaşabilir. وَالَّذ۪ينَ سَوَرْ اِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبِّهُمْ, ve onlar sabırla Allah'ın veçhini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne yapmışlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş onlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler, iptiga edenler, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi, tevil açık. Ama Allah'ın zatını dileyenler ifadesi kesin. Burada ilk ile başlıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de, Hicret Suresinin 22. ayet-i kerimesinde, onlar Allah'ın rızasını dileyenlerdir diyor. Hiçbir lügat kitabında veçhin rıza anlamına geldiğini göremezsiniz. Yüz demek, zat demek, ama asla rıza değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir şeyler saklanmaya çalışılıyor. Ve de başarısız bir gayret. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın dizaynı içerisinde bir bütün. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Allah'a ulaşmayı dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Vel Asr suresi. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandalar. Hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandalarsa gidecekleri yer cehennem olur. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Şimdi Allah Teala da Vel Asr'da diyor ki innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç. Kim bu amenu olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Yani onlar hüsranda olmayacaklardır. Bütün insanlar hüsranda olacaklardır. Ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. İşte onların hüsranda olmadığı kurtuluş ulaşacakları kesin. Ayrıca Hud suresinin 19. ayet-i kerimesinde, 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Kesinlikle amin olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu ortaya çıkıyor açıkça, kesinlikle. Ve Allah'a ulaşacakları da. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sadece orada yazmıyor ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Zümer suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimesinde daha bir açıklıkla Allah Teala ifade etmiş. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah Teala. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a döndüler, yöneldiler. Allah'a yönelerek Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. 18. ayet-i kerimede diyor ki onlar sözü dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor Allah-u Teala. Ve görüyoruz ki bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Bu hedefe ulaşmışlardı. Ama birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sevgili öğrenciler, ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? O kişi mutlaka Allah'ın seçtiğidir, kalbinde hayır olandır. Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir kısmı ne yazık ki gene dilemiyor. Dileyenler ne olur? Üçüncü basamağa ulaşırlar. Allah Teala böyle bir talebi derhal işitir, bilir ve görür. Çünkü hep kulunun kalbine bakar ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Kişi dördüncü basamakta. Allah o kişiye tecelli etmek suretiyle Rahim esmasıyla o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alır. O kişinin kulaklarındaki ekinneti alır. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. O kişinin kalbindeki ekinneti alır. ve yerine ihbat koyar. 2 dakika, 3 dakika içinde olay tamamlanmıştır Allah'ın rahim esmasıyla. Bu işlemler tahakkuk eder. İşte İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde Allah-u Teala'nın bahsettiği gözlerdeki hicab-ı mesture, kulaklardaki vakra ve kalpteki ekinnet, insanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile dost olamamalarını sağlayan unsurlar, ona yaklaşamadıklarını sağlayan unsurlar. Üçü de İsra 44-45'te geçiyor. Allah-u Teala Rahim esmasıyla gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Kişi o noktadan itibaren görmeye başlıyor ki irşat makamı diye bir makam var. Söylediklerini işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. Ve kalbine indiriyor, kalbiyle de idrak ediyor. Artık kalbinde ekinnet yok. Allah'ın sonradan koyduğu ihbat var. Böylece kişi 7. basamağa ulaşıyor. 4. basamakta Rahim Esması'yla tecelli, 5. 6. 7. basamakta Hicab-ı Mestüre'nin, vakranın ve ekinnetin alınması, tabiatıyla alınınca da yerine ihbatın konulması. 8. basamakta kişinin kalbine Allah tecelli ediyor ve 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Burası kalbin Allah'a karşı zikirden evvel huşu duymaya başladığı nokta. Toprak nasıl yağmura karşı haşyetle beklerse rahmeti için, kalp de bekliyor. Sonra 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve bu kişinin Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine açılan bu nur yolu üzerine kişi zikir yaptığı zaman Allah'a katından gelen rahmetle faz göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalp mühürlü ama rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Böylece 11. basamakta sızıntı başlıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Burada artık kalbe yerleşen rahmet sebebiyle huşu var. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla Allah'tan mürşidini soruyor. Allah mutlaka ona gösteriyor. 13. basamak. Ve gördüğü mürşide o kişi Allah Teala'nın aldığı bu 10 tane ihsanla ulaştığı, önünde de söküp tövbe ettiği zaman 10 tane de nimet alıyor Allah Teala'dan. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, kalbin mührünü açıyor Allah Teala. Üçüncüsü içindeki küfür kelimesini alıyor. Dördüncüsü kalbin içine imanı yazıyor. Ve kişi böylece mümin oluyor. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Sonra ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhun hidayeti başlıyor. 6. nimet. Nefs teskiyeye başlıyor. Nefsin hidayeti başlıyor. 7. nimet. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, nefsin teskiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 8. nimet. Allah 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. 9. nimet. Rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor. 10. nimet. Ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Biz de zikir yapıyoruz. Bu noktadan sonra nefs tezkiyesine paralel bir yükselme olayı tahakkuk edecek. 14 asır evvele dönüyoruz. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Evet, kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
1: tabi olmuşlar. Tabiyetleri kesin.
0: İhtilaf olmayan tek konu bu. Herkes kesinlikle kabul ediyor ki evet, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler, tabi olmuşlar. Öyleyse 14. basamakta ikinci safa tamamlanıyor. Bundan 14 asır evvel sahabe 3. basamakta hepsi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş. Sahabe adını verdiklerimiz zaten geri kalanlar münafıklar. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve sahabe söylediğimiz istihaleleri geçirerek Allah'ın verdiği ihsanları alarak irşat makamına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar ve mümin olmak şerefine ermişler. Hidayetleri de başlamış. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. 14. basamak. Bugün insanlar ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne de tabiiyetleri söz konusu. Tabi oldular mı ne diyor Fetih onda Allah Teala? Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Ama biat ettiklerini kesinleştiriyor Allah Teala. Zaten söylediğimiz gibi bu konuda ihtilaf yok. Herkes tamam diyor. Tabi olmuşlar. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Bütün sahabe nefs tezkiyesi yapıyor. Zikir yapıyorlar. Dikkat edin. Farzlar arasında bugün zikir yok. Kur'an'daki İslam'da zikir farz. Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ın farkı Allah'ın farzlarını bugün kimsenin dikkate almaması. Zikir farz mı? Zikir elbette farz. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila buyuruyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Müzemmil 8. Zikir farz mıymış? Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Açık ve kesin farz. Peki çok zikir, günün yarısında çok zikir farz mı? O da farz. Diyor ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin Allah'ı. Farz. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 103. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikir de farz. Ve Allah-u Teala farz kılmış. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Oraya geldiğimiz zaman bunu da ispat edeceğiz. Ve sevgili kardeşlerim, bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Zikir artık farz değil. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikri kaldırmışlar, devreden çıkarmışlar. Artık zikir farz yok. Farzların arasında zikir yok. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın oynadığı korkunç oyunu görüyor musunuz? Zikir olmazsa ne olur? Bakınız şimdi ne olur göreceksiniz. Zikir olursa ne olur? Onu anlattığımız zaman zikir olmazsa ne olurun manası da verilecek. Bu noktadan itibaren zikre başlıyor sahabe. Ve nefslerinin kalbine bakıyoruz şimdi. Zikir yaptıkları zaman ne olur? Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek kalbin içine kalbe ulaşır. Kalbin mührü artık açılmıştır. Onu bastırarak Zülmaniye kapıya kadar indirir. rahmet fazla salavatın baskısı ve zülmani kapı böylece mühürlenir zikir boyunca. Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavattan fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücüne, iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bunun için zaten kalbe yazılır. Onun çekim gücüne kapılan fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Bu birikim %1-2-3 derken %7'ye ulaşır. Evvela kalpte ne oluşmuştu? %2 rahmet oluşmuştu. O anda kalpte zaten %2 rahmet var. Şimdi %49'da fazıl oluşmak üzere harekete geçiyoruz abi. Ve nefsin kalbine ilk %7 nur birikimiyle nefsi emmarenin sahibi oluyorlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, asla yerine getirmez. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işler. İşte nefsin kalbi evvelce %100 yalnız afetlerden oluştuğu için bunu yaparken, Allah'ın bütün emirlerine isyan edip yasaklarını gerçekleştirirken, nefsin kalbinde %7'si artık onu gerçekleştirmiyor. Allah'ın emirlerine itaat etmeye başlamış, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvame. Fela uksumu bin nefsi levvameti kıyame 7. O levvame nefsi yemin ederim diyor kişi. Günahları işliyor ama bunların nefsinin yaptığından emin, nefsini kınıyor. Çünkü gerçekten işlemek istemiyor. Ne zaman ilk %7 nuru biriktirirseniz vücudunuzdan ayrılıp sıratınızda kime ulaşmış olan ruhunuz zemin kattan birinci gök katına çıkar. Çünkü birinci gök katın kapısı açılmıştır ilk %7 nur birikimine nefsinizin kalbinde. İkinci defa biriktiği zaman nefsi levvamede nefsinizi kınadığınız noktada ikinci gök katına ulaşır ruhunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Onlara Allah'ın takvası, şeytanın fücuru ilham edilir. Allah'ın takvasının ilham edildiği noktada ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde %21, 3 tane %7 fazilet birikimi oluştu. Ne zaman ruhunuz dördüncü gök katına ulaşacak? Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, mutmain oldunuz, doyuma ulaştınız. Allah Teala diyor ki onlar zikir yaptılar ve kalpleri mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 28. Böylece kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olmuş sahabenin. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Fecir 28, radiyeten mardiye. Bir daha %7 nur birikimi ruhunuz 6. katta, Allah da sizden razı oluyor mardiye. Ve bir daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için, nefsi Allah'a tezkiye olmak konusunda yemin verdiği için tezkiye olur ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala son derece açık olarak bu olayı belirtiyor. Şura 13'te Allah dilediklerini kullarından dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın zatına ulaşan sahabe. Hepsi ulaşmışlar mı? Demin söyledik ki Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri kesinleştiriyor bunu. 17. ayet-i kerime Allah'a yönelmeyi kesinleştiriyor. Hepsi yönelmişler. 18. ayet-i kerime hidayete erdiklerini söylüyor. Hepsi hidayete ermişler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. Ve Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaştığınız anda Allah'ın size verdiği söz tamamlanmış olur. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Burada kişi üçüncü defa Allah ile olan ilişkilerinde üçüncü safhayı tamamlamıştır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta mürşidine ulaşmıştır. 21. basamakta da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Peki bundan sonra ne olur? Burada kişi fena makamındadır. Nefsinin kalbindeki nurlar %49 salavat, %49 fazıldan oluşuyor. %2 de rahmetten oluşuyor. %51 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbindeki karanlıklar %100'den %49'a düşüyor. %51 gidiyor. Nurla kaplanıyor kişinin kalbi %51. Karanlıklar %9 kalıyor. Bunun manası şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebildiği için şeytanın kulu olan insanlar %100'üne tesir edebildiği için bu noktada şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorlar, fizik vücutlar ve Allah'ın kulu olmanın %51'ini gerçekleştiriyorlar. Öyleyse ruh Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdi. Bütün insanlar, hepimiz ezelde Allah'a, ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz. Bununla kalmamışız, Allah'a ahd vermişiz fizik vücutlarımızı Allah'a kul edeceğimize dair. Kul olmakta da yolun yarısını aşmışız bu noktada. Ve Allah'a yemin vermişiz. Allah nefsimizi tasfiye edip, tezkiye ve tasfiye edip Allah'a teslim edeceğimizi, onun da yarısına gelmiş oluyoruz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler gördüğünüz gibi. Ve bundan sonraki kesimlere geçiyoruz. Fena makamında ruhunuzu Allah'a teslim ettin, Allah'a ulaşmış olan ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. Gene Kur'an ifadesiyle sığınağa sığınır, meaba sığınır. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'a sığındı. %51 nur, %61'e ulaştı fena makamında. 61'e ulaşınca Allah Teala size bir taht ihsan eder. Bu Allah'ın zatında kaybolur ruhunuz. Bu sığınağa sığınmadır, evvap olursunuz. Sonra %61'i açtığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar Allah Teala size bir taht ihsan eder. Enam suresinin 129. ayet-i kerimesi gereğince. 127 miydi, 129 muydu? Bir bakayım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

127. Lehum darussalami inde rabbihim ve huve veliyuhum bima kanu yamelun. Onlar için teslim yurdu vardır Rablerinin indinde ve o Allah onların yaptıkları amelleri sebebiyle onlara

size karşı zahit olduğunu ifade ediyor. Dünyaya karşı, dünya malına karşı zahit olduğunu, manevi değerlerin onun için değer kazandığını ifade etmiş oluyor Allah-u Teala'ya. Böylece bu noktada kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %61'den 71'e yükselmiştir ve 81'e kadar böyle devam edecektir. Nurlar %81'e geldiği zaman kişinin zikri günün yarısından çok daha öteye geçmiştir. Ve bir gün fizik vücut nefsin kalbinde hala afetler olmasına rağmen onları kâre almaz ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Öyleyse böyle bir emrin yerine getirilme, %100 yerine getirilme olayı fizik vücudun Allah'a teslim olduğunu gösterir. Fizik vücudun Allah'a teslimi Nisa 125'te çok açık anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. Onlar ki fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim edip muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha ahsen kim vardır fizik vücut olarak? Fizik vücudun Allah'a teslimi muhsin olur. Peki bu fizik vücudun Allah'a teslim mertebesi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş mi? Kesin. İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki: Ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daha sonra ne olur? Daha sonra kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi 25. basamağı aşmıştır. 26. basamaktadır. 22. basamakta fena makamının sahibi kişi, 23. basamakta beka makamının sahibi, taht ihsan ediyor. 24. basamakta zühd makamının sahibi, zahit oluyor, zikri günün yarısına geçiyor. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 26. basamakta ulul albab makamının sahibi, göğün birinci katı gösteriliyor sadece kendisine. Bu kişi hikmet sahibi oluyor. Bu kişi daimi zikrin sahibi bir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuş durumda. İki, kalp gözü açılmış durumda. Üç, kalp kulağı açılmış durumda. Dört, bu dört vasıf şartı sebebiyle üç tane de sonuç şartının sahibi. Hayır sahibi daimi zikir yaptığı için daima derecat kazanıyor. Allah ile her zaman konuşma imkanının sahibi, tezekkür sahibi ve aynı zamanda da hüküm sahibi. Böyle olan insanlara hikmet sahibi diyor Allah Teala ve zemin katın sırlarını görerek kalbi daimi zikre ulaşan bu kişinin kalbi sadece bir mertebe müzeyyen oluyor. Bundan sonra Allah Teala ona gök katlarını göstermeye başlıyor birer birer. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her birinde kalp bir mertebe daha müzeyyen oluyor. Ve kendisine yedinci gök katının, yedinci aleminin en yüksek noktası Sidretül Müntaha gösterildiği zaman ihlas makamı bitiyor. Ulul Elbab makamı için Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yezkurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de zikretmek söz konusudur diyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hidayete erdiğini söylüyor önce. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve hepsi

Daimi o hepsi ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi ulul elbab makamına ulaşmışlar. Daimi zikrin sahipleri. Sonra İhlas makamının dizaynına bakıyoruz. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru. Onlar emrolunmadılar. İlla liyabudullâhe, Allah'a abd olmak için. Muhlisine, muhlisler olarak kalpleri halis olanlar olarak. Lehud dine, Allah'ın dininde, onun dininde. Hünefaya, hanifler olarak. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini halis kılarak teslim etmiş, muhlisler olmakla emrolundular diyor Allah Teala. İşte burada bir nefs teslimi söz konusu ve gene hanif olarak. Bütün sahabe ihlasa ulaştılar mı? Hepsi. İşte Bakara suresi 136. ayet-i kerime. Onlara deyin ki diyor Allah Teala, nahnu lehu müslimin. Müslimun. Muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. Nefsin tesliminde bu ifade kullanılıyor. Nahnu lehu müslimun. Muhakkak ki biz Müslümanlarız. Zaten sahabe daha sonrasında gerçekleştirdikleri için, irşada ulaştıkları için bu basamağı kazandıkları ve onu geçtikleri kesin. Bu İhlas makamının muhtevasında kişi muhlis oluyor. Muhlis olan kişi 7 tane gök katını gördüğü zaman, 7. gök katı gösterildiğinde kendisi 7 tane müzeyyen olma mertebesini İhlas makamında tamamlıyor ve tövbe-i nasuha salah makamına davet ediliyor. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse o kişi salah makamının başlangıç noktasına getirilmiştir. Tövbe-i nasuh, İhlas makamını salah makamına bağlayan bir koridor. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi salah makamının kapısını açmıştır. Salihlerden olmuştur. Ne olur? Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala salah makamının sahiplerinden bahsediyor. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor Allah Teala ve Ya Rabbi nurumuzu tamamla derler diyor ve günahlarımıza mağfiret et derler diyor. Burada Allah Teala onların günahlarını örteriz diyor. Salah makamının ikinci mertebesinde kişilerin günahları örtülüyor. Ondan sonra Allah Teala üçüncü mertebesinde salah makamının onların üzerindeki bir nuru oluşturuyor. Salah nuru ve onların günahlarını sevaba çeviriyor. Bir evvelki kademede talepte bulunmuşlardı Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala üst kademede o talepleri yerine getiriyor. İkinci mertebede, salah makamının ikinci mertebesinde sadece günahların örtülmesi var. Üçüncü mertebesinde ise, üçüncü kademesinde ise günahların sevaba çevrilmesi ve o kişinin başının üzerinde salah nuru oluşması söz konusu. Daha evvel kişinin başının üzerindeki nursa devrin imamının ruhu. Ve kişi bundan sonra irşada ulaşıyor. Bütün sahabe
14 asır evvel hepsi irşada ulaşmışlar. İşte Beyine suresi 5. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizlerin taleplerine uysaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. İman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı ve size küfrü, fıskı, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşmak 6. safhasını oluşturuyor İslam'ın. Sonra bütün sahabe daha öteye geçmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakka tukati, takvanın sahibi olmuşlar. İşte kim hakka tukati, takvanın sahibi olursa, bir hakkın takvanın sahibi olursa, yani iradesini de Allah'a teslim ederse, o teslimlerin sonuna gelmiştir. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşatla vazifeli kılınmış. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı. Tabi'in ensara ve muhacirine tabi olanlar, yani sahabeye tabi olunduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahabe hakka tukati, takvanın da sahibi olmuş. Yani Allah'ın irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşada tayin ettiği bir grup oluşturmuşlar. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Burası irşat makamının, burası salah makamının 4. mertebesi. Salah makamının 3. mertebesinde irşada ulaşan kişi üçüncü mertebesinde günahları sevaba çevrilen ve salah nuruna kavuşan kişi 4. kademede irşada ulaşıyor. Bütün sahabe ulaşmışlar. Ondan sonra da 5. mertebede iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Yani iradenin Allah'ın iradesine bağlanıyorlar. Allah onların iradesini affederek kendi iradesine bağlıyor. Bütün sahabenin iradesini Allah Teala bağlamış ki hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala vücuda getirmiş. Bütün sahabe bu hedeflere varmışlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuş, irşat makamının sahibi olmuşlar. Söylediğimiz gibi bu da ispat ediliyor. 14 asır sonra bugün bunların hepsi sadece inkar ediliyor, yok farz ediliyor ve
İslam'ın beş tane şartından ibaret olduğu iddia ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'daki İslam söylediğimiz gibi yedi tane safa içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Bütün sahabe gördünüz ki dilemiş. İkinci safhada irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz 10 tane insanla. Gördüğünüz gibi bütün sahabe tabi olmuşlar. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edersiniz. Bütün sahabe teslim olmuşlar. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Bütün sahabe teslim etmişler. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Bütün sahabe teslim etmişler. Altıncı safhada irşada ulaşırsınız. Bütün sahabe irşade ulaşmışlar. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün sahabe Allah'a teslim etmişler. İşte bu Kur'an'daki İslam. 14 asır evvel sahabe tarafından yaşanan gerçek İslam. Bugün yerinde yerler esen İslam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, artık iblis İslam'ın cennet saadetine ulaştıracak olan şartlarını yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş, dünya saadetine ulaştıracak olan şartlarını da yok ederek, farzlarını da yok ederek İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış ve İslam'ı bitkisel hayata itmiş. İslam'ın yeniden öğrenilmesi zamanıdır. İnsanlar bu söylediğimiz yedi safhadaki hidayeti öğreneceklerdir. Bu çağ asrı hidayettir. Hidayet çağıdır, hidayet asrıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'deki İslam'a bakın. 14 asır evvel yaşanan İslam odur. Ve bugün İslam yaşanmıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hızla geçen zaman içinde bir saatimizi daha beraber geçirmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâta mustakîm. Maktûbi aleyhim ve len-nâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle biraz sohbet edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz ayrı ayrı bizim için çok kıymetlisiniz. Çünkü Allah yolunda insanların yıllara evvel, asırlara evvel unuttukları Kur'an gerçeklerini öğrenenlersiniz. Herkese öğretmekle vazifeli olanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öğrenin ki öğretesiniz. Dünya Kur'an hakikatlerine, Allah'ın gerçeklerine susamış durumda. Her şey, insanların başına gelen bunca bela, bunca zulüm, bunca savaşlar, ölen milyonlarca milyonlarca insanlar, arkalarında sadece şeytanın olduğu bir korkunç tuzağı gösteriyor. Şeytan, insanların en büyük düşmanı. Gene insanlara tesir ederek, tüm şeytanlar herkesle ayrı ayrı konuşabilmek imkanının sahibidir. En kötüsü, onlara yaptıkları konuşmalar, o insanlar tarafından kendi düşünceleri olarak değerlendirilir. Yani insanlar düşündüklerini öyle düşündüklerini zannederler. Düşüncelerinin sesiyle şeytanın onlara ulaştırdığı ses birbirine çok yakındır ve insanlar bunu anlayamazlar. Bu ses bu kulaklara duyulan bir ses değildir. Ve de şeytan o kişiye onun kendi düşüncesi zannını vererek bir sürü yanlışı kabul ettirmiştir. Her şey aklın mantık adı verilen bir mekanizmasında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, kalp gözünüzde görebilseniz, o zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini çok daha üstün şekilde idrak ederdiniz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın duyduğu şey sevgidir. İnsana da verilen yaratık Allah'ın en üstün yaratığıdır. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yani bir mahluk. Allah-u Teala tarafından yaratılan, halk edilen bizler neticede sadece birer mahlukuz, o kadar. Yaratana, Allah'a karşı duyduğunuz hisler hoşlanmakla başlar. Hoşlanma sevgiye dönüşür. Sevgi aşka dönüşür, aşk hayranlığa dönüşür.
Allah ile olan ilişkide son aşama hayranlıktır. Bir mahluk olmanın, hudutlu olmanın boyutlarını yaşarsınız. Allah hudutsuzdur. Biz insanlar yer çekimi kuvvetine bağlıyız. Biz insanlar doğarız ve bir gün ölürüz. Allah bunların hepsinden münezzehtir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bunları konuşmak imkanını Allah Teala bize nasip kıldı. Ve Allah'tan bahsetmek insanı en çok mutlu eden konuşma zeminidir. Biz Allah'tan bahsederiz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Biz söylemeyiz. Allah söyletir. Onun için bu kadar eminiz söylediğimiz her şeyden. Biz netice itibariyle sadece bir insanız. Bir mahluk, bir yaratık. Ve Allah Teala bizi kendimizden bir şey söylemekten arındırdı. Allah'ın söylediklerini söyleriz, söylettiklerini söyleriz. Söyleyebileceğimiz şey o kadardır. Allah'ın sevdiklerinden biri olmak, bu çok müstesna bir olay. Ya sevgili kardeşlerim, en çok sevdiği olursanız, o zaman güzellerin en güzeli olmaz mı? Neden Allah Teala bize bu görevi verdi? Biz onu bilmeyiz. Hangi vasıfların sahibiysek o vasıfları biz kazanmadık. Allah bize verdi. Ona her şeyimizi borçluyuz. Var olmamız ona aittir. Bize akıl vermesi ona aittir. Düşünebilme yeteneği onu duyabilme yeteneği onunla karşılıklı tezekkür yeteneği her biri Allah Teala'nın ayrı bir muhteşem nimetidir diye düşünüyoruz. Bu kadar nimetlere garg olan biz neyiz ki? Biz bir hiçiz. Bir insanız. Bir yaratık. Belki bu neyiz ki sualinin en çok hayran olacak tarafı Allah'ın en çok sevdiği olduğumuz. Bizi yakından tanıdıktan sonra herkesin bizim gibi Allah'la konuşmak, Allah'la tezekkür etmek yetkisine kavuşmayı büyük bir iştiyakla istemesi elbette boşuna değildir. Allah Teala'nın çok üst seviyede bir nimetidir. Allah ile olmak, Allah ile konuşabilmek, onu kalp gözüyle görebilmek, İndi ilahi görebilmek, huzur namazını görebilmek, yedi kat gökleri görebilmek,
Sevgili kardeşlerim, neler söylüyorsak bunların hepsini hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki kalp gözüyle bize hep göstermiştir. Her biri ayrı bir kattır. 7 tane gök katı. Her biri ayrı bir şekilde dizayn edilmiştir. Her biri insan mutluluğunun bir parçasıdır. Çünkü hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de öldüğünüz zaman Allah'a geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a geri dönmesi. Her ne kadar biz size ruhunuz diyorsak da, hayır sizin ruhunuz değil. Zaten Allah'ın ruhuydu ve de onu Allah'a iade etmekle mükellef kılındınız. İrci'i diyor Allah Teala ile Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rücu etmek, geriye dönüp ulaşmak demek. Allah Teala Restür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a vasıl ol diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a hayran olma, işte insanların en üst kademesi, onlardaki bu tecelliyle oluşur. Allah'a hayran olmak, insanların ulaşabileceği üst seviye bir noktadır ki herkese nasip olmaz. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Herkes gerçekleştirir bunu. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse herkes bunu gerçekleştirebilir. Allah Teala çünkü garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların 95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah en çok sizleri seviyor çünkü siz insansınız. En çok sevdiği varlık, en üstün olarak yarattığı insan. Dikkat edin, diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi, ey insanlar, sizin emrinize musahhar kıldım. İnsanlar deyince Allah-u Teala'nın sadece bu dünyadaki insanlara hitap ettiği zannedilmesin. Yüz milyar galaksiden bahsediliyor. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu
tahmin ediliyor. Bunlar gerçek rakamlar değil, tahminler. Ama bu rakam 100 olmaz, 80 olur, 70 olur. Ama o da o kadar büyük bir şey ki bir insanın hafızasına bunu yerleştirebilmesi mümkün değildir. Yani dil inen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki insan olarak var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi kendisine dost kılmış. Daha çok, en çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi devrin imamı kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine huzur verici bir olay ki, öylesine bir mutluluk ki, anlatılamaz ki. Yaşamayan bilmez. Kalp gözü açık olmayan bir insan, kalp gözü açık olduğunun neler hissettiğini, açık olanın neler hissettiğini, neler gördüğünü nereden bilsin? İnsanlar kendilerinde olmayan bir şeyin başkalarında olmasına kolay kolay müsamahıyla bakmazlar. İnsanlar şüphe ederler. İşte Allah yolunda Allah'ın vasıta kıldıklarını Allah Teala başkaları için yaşayan bir insan haline getirir. O insanlar ona ne ölçüde güveneceklerini ondan öğrenmeyeceklerdir. Allah'tan öğreneceklerdir. Bunun için de gerçeği öğrenmek isteyen herkesin çok kolay bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, o size hakikatleri gösterir. Öyleyse, kim hangi vasıfların sahibidir, onun yüzüne bakıp, konuşmasına bakıp kimse anlayamaz. Derununda ne olduğunu öğrenmek gerekir. Bu ise o kişiden sorulmaz. Allah'tan sorulur. Onun için biz gönül rahatlığıyla göğsümüzü gererek herkese diyoruz ki bizi bizden sormayın. Hacet namazını kılın ve Allah'tan sorun ki dünya birliğini sağlayabilelim. Ancak onlar Allah'tan bir sordukları zaman inanamayanlar, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, defaatle sorup aynı cevabı alanlar ancak onlar bizim arkamızda yerini alacaklardır. Öylesine büyük bir hile, öylesine büyük bir dolap İblis tarafından oluşturulmuş ve döndürülüyor ki
insanları yoldan çıkarmış ve Kur'an'ın dışında başka bir İslam'a inandırmış. Ve de biz insanlara Kur'an hakikatlerini anlattığımız zaman onların öğrendiklerine hiç uymuyor. En basiti şu İslam'ın beş şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, beş şart. Ve de insanlar bu beş şartı gerçekleştirirlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Zaten önce Museviler bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa zamanında Museviler, yani Yahudiler, Yahud kavmi üst seviye bir mutluluğu yaşamışlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Sonra film kopmuş. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah-u Teala'dan tabletleri alırken aşağıda Harun'la beraber kalanlar bir kişinin Cebrail Aleyhisselam'ın ayaklarını bastığı topraktan alarak yaptığı ses çıkaran bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Film kopmuş, tam 40 sene hiçbir şehre girmelerine müsaade edilmeden sadece iki çeşit gıdayla beslenmişler. Ve de çıktıkları yolda 40 yılın sonunda Hazreti Musa da dahil hepsi Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçemeden bu tarafında ölmüşler. Karşıya geçebilen bir Hazreti Harun olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz sizi en güzele yöneltmeli. Ve doğruları öğrenmelisiniz. Hiç kimseden korkmadan doğruları, Kur'an hakikatlerini herkese alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüz nurla dolu anlatmalısınız. Hiçbir şeyden çekinmeniz gerekmiyor. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, Allah'ın sevgililerisiniz. Sizler hak yolun yolcularısınız. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini, Tevrat hakikatlerini, İncil hakikatlerini bütün dünyaya yayacak olan sizlersiniz. Ve de dünyadaki inananlar mutlaka tek bir birlik haline gelecektir. İşte o güzelliklere bakın sevgili kardeşlerim. O güzellikleri yaşayacaksınız. Ve o zaman siz de bizim söylediğimizi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar bilmiyorlar ki kendileri güzelleşmedikçe güzeli yakalayamazlar. Yani bir insanın mutluluğu başkalarının davranışlarına değil, kendi davranışlarına bağlıdır. Bir insanın mutluluğu onun kalbi yapısına bağlıdır. Kalbinde ne kadar karanlık varsa o kadar mutsuzdur insan. Bütün insanlar da nefslerinin kalbi %100 karanlıklarla doğarlar. İşte bu nefsin kalbini %100 karanlıklardan %100 nurlara ulaştırmak. Dünya üzerindeki marifet işte odur. Allah-u Teala bunu kendisi yapar,
Yeter ki kişi istesin ve arkadan da bu talebin gerçekleşmesine layık olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin ki devrin imamının yanındasınız. Bu muhteva hepinize hayat vermeli. Bir dünya buhranı yaşanmakta. Kuvvetler zayıfı ezmekte. Hareket halindeki paranın çok büyük bir kısmı hala silahlara gitmekte. Bu sebeple silahların satılabilmesi için yeni fitneler oluşturulmakta. İnsanların hayatı, dünyayı idare eden şeytanın emrindeki güç tarafından şeytanın istikametinde kullanılmakta. Bir gün biz dünya hayatını yaşarken bizim hayatta olduğumuz sürede gerçekleşecek. Savaşlar bitecek. Dünyada sulh ve sükun kurulacak. Savaşların silahlarına harcanan o sonsuz paralar insanların mutluluğuna, refahına harcanacak. Bir mutluluk çağı yaşanacak. İşte bu çağ hidayet çağıdır. Allah Teala bu sebeple bizi hidayetin güneşi olarak vasıflandırıyor. Hidayet insanlar tarafından Allah bize öğretene kadar bilinmiyordu. Hidayet nedir diye sorduğunuz zaman sevgili kardeşlerim, çok korkunç yanlışların yapıldığı bir noktaya geldik. Türkiye'de halen bizimkinin dışında 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılmakta. Ya da bizim bulabildiğimiz Bilal yüzüklerimizin hepsi 23 Kur'an-ı Kerim oluşturdu. Ve Allah Teala bize emretti ki bütün o Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kelimesinin geçtiği ayetleri nasıl Türkçeleştirmişler, tetkik et ve bir ortaya çıkar. Bunu yaptık sevgili kardeşlerim. Gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Neden mi? Çünkü hidayet gizlenmişti. Hidayet yok edilmişti. Nedir hidayet? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, insanlar korkunç bir yanlışın içine düşmüşler.
ve insan ruhunun vücuttan ayrılmasını sadece ölüme bağlamışlar. Ruhu hiç tanımadıkları için, hiç bilmedikleri için Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden sonraki devrede Allah'ın bütün güzellikleri yok olmuş. Güzellikleri yaşamamışlar mı? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun etrafındakiler yaşamış. Yani sahabe, sonra onlara tabi olanlar, tabi'in yaşamış. Sonra tebi tabi'in yaşamış, tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra onlara tabi olanlar bugüne kadar gelmişler. Bunlar bugün tasavvuf mensupları olarak tanınıyor. Tasavvuf mensubu deyince şu anda o da iki grup olarak oluşmuş durumda. Bir kısım insanlar biz tasavvuf mensubuyuz diyorlar ama tabiyet yok. Kimseye tabi olmuyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan mürşidine tabi olmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Kim tabi olursa o zaman onun ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve o ruh, yani vücuttan ayrılan ruh ana dergaha ulaşır. Ana dergâhtan diğer ruhlarla beraber kesintisiz bir şekilde devam eden seyri sülûkun içine girer. Seyri sülûk ana dergâhtan yapılan bir yolculuktur. O dergâh bize aittir. Bu yolculuk zemin kattan ayrılır. Birinci katta secde, ikinci katta su varılma, üçüncü katta bir köşk mescidinin içinde secde, dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde, beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde, altıncı katta Sıbhatullah olma mahallinde rengin çok açık yeşil beyaza dönüşmesi işleminin tamamlanması, sonra yedinci katta yedi tane alem geçerek Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. İşte bu vuslattır. Allah Teala bütün insanların ruhlarının o insanlar dünya hayatını yaşarken kendisine ulaşmasını istiyor ki o insan kurtuluşa ulaşsın. Böyle bir şey mümkün mü? Herkes için. Böyle bir şey için ne gerekli? Sadece bir talep. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar bu çorbadan içebilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilirler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e neyi yazmışsa biz sadece ondan bahsedebiliriz. Yetmez. Konuşma hakkımız da yok. Allah ne konuşturursa onu söyleyebiliriz. Sevgili kardeşlerim, o herkesin nabzına göre şerbet verir. O Allah'tır. Herkesin kalbinden geçenleri bilir. Biz bilmeyiz. Sakın bizim kendiliğimizden bir şeyler bildiğimizi zannetmeyin. Böyle bir şey hiç olmadı. Neye sahipsek hepsini Allah gösterdi. Allah öğretti.
Biz zi her an sadece Allah konuşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın bu dünyaya mutlu olmak için geldiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Mürşidinize tabi olmalısınız. Türkiye'de andolsun ki tabi olunabilecek olan birçok kardeşimiz var artık. Her bölgede kardeşlerimiz var. Ruhunuz tabiyeti gerçekleştirmeden Allah'a ulaşamaz. Tabiyet nedir? Tabiyet, ruhunuzun vücudundan ayrılması için bir desturdur. Bir müsaade almadır. Ruhunuzun vücudundan ayrılmasını temin eden vasıtadır. Kim tabiyetini gerçekleştirirse, onun ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onun dileği yeterlidir. Kalpten bir dilek, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talep. Tek başına bu talep yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Durumu ne olursa olsun, diyelim ki o kişi çok kötü, diyelim ki o kişi hırsızlıklar yapmış, diyelim ki o kişi insan öldürmüş, hepsi olabilir. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şartlar ne olursa olsun. O kişi ne yaparsa yapsın, eğer bu dileğin sahibi ise Allah Teala onun bütün günahlarını affetmez. Sevaba çevirir. Yani önce günahlarını örter, yok eder, sonra da sevaba çevirir. Bir kat günaha iki kat sevap verir. O kişi günahları örtülen bir kişi olur, günahları sevaba çevrilen bir kişi olur. Ve Allah'ın yolunda Allah onu teçhiz eder, mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığında ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. Onun ruhunun yerine devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve yerleşir. O ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın yolundayken ölse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölse ruhu zaten Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse ruhların hepsi Allah'ın ruhudur ve de Allah'a şartlar ne olursa olsun mutlaka döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Böyle bir sohbette sizlerle birlikte olmanın bu büyük zevkini bize yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Mutluluk, herkesin ulaşmak istediği dünya ve ahirette iki cihan saadeti. Hem dünya saadeti, hem cennet saadeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyen bir kişi, eğer bir klasik din bilgisinin sahibi ise, bu da nereden çıktı diyecek şimdi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun başlangıç noktası, mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartı, Kur'an'ın eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bütün negatif faktörlerine sizi sahip kılan vazgeçilmez standardı. Öyleyse şu anda belki dünya ve ahiret mutluluğunuzun en önemli olayından bahsediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece iki nevi insan yaşar sevgili kardeşlerim. Ya cennete girerler insanlar ya da cehenneme. Ve her ikisinin de kilidi ve anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman hiç kimse sizi cehennemden kurtaramaz. Ne yaparsanız yapın, dünya üzerinde hangi ibadetleri, hangi ölçülerde gerçekleştirirseniz gerçekleştirin. Ama siz Allah'ın cennetine giremeyeceğiniz gibi, dünya adı verilen bu gezegendeki fizik yaşantınızda mutluluğu hiçbir zaman oluşturamazsınız. Bu Allah'ın koyduğu kanun. Cennetin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cehenneme kilit vurur. Allah'a ulaşmayı dilememek cennete kilit vurur. Öyleyse seçim sizin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizler için yaşadığımızı, gece gündüz hep sizlere bir şeyler verebilmek için sizleri Allah'a ulaştırabilmek için sizleri fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme standartlarına ulaştırmakta yardımcı olmak için, ulaştırmak için bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, bir güzelliği paylaşmak, birbirine iki varlık düşünün, birbirine ihtiyacı olsun. İşte o biz ve sizlersiniz. Allah Teala öğretiyor Kur'an-ı Kerim'i, kainatın ezeli dininin son eski açıklamaların aynı olan açıklaması. Bir saadet rehberi, bir

Saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve de garantisi. Mutluluk mu diyorsunuz adına? Allah garanti etmiş. Hani derler ya, ölümlerden ölüm beğen. Biz de diyoruz ki, mutluluklardan mutluluk beğen, saadetlerden saadet beğen. Ne istiyorsun? Sevgili kardeşlerim, istediğiniz şey cennet saadeti mi? İnanılmayacak kadar kolay bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bir dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah sizi kendi zatına mutlaka ulaştırır. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir şey mi? Hayatınızın en önemli olayı, hayatınızın en büyük kararı, Allah'a ulaşmayı dileme kararı demek, mutluluğa imzanızı atmanız demek. Çünkü siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir olay mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartıdır. Ya ne dünya saadetini ne cennet saadetini yaşamadan cehenneme gideceksiniz. Dikkat edin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için başka bir sebep yok. Öteki sebeplerin hepsi ikincil. İnsanların şu anda yapmak olduğu bütün ibadetleri, yapmakta olduğu ve kendilerini kurtaracaklarını zannettikleri ibadetlerin hepsini yapıyor olsanız, ki o ibadetlerin içinde en önemlisi farzların arasında mevcut değil, zikir. En önemlisi mi dedik? Evet, en önemlisi. İbadetlerin en üstünü. Bakınız ne diyor Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Onlara diyor Allah Teala, sana vahyettiğim kitaptan oku, anlat, tilavet et. Ve kum salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ve le zikrullahi ekber. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek bu ikisinden de daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim okumaktan ve bir zikir olan namaz kılmaktan Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Yani ibadetlerin arasında en büyüğüdür. Neden? Biz size bir ayeti söylemeseydik, en büyük ibadet nedir diye sormuş olsaydık, namaz diyecektiniz. Herkes de öyle zannediyor. Sevgili kardeşlerim, problemimiz insanlığın 21. asırdaki problemi Kur'an'ı unutmuş olmaları. Dikkat edin ki bu sözüm yalnız Müslümanlara değil, bütün dünyaya. Çünkü son indirilen ve eski kitapların aynı olan Kur'an-ı Kerim hiç değişmedi.
14 asırdır aynı kitap duruyor. Ama İslam alemi Kur'an'ı unuttular. Ne diyor Allah Teala? Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde Resul dedi ki: "Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan ayrıldılar. Kur'an'ı terk ettiler." Kavim aslında dünya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam aleminde yaşayanlar bir kavim oluşturuyor. Ama Kur'an, dinin temeli unutulmuş. Bu devrin Resulü böyle söylüyor: "Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler." Gerçekten terk edilmiş mi? Kesin bir olgu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki terk edilmiş. İşte üniversitelerimiz var. Din öğretiyorlar. Ve geniş spektrumlu bir din öğretimi. Ama ne yazık ki birçok yanlışla mücehhez, mağlul. İki, asıl faktörler, insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan faktörler tamamen yok olmuş. Evet, bir kısmı değil sevgili kardeşlerim. Tamamen yok olmuş. Tamamen yok. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın unutulmasından neyi kastediyoruz? Fıkıh alimleri bugün Kur'an'ı çok iyi biliyorlar. Biliyorlar ama fıkha ait olan ayetlerin kitaplara yansımış olan hüviyetini biliyorlar. Yansımasaydı da Kur'an-ı Kerim'den öğrenselerdi, netice değişir miydi? Değişmezdi. Gene o ayetler söz konusu olacaktı. Gene onların ışığında fıkıh alimleri görevlerini yapacaklardı, başarıyla sürdüreceklerdi. Bugün de başarıyla sürdürmektedirler. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh öğrenimi kimseyi Allah'ın cennetine kavuşturamaz. Öyleyse Allah'ın cennetine ulaşabilmek, daha sonra dünya saadetine ulaşabilmek hepinizin bir dileğine bağlı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle insanlar yaşar ki cennetlik amel yaparlar ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel yaparlar ama cennete gireceklerdir. Çok mantıksız gibi görünüyor, öyle değil mi? Ama aslında Kur'an'ı yerlerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki son derece yerlerine oturan bir ifade. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse zamanımızda birçok insan hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkıyorlar. Yüzyıllar boyunca biriken emaniye bilgilerle, yani Kur'an'da aslı bulunmayan
insanların yazdığı kitaplardan edindikleri bilgileri Kur'an gerçeklerinin yerine oturtmuşlar. Kur'an'ı mı? Kur'an'ı da unutmuşlar. Terk etmişler. Bir de Kur'an'a saygı olsun diye Kur'an'a torbalar dikmişler. Duvara da bir çivi çakmışlar. O torbaları, içinde Kur'an bulunan bu torbaları duvara asmışlar. Efendim birisi rahmetli olduğu zaman Kur'an'ı alıp Yasin okuyacaklar. Elbette Yasin okunacak, okunması gerekir. Ama Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatınızın her yılında, her ayında değil, her saniyesinde sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatır Kur'an-ı Kerim. Bir muhteşem dizayn. Allah kelamı bir bütün muhteva. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Din vardır. Hazreti Adem'den ilk insan ve ilk peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Allah'ın vaz ettiği ikinci bir din hiç olmamış. Elbette üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi yok. Sadece bir tek din. Adem Aleyhisselam'dan başlayan şeriat bütün peygamberlerde aynı özelliğini koruyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şeriatı neyse, Hazreti Adem'in de şeriatı o. Hazreti Nuh'un da şeriatı o. Hazreti İbrahim'in de şeriatı o. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de şeriatı aynı şeriat. Hiç değişiklik olmamış. Allah Teala ne dinini değiştirmiş, sadece bu tek bir din oluşturmuş. Hep o din hakkında çeşitli peygamberlere, o peygamberlerin yaşadığı devirde şeriat kitabı indirmiş Allah-u Teala. Son şeriat kitabı, kainatın son peygamberi olarak olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi. Ondan 600 sene evvel başka bir peygamber yaşadı, Hazreti İsa. Ondan çok seneler evvel Hazreti Musa yaşadı, başka bir peygamber. İkisinden de evvel Hazreti İbrahim yaşadı. Ondan evvel Hazreti Nuh. Ve bunlar ulul azm peygamberler. Daha evvel de Kur'an'da adı geçen pek çok peygamber. Allah'ın nebileri. Bunlar nebi resuller, peygamberler. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba hadis-i şerifinde ne demek istiyor? İnsanlar vardır, cennetlik amel işler, cehenneme gider. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işler, cennete girer. Şimdi size bizi ilk defa dinleyenlerin hiç aklının yatmayacağı bir misal vermek istiyorum. Bir insan düşünün, günahlarla dolu bir hayat geçirmiş. Ama bir gün aklı başına gelmiş. Ona demişler ki, sen Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilersen Allah-u Teala mutlaka hep senin kalbine bakar, bu talebi işitir ve görür. Gördüğü anda bütün günahlarını örter. Eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa, o zaman seni mutlaka kendisine de ulaştırır.
Yani adam hayretle dinliyor. Yani diyor, cevap yani eğer 5-6 aylık bir ömrüm varsa Allah'a ulaşmayı denedikten sonra seni birinci kat cennetine, ikinci kat cennetine değil, üçüncü kat cennetine kabul eder öldüğünde ve senin bu yaşadığın 5-6 aylık ömründe olsa sana mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşatır. Yarısını yaşatmayı da garanti etmiş. Ruhunu sen ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı da garanti etmiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İşte bu kişi hayatını günahlarla geçirmiş, ibadet de etmemiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra mı? Ertesi gün ölmüş. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitmiştir. İki, görmüştür. Üç, bilmiştir. İşitir, bilir ve görür ve hep kalbinize bakar. Niçin? Böyle bir talebin sahibi olacak mısınız diye. Bu hayatınızın en önemli talebidir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yünip ona ulaşmayı dileyen ona yönelen kişiyi böyle bir talebi gönlünde oluşturan kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bapta olaylara beraberce bakalım. Ne zaman bütün sistemleri en güzel hale getireceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Siz dileyeceksiniz, Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah Teala bunu gerçekleştirir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'ın kuralları var. Allah'ın kanunu da diyor ki kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer muhakkak cehennemdir. Şimdi kişi düşünmez mi? İyi de benim şöyle şöyle şöyle günahlarım var. Hiç başka insanların işlediği günahlar gibi değil. Çok kötü günahlar işledim ben. Öyleyse Allah Teala beni hayatta affetmez. Yanlış sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını mutlaka örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime kim bize ulaşmayı dilerse biz onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala ve ona Furkan veririz diyor. Öyleyse burada
nereye ulaşıyoruz? Kişi korkunç günahların sahibi, Allah'tan ümidini de kesmiş. Allah beni demiş, bu kadar günahtan sonra kesinlikle affetmez. Ben ne yaparsam yapayım, nasıl olsa cehennemlikim. Gidip bari Allah'ın yasak ettiği fiilleri yaşayarak devam edeyim hayatıma. Nasıl olsa gideceğim yer cehennem. Hayır sevgili kardeşlerim. Eğer aranızda böyle birileri varsa şu anda beni dinleyenler, onlara falancanın falancanın falancanın sözlerini değil, Kur'an'ın sözlerini iletiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır diyor. Bir tek dileğin karşılığı bunların hepsi. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Onca günahının hepsi kadar Allah Teala ona sevap yazıyor. Gördüğü anda rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Yunus suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu rahim esması nasıl bir esma ki tatbikata girdiği zaman bakıyoruz rahim esması bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureyi gizli bir perdeyi almış. İrşat makamını kişi o güne kadar herhangi bir kişi zannediyor. O gün irşat makamı olduğunun farkına varıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı almış. İrşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Kalbindeki ekinleti almış. Kalbindeki küfür kelimesini almış. Kalbinin mührünü açmış. Görme hastasının üzerindeki gıcavet isimli perdeyi almış. İşitme hastasının üzerindeki mührü almış. Kalbin idrak hastasının üzerindeki mührü almış. Bu 7 tane işlevi yaparken her birinde o kişinin günahları ne kadar çok olursa olsun onun günahının 7'de birini yok etmiş. Nasıl yok etmiş? Sevap hanesine onun toplam günahlarının 7'de birini yazarak. Bu işlemler mi? Siz Allah'a ulaşmayı diledikten, gerçekten kalbinizde o talebi Allah Teala gördükten sonraki 5-6 dakikalık zaman parçasında bu işlemlerin hepsi gerçekleştirilir. Masal gibi bir şey sevgili kardeşlerim. Birkaç dakika içinde o cehennemlik kişinin günahları kadar sevapları oluşur. Günahları kadar sevapları ekleyince o kişinin zaten sevapları mevcut olduğu için bu kişi artık sevapları günahlarından fazla olan biridir. Yani Allah'ın kanununa göre gideceği yer cennettir. İşte Müminin Suresi 102 ve 103. ayetler. Kimin diyor Allah Teala sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Kimin de günahları ağır gelirse müminin 103, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır.
gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Adam diyor ki ben akla gelmeyecek suçlar işledim. İnsan öldürdüm. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne yaparsa yapsın. Amin olduğu zaman o kişinin hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Yani günahlarının sevaplarından fazla olduğu noktadan kurtulduğunu söylüyor Allah Teala. İşte Bela Suresi 1 2 3 4. Vel asri. Asra zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İşaret bu. Günahların sevaplarından fazla olması hali. İllellezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Kimdir bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a inanıyor. Madde bir. Salt Allah'a inanıyor diye insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inanmak yetmez. İkinci faktör, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak mecburiyetinde kişi. O da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanmak. Allah'a ulaşmayı dilemenin ve Allah'a ulaşmanın üzerine tam 12 defa farz olduğuna inanmak. Dördüncü şart, bu şartlara sahip olduğunda Allah-u Teala'nın onu kendisine verdiği söz gereği ulaştıracağına inanmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyleyse o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği nokta budur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olarak Allah'ın yolunda derhal işlemlere tabi tutuluyor. Ne oluyor? Allah Teala'nın söylediğine innel insane vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Herkes. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Hüsranda değilse sevapları günahlarından fazla. İyi ama bu insan, bu kişi her türlü kötülüğü yapmış olabilir. Allah Teala buyuruyor ki büyük günahların sahipleri de bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler. Onların diyor günahlarını örterim diyor asıl ayet-i kerimesinde. Bir ayet-i kerimesinde de büyük günahları işleyenler de bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. İşte insanların aldandığı yer orası ki iblis insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunu Kur'an'da son derece açık bir şekilde yer almasına rağmen, üzerinize farz kılınmasına rağmen
insanlara unutturmayı başarmış, ezeli düşmanı olan insanlara. Ne diyor da hatırlayalım? Secde etmeyince Adem Aleyhisselam'a Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun, cehenneme gireceksin ebediyen kalmak üzere. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'dan intikam almak istiyorum. Eğer beni yaşatırsan ben onun ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yolunu da, yani sana ulaşmalarına mani olacağım. Tek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. İşte o olay. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Burada da iblisin o pek azı dediği insanlar söz konusu. Aminu olanlar. Bütün insanlar hüsrandadırlar ama aminu olanlar hariç. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi sonra ne yapacak? Tabiyetini gerçekleştirecek. Amel-i salihat yapmaya başlayacak. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracak. Ve hakka ulaşan kişi hakkı tavsiye etmeye başlayacak. Daha sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek ve sabrın sahibi olacak. Öyleyse bir bütün dizayn içerisinde nasıl bir işlev söz konusu? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilediği anda 7 tane Furkan verilerek bu kişiye günahları örtülüyor. Onların engelleri yok ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ve mutluluk dediğimiz olaya beraberce bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükun halinin içinde olması. O kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaşın bitmesi, dış dünyasında nefsinin başka insanlarla olan savaşının bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde tam bir emirlerle ve yasaklarla uyum hali. Yani emirlerin tamamen yerine getirilmesi, yasakların hiç işlenmemesi. Öyleyse böyle bir insan olabilir mi? Elbette olabilir. Daimi zikre ulaşan herkes bu özelliklerin tamamen sahibi olur. O kişinin iç dünyasında nefsi bütün afetlerini yok etmiştir. Zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmiş. Daimi zikre ulaştığı zaman %98 nefsinin kalbi bu fazıllarla dolmuş, kişiyi fazilet sahibi yapmış. %2 de rahmet birikimi oluşmuş kişinin kalbinde ve nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu. Evvelce neydi? Evvelce de doluydu ama karanlıklarla. Afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan. Kibir, cimrilik, cehalet ve 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde ve kişinin iç dünyasında devamlı bir kavga var. Nefsi
Allah'ın emrettiği şeyleri, afetlerle tamamen dolu olan nefs, Allah'ın emrettiği şeylerin hiçbirini yerine getirmek istemiyor. Yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek istiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemiyor, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Ruh da tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Yani her olayda nefsle ruh arasında mutlak bir çatışma, ikisi de aynı şeyin kendi söylediğinin olmasını istiyor ve bu sebeple aralarında bitmeyen bir diyalektik kavga söz konusu. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. Huzursuzluk var. Kişi iç dünyasında mutlu değil. Devamlı bir çatışma halinde iç dünyası. Kişi dış dünyasında mutlu değil. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarıyla devamlı kavgada. Başkalarına üstün olmak istiyor. Üstünlüğü ispatlamak için nefsi ona çeşitli oyunlar oynuyor. Başka insanlara hakim olmaya çalışıyor. Onlara eziyet ediyor. Onlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Her seferinde nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga iç dünyasında var. Dış dünyasında bu kişi başka insanlarla kavgada. Hiç kimseyle kişinin yıldızı barışık değil. Böyle derler. Yani başka insanlarla ilişkilerinde bu kişi huzursuz, bu kişi mutsuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi hem iç aleminde mutsuz nefsiyle ruhu arasında devamlı kesintisiz bir çatışma nedeniyle, hem dış aleminde mutsuz, herkesle kavgalı, insanlarla huzursuz, geçimsiz ve kendini devamlı sıkıntıda tutan iki sebep. Dış dünyasında da kavga var, sulh ve sükun yok. İç dünyasında da kavga var, sulh ve sükun yok. Allah ile olan ilişkilerinde orada da devamlı kavga var. Neden? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Azap görüyor. Dünya hayatını yaşarken sebebini bilmediği bir azabı yaşıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Gene azap duyuyor. Adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Aslında Allah-u Teala'nın verdiği emirlerin ve yasakların yerine getirilmemesi sebebiyle bir yasak müessesesi bu. Öyleyse iç dünyasında mutsuz. Neden mutsuz? Çünkü kesintisiz bir sulh ve sükun hali yok. Devamlı iç dünyasının nefsiyle ruhu birbirini yiyor. Devamlı bir kavga hali. Dış dünyasında başka insanlarla kavgalı, devamlı huzursuz, sıkıntılı. Allah ile olan ilişkilerin hem emirler cephesini yerine getirmiyor, hem yasaklar cephesini ve kişi orada da devamlı bir huzursuzluğun içinde. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluktur. Peki, neden böyle durum? Çünkü kişinin nefsinin kalbi afetlerle dolu, ruhu da hasletlerle dolu. Afetlerin istediğini hasletler istemiyor, hasletlerin istediğini afetler istemiyor. Ama akıl sadece bir tanesini yeşil ışık yakacak. Nasıl bir ortamda şuur kazanmışsa, akıl ona göre davranacaktır. Nasıl bir ortamda şuur kazanıyor akıllar? Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin de yasak olduğu bir dünya nizamı. O zaman akıl, nefsin afetlerine yeşil ışık yakacak. Nefsin afetleri de yerine geldikçe, azap gelecek kişinin üzerine. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenecek. Emredilenler de yapılmayacak. Her ikisi de o kişinin azabına sebebiyet verir. Azap görmesine sebebiyet verir.
Öyleyse kişi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Peki bu kişi nefs tezkiyesine başlamış. Allah'tan gelen fazıllar nefsinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlamış. Ve kişi zikrini giderek arttırıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar da artıyor. Her %7 fazıl birikiminde vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Ve neticede Allah'a ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a ulaşır. Öyleyse nefs tezkiyesi gerçekleştiği zaman bu kişi 7 tane gök katını aşmıştır ruhu. Her seferinde %7 fazıl birikim olmuştur iman kelimesinin etrafında. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar nefsinin kalbine ulaşmıştır. Ve kalpte iman kelimesiyle fazıllar ayrı manyetik alana sahip olduğu için, biri kuzeyi biri güneyi temsil ettiği için iman kelimesinin etrafına fazıllar gelip yapışmıştır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve de nefs tezkiyesi %7 artarak kişi bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. O zaman nefsinin kalbindeki afetler de haslet hüviyetine değil ama fazilet hüviyetine dönüşüyor. %98'i fazilet, %2'si de rahmet ve hepsi bunlar da Allah'ın bütün istediklerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen özellikle bir hüviyet taşıyorlar. O zaman kişinin ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Kavga bitmiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ruh da işlemek istemiyor, nefs de işlemek istemiyor. Kavga yasaklar cephesinde de, emirler cephesinde de bitmiştir aksiyonlar itibariyle. Kişi iş dünyasında mutludur, huzurludur. O kadar mı? Hayır. Daha ötesine bakalım konunun. Kişi dış dünyasında da mutludur. Neden? Nefsinde bütün afetler bittiği için başkalarıyla kavgası kalmamıştır. Başka insanlara eziyet etmemektedir. Kibri, gururu sebebiyle onları küçük görmemekte, hor görmemekte, onları ezmeye çalışmamaktadır. Tam aksine insanlara her fırsatta yardım eden birisidir. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Herkesle dost olmuştur. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Dış dünyasında da muhteşem bir saadeti yaşıyor kişi. Ya Allah ile olan ilişkiler, onlar da tamam. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten hem nefsi zevk alıyor, hem ruhu zevk alıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de ikisi de işlemeyi istemediği için asla öyle bir yanlışa düşmüyor kişi. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Burada bir olayı düşünelim. Bir olay. Nasıl bir olay bu? Bu olayda o kişinin iç dünyasında sulh ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruhu arasında tam bir uyum hali oluşmuştur. Kesintisiz bir uyum hali. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsinin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlarla olan kavgası bitmiştir. Dış aleminde de dışarıdaki insanlarla onun arasında tam bir uyum hali tesis etmiştir. Başka insanlar ona kötü davranabilirler ama onlara kötü davranamaz.
Allah ile olan ilişkilerinde de bütün emirleri yerine getiren, yasakları hiçbir şekilde işlemeyen bir özelliğin sahibi kişi, mutsuzluğu oluşturacak olan bütün faktörleri Allah ile olan ilişkilerinde de yok etmiş. Öyleyse iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Çünkü içeride de, iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. İşte bunu gerçekleştirebilen şey Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Oradaki emirleri yerine getirdiği için kişi bunları gerçekleştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize 7 tane safadan bahseder. 7 safa. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 28 basamaklık bir merdivenin 3. basamağında gerçekleşir. Ondan evvelki 2 basamakta insanlar olayları yaşarlar, değerlendirirler. Değerlendirenlerin büyük bir kısmı seçilir. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 3. basamağa geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Kur'an'ı yaşamıyorsunuz demektir. İşte iblis insanlara öyle bir oyun oynamış ki, insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş 14 asırda. Bugün din alimleri bütün dünyada artık Allah'a ulaşmak diye bir kavramdan haberleri olmadan din eğitimi görüyorlar. Öğretilen eğitimin mahiyeti ne olursa olsun, hangi değer ölçülerine göre yapılırsa yapılsın, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kurtulması mümkün değildir cehennemden. Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Gafilun. Ellezinehum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksebun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatındaki olaylar onları memnun eder. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma dünya hayatındaki işlevlerle ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bir tek standart verilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte misali verdik, yüzlerce günah işlemiş kişi günahlarından geçinmiyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun bütün günahlarını örtmüş ve sevapları günahlarından fazla olmuş, olduğu anda Allah'ın cennetine ulaşır. Allah'ın cenneti için ehil olur. Daha sonraki aşamalarda daha üst cennetlere çıkacaktır ama talepten sonra kişi ölse gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öbür taraftan bir insan düşünün, 80 sene yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, başlamış ibadetlerine, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ona bu kadarını söylemişler. Bunları yaptırma demişler, doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine gidemez.
Onları herkes yapmak mecburiyetinde. Onlar ibadetler, vasıtalar. Ama hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Yedi safa yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemek bir, tabiiyet iki, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üç, birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek dört, ikinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim etmek beş, üçüncü teslim. İrşada ulaşmak altı ve iradenizi Allah'a teslim etmek yedi, dördüncü teslim. İşte yedi safa dört teslimden oluşan İslam'ı bundan 14 asır evvel bütün sahabe yaşadılar. Hepsi İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen girmez, giremez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Konu son derece önemli. Mutluluk da ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir standart gösterir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Taner Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tatlık Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz?
2: Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. Aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler. Ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz. Ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah

0: Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler. Ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler. Ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve râina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya Ashab-ı Sebt'i, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi, onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kafidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kahinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine soyuna kitap ve hikmet vermiştik. ve onlara büyük mülk verdik.
1: Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenu olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan, onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara, elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman, halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye, Allah'a yemin ederler. İşte onlar, Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir, onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakim tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı İçlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu, kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse, o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Âmenû olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan Ulul Emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan, o şerden bir payı olur. Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim. Ve onları mutlaka dalalette bırakacağım. Ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip ilgi gösterip böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını, kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz değiştirilen kavramlar, İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de takva kavramıdır. Takva kelimesinin lügat manası çekinmek, sakınmak, korkmak. Takva sahibi olan insan Allah'tan korkan kişidir. Allah korkusu mevcut olan kişidir. Ve bugüne kadar gelen din konusundaki ilim akımı takva kelimesinin sadece lügat manasını dikkate almıştır. Yani korkmak, Allah'tan korkmak. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 kademe takva var. 28 basamakta 7 kademe. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ulaştığı takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. İkinci takva mürşide ulaşanların takvasıdır. Tabi olanların takvasıdır. Üçüncü takva, ruhunu Allah'a ulaştıranların takvasıdır. Dördüncü takva, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvasıdır. Beşinci takva, nefslerini Allah'a teslim edenlerin takvasıdır. Altıncı takva, irşad olanların takvasıdır. Yani muhlis olanların takvasıdır. Yedinci takva, iradesini de Allah'a teslim etmiş olanların takvasıdır. Bu son takvadır. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde üçüncü basamak birinci takvayı, 14. basamak ikinci takvayı, 21. basamak üçüncü takvayı, 25. basamak, 4. takvayı, 26. basamak, 5. takvayı, 27. basamak, 6. takvayı, 28. basamak, 7. takvayı ifade eder. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ruhunu, Kur'an'ın ruhunu bilmeyenlerin ne kadar büyük hatalar yapabileceğini görüyoruz. Bu hatalar bu devrin ilim sahiplerine ait değildir. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kısa bir sonra başlayan bir akımın bugüne ulaşan sonuçlarıdır. Sevgili kardeşlerim, din Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yaşanmış. Ondan sonra da bir süre daha aynı özellikler devam etmiş. Sonra dinin iki ayrı kesime ayrıldığını görüyoruz. Medrese tarafı konunun bugünkü bütün öğretim kademelerinin öğrendiği ilmi veriyor. Tekke grubu ise Kur'an-ı Kerim'i veriyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ilmi Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kaynak yoktu. O her şeyi Allah'ın kalbine yazdığı ve kalbinden okuduğu Kur'an-ı Kerim'den anlattı sahabeye. Sahabe, yani hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabedir. Sahabe dinlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbindeki Kur'an'dan öğrettiler, öğrendiler. 14 asır sonra bu Kur'an öğretisi bütünüyle devreden çıkarılmıştır. Bugünkü alimlerin bir hatası olarak değil sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki asırlardan beri devam eden bir yanlış tatbikat, Kur'an kavramlarının insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan kesimlerini bütünüyle yok etmiştir. Bu, şeytanın mutlaka devreye girmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Asırlarca ilmin insanlara, insanlardan ulaşarak verilmesi, 14 asır sonra dinin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün müesseselerinin yok olmasıyla sonuçlanmış. Bugünkü din öğrenenler de, öğretenler de kendilerine ulaştırılan ilmi öğrenmişler. Yapabilecekleri başka bir şey de yoktu sevgili kardeşlerim. Onun için özellikle din öğreten kardeşlerimize sesleniyoruz. Hayır, biz sizi zem etmiyoruz. Sizi hiçbir şekilde suçlamıyoruz. Çünkü siz sadece öğrendiğiniz dini, öğrendiğiniz din ilmini öğretebilirsiniz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Şimdi takva konusunu ele alıyoruz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde birinci basamak ve ikinci basamak kurtuluşa ulaşamayanların basamaklarıdır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta da o olayları değerlendirir. Bu iki basamakta değerlendirme, o değerlendirmenin neticesi ortaya çıkmadıkça kişileri cennet veya cehenneme ulaştırmaz. Üçüncü basamak önemli. Allah-u Teala ikinci basamakta insanların çoğunu seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa geçebilirler. İşte onlar takva sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar takva sahibi olabilir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde muhtevaya baktığımız zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a yönelenlerin takva sahibi olabildiğini görüyoruz. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte 72 tane fırka ve 73. fırka. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleridir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa ulaşabilir. Onlar 1. takvanın sahipleridir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. 4. basamak. Bu tecellinin neticesinde o Allah'a ulaşmayı dilemedene belki kişinin durumuna bakıyoruz. Gözler kör, görme hastaları mühürlü. O insanlar kendilerine tebliğ yapılmış ve kabul etmemişler. Unsurlar hemen oluşmuş. Görme hastası çalışmıyor. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler mühürlü, idraksiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu standartlarda onlar takva sahibi değiller hiçbirisi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hastasının üzerindeki engeli alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hastalarının mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Ve içine ihbat koyuyor. Böyle bir kişi bu hüviyete geliyor. Ancak takva sahibi olduktan sonra Allah-u Teala'nın devam ediyor yardımları. O kişinin kalbine ulaşıyor, kalbine hidayet koyuyor. Kalbinin Allah'a döndürülmesi söz konusu. Allah o kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine rahmet ve fazıl nurları ulaşıyor. İşte o kişinin kalbine nurun girmesi durumu, kişi huşu sahibi, %2 nur oluştuğu zaman böyle bir insan bu noktada mürşidine ulaşmak için yetki kazanıyor. Kim nefsinin kalbinde bu safhalardan geçtikten sonra %2 nur birikimi, fazıl birikimi, rahmet birikimi affedersiniz sağlanmışsa, o kişi mürşidini sormak hakkının, hacet namazını kılıp da mürşidini sormak hakkının sahibidir. Soruyor, Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa, o kişi ancak o zaman takva sahibi olur, ikinci takvanın sahibi olur. İşte Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki

Yani huşu sahibi olan kişinin istemesi söz konusu. İkinci takvaya huşu sahibi olmadan, kalbinde yüzde iki nur birikim olmadan hiç kimse ulaşamaz. İşte ikinci takva ancak Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu noktaya ulaşan kişi için geçerlidir. Mürşidine ulaştığı an nefsinin kalbine tabiyetini gerçekleştirdiği an kalbin içine iman yazılır. O kişi iman artan bir mümin olur. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bu kişi ikinci takvanın sahibi olmuştur. O ana kadar Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. O anda da 7 tane nimet alır. Ve ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökatlarını o kişinin ruhu mutlaka aşar. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte her kimin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaştığı zaman o kişi 3. takvanın sahibi olur. Bu nokta Allah'a ulaşmayı dileyen ve de ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin takvasıdır. Onlar hidayete eren ve hidayete ererek takva sahibi olanlardır. Allah-u Teala diyor ki اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ لَا حَفِلْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amel olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Bu amel olup da takva sahibi olan insanlar ayrı ayrı kademelerde takvayı canlandıran insanlardır. Ve üçüncü takva o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadaki takvadır. Burası 21. basamak, 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması o kişiyi gene takva sahibi yapar. Allah böyle bir noktadaki takvaya hidayete erenlerin takvası diyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi üçüncü takvanın sahibidir. Basamak 21, 22. basamakta da ruh Allah'a ulaşır. 23. basamakta o kişinin ruhuna Allah'ın katında taht verilir. Kişi bundan sonra zikrini artıracaktır. Ve zikri günün yarısını açtığı zaman o kişi farklı bir boyut kazanacaktır. Ve zahit olacaktır. Ne zaman ki o kişi nefsi

Beyninin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirebilir. O zaman o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu muhlisler takvasını ifade eder. O kişi halis olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve takva sahibi olmuştur. Böylece sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada fizik vücudun tesliminde bu takva, ruhun teslimi olan üçüncü takvadan sonraki dördüncü takva kademesini gösterir. Burası 25. basamaktır. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Böyle bir insan ulul elbab olur. Ulul elbab makamı yeni bir takvayı ifade eder. Ulul elbab olanların takvası. Ulul elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Birinci özelliği budur. Bu sebeple kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İkinci özelliği budur. Daimi zikrin sahibi olmak, kalbindeki afetlerin yok olması, iki, kalp gözünün açılması, üç, kalp kulağın açılması, dört. Dört özellik kazanmıştır kişi bu takvada. Üç de sonuca ulaşmıştır. Birisi ehli tezekkür olur. Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibi olur. Ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Her an derecat kazanmakta olduğu için. Kesintisiz bir hayrın sahibi olduğu için ehli hayır adını alır. Bir de hikmet ve hüküm sahibidir bu kişi. Ayetlere baktığında o ayetin hükmünü verebilir. 28 basamaktan hangisine oturduğunu o ayetin bir bakışta görür. Bir de karar verdiği zaman Allah'a sorarak vereceği için hakem veya hakim olduğu takdirde mutlaka doğruyu doğru hüküm verir. Bu noktadan sonra kişi burada ulul elbab makamında yerlerin melekutu gösterilir ona. Ne zaman göklerin melekutunu görmeye başlarsa o kişi ulul elbab makamını bitirmiştir. Ulul elbab takvasını aşmıştır. Bir sonraki makam kişinin muhlis olmasını ifade eder veya irşada ulaşmasını, o kişinin irşad olmasını ifade eder ve göklerin melekûtu gösterilir. Yedi tane gök katı, en sonunda Sitretül Münteha. Sitretül Münteha'yı gördüğü zaman bu kişi yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Yeni bir makama geçecektir. 28. basamağa geçecektir. Ve salah makamının sahibi olacaktır. Bu makamın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Bu takva hakkatukati takvadır. Allah Teala hakkatukati takvaya bütün insanların ulaşmasını istiyor.

Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyet gösteriyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse buradaki takva, takvaların en üstünüdür. Hakka tukati takva. Allah-u Teala diyor ki, hepiniz hakka tukatihi takva ile takva sahibi olun. Allah'a teslim olun. Allah'a tam anlamıyla teslim olun. Ve hakka tukatihi takvanın sahibi olun diyor Allah-u Teala. Bu ifade son takvayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu takvaların ayetlerine gelin beraberce bakalım.

Önce birinci takva, amenüler takvası. Allah Teala Nem suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki: ve enceynellezine amenü ve kânû yettekûn. Biz ameni olup böylece takva sahibi olanları kurtardık. Daha birinci kademesi bu. Ve bu konuda 7-8 tane takva var. Ama vakit geçmesin diye ben her kademeden bir tanesini söyleyeceğim. Allah Teala Ali İmran 15'te diyor ki: size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacaklar. Altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir. Ali İmran 16. Ellezine yekulune Rabbena innena amennâ fâfir lenâ zünubenâ ve kına azabennâr. Ali İmran 15'te takva sahibi olanlardan bahsediyor. Bu burada da takva sahiplerinin hüviyetini söylüyor. O takva sahipleri ki Rabbimiz biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik diyorlar. Burası kişinin amel olduktan sonra kalbine iman yazılarak imanı artan bir mümin olduğu yer. Maide 11'de de Allah Teala diyor ki: Allah'a karşı takva sahibi olan olun, müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Allah'a karşı mümin olma noktası, yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Sonra Allah-u Teala'ya fizik vücutlarını teslim edenler, yani evvap olanların takvası. Allah-u Teala Kaf 31'de dedi ki: ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne likille evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir. Bütün evvap Allah'a ruhulaşmış ve hafiz olan, başları üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar. Saat 49'da muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Yani Allah'ın zatına ulaşanların yeni bir takvanın sahibi olduğunu ifade ediyor. Üçüncü takva. Demek ki birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenler için, ikinci takva mürşitlerine ulaşanlar için, zaten onları söylemiştik. Üçüncü takvayı ifade ettik. İkinci takvayı Maide 35 olarak daha başlangıçta söylemiştik. Geliyoruz muhsinler takvasına, yani fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası. Allah Teala diyor ki Ali İmran 133 ve 134'te: Rabbinizden mağfiret ve eni ve ardı göklerle yer kadar olan cennetlere koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Ama takva sahiplerinin hangi grup için olduğunu bir sonraki ayet ifade ediyor. Onlar ki bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah muhsinleri sever. İşte bu noktadaki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olan kişidir. Ve öfkelerini yutanlar daimi zikre ulaşmadıkları halde öfkelendikleri zaman öfkelerini yutabilenlerdir. Allah Teala diyor ki: ve leküm fil kısasi hayatın ya ulul elbab. Ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece lâ leküm tettekûn. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Bu ulul elbabın takvası. Allah Teala bundan sonraki takvayı, yani muhlisler takvasını şöyle ifade ediyor: ey Ademoğulları, sizin içinizden size ayetlerimi kısa eden, açıklayan Resuller gelince, her kim takva sahibi olup nefsini ıslah ederse,
onlar için korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Nefsin ıslah edildiği nokta. Böyle bir takva sahibi olmak, nefsin ıslahı, yani kişinin irşad olması. Ama son takva, Allah Teala'nın söylediği nihai takva, azim takvaya ulaşmak. Azim takva, Allah'ın el-üstün cennetleriyle mümkün. Kim azim ecrin, en yüksek ecrin sahibi ise, o takvanın sahibidir. Allah Teala diyor ki Hücurat 30, Hücurat 3'te, gerçekten seslerini Resul'ün yanında kısan kimseler, Allah'ın gönüllerini takvayla denediği kimselerdir. Onlara mağfiret ve ecrül azim vardır. Allah Teala azim takvadan bahsediyor, en üstün takvadan bahsediyor. Burada adın cennetlerine ulaşmak söz konusu. Ya da hakkı tukati takva, bir hakkın takva diğer adıyla. Diyor ki Ali İmran 102'de, ya eyyüllezine aminüttekullâhe hakkı tukatihi. Ve la temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, hakkı tukatihi takvayla, bir hakkın takvayla takva sahibi olun ve böylece Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim olun, edin diyor Allah Teala. Böylece bir hakkın takvanın sahibi olmak söz konusu. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı takva geçiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı da açık ve kesin bir şekilde açıklanıyor. Allah hepinizin mutlaka takva sahibi olmanızı ister. İlk takva, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan birinci takvadır. Herkes bu takvaya mutlaka ulaşır, Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed izu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Nasrata'l mustakim sıratal lezina enamte aleyhim gayrul mağdubi aleyhim ve'l-dalin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Bu akşamki konumuz küfür. Küfür kelimesi ve kafir kelimesi, küffar kelimesi hep aynı kökten geliyor. İman kelimesi ve mümin kelimesi aynı kökten geldiği gibi. Kur'an-ı Kerim dizaynına baktığımız zaman küfür ve iman birbirinin zıttı olan iki kavram ifade eder. Lügat manasından hareket eden insanlar küfrü inanmamak, imanı da inanmak olarak değerlendirmişler. Lügat manası budur. İman İnanç demek, küfür de inançsızlık. Lügat manası bu. Ama Kur'an-ı Kerim lügat manalarıyla kavramlar arasında büyük farklılıklar gösterir. Mesela bir takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir ama Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane takvayı dizelediğiniz zaman birincisinin Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı takva olduğunu, ikincisinin mürşitlerine ulaşıp tabi olanların takvası olduğunu, üçüncüsünün ruhunu Allah'a ulaştıranların takva seviyesi olduğunu, dördüncüsünün fizik vücudunda Allah'a teslim edenlerin takvası olduğunu, beşincisinin nefsini Allah'a teslim edenlerin takvası olduğunu, altıncısının irşada ulaşanların takvası olduğunu, yedincisinin ise irşat makamına tayin edilenlerin takvası olduğunu görürsünüz. O zaman bu muhteva içerisinde Allah'tan gelen vahiy aslı oluşturur. Ülkemizde satılan 23 tane Kur'an mealine baktığınız zaman nerede takva kelimesi görmüşlerse mealci kardeşlerimiz oraya Allah'tan korkmak, Allah'tan korkmak, Allah'tan korkmak diye hep aynı ifadeyi koymuşlar. Ki lügat manası itibariyle doğrudur da. Ama onlar Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaktan oluştuğunu, 4 tane 7 basamağın ve Asr suresinde mevcut olduğunu bilmiyorlar. O zaman takvaları da ait olduğu standartlarda yerleştirmeleri mümkün değil. Teslimleri de, hidayeti de, Allah'a kul olmayı da, felahı da, birri de. Sevgili kardeşlerim, sadece lügat manalarına bakarak Kur'an-ı Kerim şifresini çözemezsiniz. Biz de çözemeyiz. Ama bizim Allah'tan vahiy almak gibi Allah-u Teala'nın bize lütfettiği bir imkanımız var. Öyleyse bizim hakkımızda tereddüt sahibi olanlar sitemizi bir ziyaret etmeliler. Bugünün din standartlarının ne kadar ötesindeki şeyleri Allah-u Teala'nın bize bildirdiğini yerlerine oturtmalıdırlar.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, küfür müessesesi de iman müessesesi de bunlardan iki tanesi. Eğer sokaktan geçen adama sorarsanız kimdir mümin? Allah'a inanandır. Cevap alacaksınız. Kimdir kafir? Allah'a inanmayandır. Allah'a inanmayan gerçekten kafirdir. Ama Allah'a inanan acaba mümin olabiliyor mu? Ne yazık ki hayır. Mümin olmak bir vasıf meselesidir. Ve bu basit anlatım biçimi içinde bile İblis insanları tuzağına düşürmek için gene çok önemli bir noktayı yakalamış ve vurmuş gene insanları yerden yere. Şu fikri, ideyi insanların %90'dan fazlasına aşılamış ve kabul ettirmiş. Hangi fikri? Allah'a inanan mümindir. Lügat manası ne müminin? İnanan. Kime inanan? Allah'a inanan tabiatıyla. Öyleyse Allah'a inanan mümindir ifadesi tam yerlerine oturan, 12'den vuran bir sonuç gibi görünüyor. Ama hakikatle hiç alakası yok. Neden yok? Hadi bakalım, gelin beraber bakalım. Allah Teala diyor ki Mümin suresinin 40 numaralı sure 40 numaralı ayetinde onlar ki amelü salihat yaparlar. Nefslerini ıslah eden ameller. Yani nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi ayette iki ayrı açıklama var. Bir, müminlerin ne olacağı, cennete gireceği kesin. İki, kimlerin mümin olduğu. İfadeye dikkat edin. Müminlerin tarifini yapan Allah Teala, mümin tarifini nefsi ıslah edici ameller yapanlar olarak vasıflandırıyor. Öyleyse buradaki mümin tarifi bir muhteva veriyor bize. Açıklamanın anahtarı, şifre. Sonra araştırıyoruz Kur'an-ı Kerim'i Kur'an üzerinde. Kur'an ufuklarında bir gezinti. Ve bakıyoruz Hücurat 14. Bize bir başka şey söylüyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır. Siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bu açıklamanın arkasından eğer buradaki tanımı en güçlü şekilde yer yerine oturtacak olan Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine ulaşırsanız bilmeceyi çözersiniz. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerine başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onlar o ruhla desteklenirler. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse insanların kalbinin içine imanın yazıldığı bir safha var hayatımızda. İslamik yaşantı
İslami yaşantı 28 basamakta oluşur. Kemale erer. Bu 28 basamağın her biri farklı bir konumu simgeler. Öyleyse bu dizaynda Allah-u Teala'nın bir başka ayet-i kerimesini de hatırlamamız lazım. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler. Ama kalpleri mümin değildir. Kalpleri mümin değildir. Ne demek istiyor acaba? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman mümin olabilmek için bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması gereklidir. Neticesine ulaşıyorsunuz. O zaman Hücurat 14 hüküm ifade ediyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala buyurur ki herkes kalbinde küfür var olarak kulvara girer. Hayat denen yarışa herkes kalbinde küfür kelimesiyle başlıyor. Hayata öyle geliyor. Şimdi bazıları diyecek ki, iyi ama bizim kalbimizde hani fıtratı yok mu? Hayır, fıtrat kalbimizde yok. Fıtrat kalbimizle alakalı değildir. Fıtrat yaratılıştır. Yaratılışın Allah-u Teala tarafından insana vasıf sahibi olarak verdiği unsurlar. Bütün insanlar yaratıldıkları andan itibaren hani fıtratının sahibidirler. Kalpleriyle alakalı bir konu değildir. Fıtrat. Eğilimler, kabiliyetler, ulaşılabilecek olan hedefler hepsi fıtratın içine girer. Hangi standartlar için, hangi hedefe yönelik olarak yaratılmışız? İşte o fıtratımızdır. Eğer Allah'ın emirlerini yerine getirirsek nereye ulaşabiliriz? Bize ihsan edilen fizik, vücut, nefs ve ruh acaba neleri içerir? Hani fıtratının standartlarına baktığımız zaman bir insan görüyoruz, kör. Gözlerinde hicab-ı mestürü var. Bir insan görüyoruz, sağır. Kulaklarında vakra var. Bir insan görüyoruz, dilsiz. Çünkü kalbi idraksiz. Kalbinde hiçbir şey olmadığı için, idrak olmadığı için Allah'ın emrettiği standartlarda konuşamıyor. Dilsiz, kalbinin idraksizliği sebebiyle. Bütün insanlar doğuştan itibaren kör, sağır, dilsizdirler. İşte fıtratımızda bu var. Bütün insanlar bu fıtrat üzere yaratılmışlardır. Fıtrat sadece başlangıç noktasını ifade etmez. Eğer bu insanlar, insana da verilen bu varlık, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki bu Allah inancını gerektirir, bir, Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda inancı gerektirir, ölmeden evvel ulaşması konusunda inancı gerektirir, iki, ve inancın yakin hasıl ederek sağlam bir dizayn olmasını gerektirir, üç, Allah'a ulaşmayı dileyen insan bu vasıfların sahibidir. Öyleyse fıtratında bu var. Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur alınacak, kulaklarındaki vakra alınacak, kalbindeki ekinet alınacak, yerine ifat konacak Allah-u Teala tarafından. Yani Allah'a kapalı olan bütün kapılar, kulaklar kapalı, gözler kapalı, kalpler kapalı, hepsi açılacak. Fıtratımız ona göre dizayn edilmiş ki hangi insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onda derhal
şekil değişiklikleri yapabilecek olan bir hüviyetle yaratmış kulunu, bütün insanları. İşte bu nelere sahibiz, onların üzerinde hangi işlemleri yaparak nereye ulaşabiliriz? Bu fıtratımız, yaratılışımızdaki esaslar. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmışız. Bütün kapalı kapılar biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman açılıyor. Bizi ruhen Allah'a ulaştıracak olan bir neticeye götürüyor. Ama kalbimizde doğuşumuzdan itibaren küfür yazılı. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Mümin suresi, Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar diyor Allah Teala. Sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartlarını veriyor. Bir, kafirlerin vasıf şartı. Kafirler diyor, kalpleri mühürlü olanlardır. Birinci özellik. İkinci özellik, kalplerindeki idrak hassası ya da o kişilerin idrak hassası mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Kalbin mühürlü olması bunu ifade ediyor. Ama o kişinin işitme hassası da mühürlüdür. Ne diyordu Allah Teala? Kulaklarında vakra vardır bütün insanların. İşitme hastaları bu sebeple mühürlüdür. Vakra alınmadıkça mühür açılmaz. Kişi manaya varamaz. Gözleri kördür diyor. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Ama Bakara 7'de onların görme hastalarının diyor Allah-u Teala. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Bir engel vardır diyor. Gışavet, görme hastasının üzerindeki engel, hicab-ı mestüre, gözlerin üzerindeki engel. Göz bir uzuvdur. Bu uzvun kabiliyeti görme hastasıdır. Görme hastasının kabiliyetin üzerindeki engel gışavet. Ama gözün üzerindeki engel hicab-ı mestüre. Yani hicab-ı mestüreyi gözlerin üzerindeki bir gözlük gibi düşünebilirsiniz. Ama gözlerinizin değil de işitme hastanızın üzerindeki perde, gözlerinizin iç dünyasında görmeyle görmeyi hissedebilme noktasında başka bir engel. Basar üzerindeki engel.

Öyleyse farklı statüler var. Kalplerdeki idrak hassası mühürlü, kalbin kendisi de mühürlü. Hem uzuv olarak kalp mühürlü, hem de kalbin idrak edebilme yeteneği, o da mühürlü. Gözün üzerinde Hicab-ı Mestürü adlı bir engel var. Gözün üzerinde, dışında. Ama içinde de Allah-u Teala basar hassasının üzerine bir perde koyuyor. Öyleyse kafirlerin, bakıyoruz, Allah Teala engel koymuş görme hastalarının üzerine ve gözlerinin üzerine, işitme hastalarının üzerine ve kulakları üzerine, idrak etme hastaları üzerine ve kalpleri üzerine. Öyleyse bu muhtevada ele almak mecburiyetindeyiz olayı. Kafir dediğiniz zaman kalbinde küfür yazılı olan insanlar devreye giriyor. Kafir kavramı üzerinde görme hastasının gışavet adlı bir engelle engellendiğini görüyoruz. Basar isimli görme hastasının engeli gışavet. Semi isimli görme hastasının engeli mühür. Kulakların engeli vakra. Gözlerin engeli hicab-ı mestura. Dikkat ediyor musunuz? Kulakların duyma hastasının engeli başka, kulakların engeli başka. Gözlerin engeli başka, gözlerin görme hastasının engeli başka. Ayrı ayrı isimler kullanıyor. Kalbin mühürlü olması halinde fıkıh edemiyoruz. Ama kalpteki hissiyat, o Fuat. Öyleyse hem fıkıh kullanıyor Allah Teala kalp için, hem de kalbin idrak etmesini sağlayacak olan müesseseye Fuat diyor. Fıkıh da idraki ifade ediyor. Kavramlar birbirine yakın ama dikkat edin. Birinde kalbin kendisi, ötekinde kalbin hissiyatı. Birinde gözlerin kendisi, ötekinde gözlerin hissiyatı. Birinde kulağın kendisi, ötekinde kulağın hissiyatı. Öyleyse Allah Teala bir hisler cephesinden meseleye bakıyor. Bir de uzuvlar cephesinden meseleye bakıyor. Şimdi böyle bir ortamda İnsanların kalplerinde küfür yazılı olarak doğduğunu yerlerine oturtalım bir defa. Birinci kanun bu. Herkes kalbinde küfür kelimesi yazılı olarak doğar. Peki, ne zamana kadar bir insan kafir kalır? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse ebediyen kafir kalır. Allah'a inanması neticeyi değiştirmez. Şimdi Allah Teala kafirler için ne demişse, Allah Teala kafirler için ne söylemişse, dalalette olanlar için de aynı şeyi söylüyor.
Ne demişti kafirler için? Gözlerinde hicabı mestura. Görme hastasının üzerinde gışavet. Kulaklarında vakra, işitme hastasının üzerinde mühür. Kalbinde ekinnet ve kalbin işitme hastasının kalbin idrak hastasının üzerinde idraksizliği oluşturan ekinnet ama kalbin üzerinde mühür. Öyleyse muhtevayı ait olduğu standartlarda ele alırsak bakıyoruz ki kafirlerle dalalette olanlar aynı insanlar. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların kalpleri mühürlüdür. Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Ne gördük? Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olanlardan bahsediyor. Bakıyoruz ki aynı özelliklerin sahibi. Bir, onların diyor Allah Teala kalpleri o dalalette olanların Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Dalalette olan bu insanların kalpleri mühürlüdür. Kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet vardır diyor. Dalalette olanların kafirlerin de onların diyor Semi isimli işitme unsurunun unsuru mühürlü. Yani işitebilme kabiliyeti mühürlü. Ve Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de onların kalbindeki onlardaki Semi isimli işitme hastası mühürlü diyor. Kalp mühürlü, Semi isimli işitme hastası mühürlü, kulaklarda işitme hastası mühürlü, kulaklarda vakra var, gözlerde hicab-ı mesture var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İsra suresinin 45. ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, o Allah'a milaki olmaya, yani yevmil ahire, ahirete ruhu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman bir hicab-ı mesture vardır. Gizli perde. Yani sana bakarlar ama göremezler diyor. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Senin söylediklerini işitemezler. Kalplerinde ekinnet vardır diyor söylediklerini. İdrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Ne gözler görüyor, ne gözlerdeki görme hassası faal. Ne kulaklar duyuyor, ne kulaklardaki duyma hassası faal. Ne kalp idrak ediyor, ne de kalpteki
idrak hassası faal. Öyleyse Bakara 7'de bu insanlar, kafirler Bakara 6 ve 7'de, ama Câsiye 23'te aynı vasıfların sahibi olan insanlar, dalalette olanlar. Öyleyse dalalette olanlar aynı zamanda kafir hüviyetinde oluyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman küfrün muhtevasında başlangıç seviyesinde, primitif seviyede olan insanlar var. Bunlar kafir, bunlar dalalette. Peki Nisa 167-168 ne diyor? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dallu dalalen ve idâ innellezîne keferû ve zalemû. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden insanları men ederler. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Öyleyse uzak dalalet içindeki kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşamamış olanlar ve başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Ne kadar insan Allah'ın yolunun dışındaysa, ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, yolun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediği andan itibaren kişi manevi standartlarda yolun yol içredir. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Ama kişi manevi standartlarda artık dalalette değildir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda farklı bir sonuç görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hüsranda olan bir insan değil. Araf 178 dalalette olanların hüsranda olduğunu söylüyor. Hüsranda olanlara bakıyoruz, günahları sevaplarından büyük olanlar, müminin 103. Kimin günahları sevaplarından daha büyükse onlar hüsranda, gidecekleri yer cehennem. Ve adamlar dalalettiler. Hem de eğer başka insanları da Allah'ın yolundan çıkarıyorlarsa uzak bir dalalettiler. Yalnız kendileri dalaletteyse dalalettiler. Başkalarının vebalini yüklenmiyorlarsa dalalettiler. Ve bunların, dalalet olanların hepsinin kafir oldukları kesin. Öyleyse amin olanlara bakıyoruz. Amin olanların dalalette olanlar olmadığını ve hüsranda olanlar olmadığını görüyoruz. Vel Asr suresi diyor ki, vel asr, asra yemin olsun, İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse
dilediği andan itibaren kişi hüsranda değildir. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. Ve dalalette de değildir. Kim hüsranda değilse, o dalalette de değildir. Öyleyse küfrün devam ettiği standartlarda Allah Teala iki ayrı açıdan bakıyor müesseseye. Bir, kişinin kalbinde küfür kelimesi henüz var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Buradaki farklı unsur ne? Allah'ın sözü. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözü vermiş Allah Teala. Diyor ki birbirine zıt iki tane ayet-i kerime. Birisi Yunus 7. Ellezine la yercune likaena. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ne diyor onlar için? Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ama Ankebut 5'te men kânû yercû lika Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı dilerse. Öyleyse Yunus 7 ile Ankebut 5 birbirinin zıttı. 1. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. 2. Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah, yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır diyor. Ama Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bu meseleyi artık aksi kabul edilmeyecek bir şekle sokuyor. Diyor ki Allah Teala orada Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kendisine seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ulaştıran Allah, kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu sebepten Kur'an'a inanan kişi Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olduğu için ruhunun Allah'a ulaşacağından emin oluyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda dalaletten kurtuluyor. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13, Ankebut 5. Allah'a ulaşmayı dileyen amini olansa amini olanların hidayete erdiği kesin. Hud 29. Hazreti Nuh kavminde dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunanları bulunan amini olanları yanımdan kovamam diyor. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Amin olanların hepsinin Allah'a mülaki olacağı kesin. Öyleyse üçüncü basamakta başlayan amin olma standardı 21. basamağa kadar götürüyor kişiyi otomatik olarak. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani üçüncü basamağa giren kişi sadece kurtuluşa ulaşmakla kalmıyor. Ruhunu da mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracak. Kişi hayatta kalırsa ruhunu Allah'a ulaştırdığında Allah'ın evliyası olur. 3-4 ay içinde bu olay tamamlanır. Eğer kişi ölürse gene ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama nerede ölmüşse ona göre bir kurtuluş söz konusu olacaktır.
Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennete girer. Allah'a

Ama gideceği yer cennettir, birinci kat. Mürşidine ulaştı. Nefs tezkiyesine başladı. Ondan sonra öldü. İkinci kat. Cennet. Şimdi buradaki mümin ve küfür tariflerine dikkatle bakmamız lazım. Aslında Allah-u Teala'nın sözü dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı kesin olduğuna göre kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmayı hak etmiştir. Çünkü bunun için kendisinin bir şey yapması gerekmiyor. Allah kendisi yapacak ne gerekirse Allah'ın sözü var. Ben diyor onun kalbine imanı yazacağım. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Yeter ki o kişi bana ulaşmayı dilesin, bana yönelsin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi artık dalalette değil, hidayet üzere. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dalalet üzere değil, hidayet üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, hidayet üzere olmak Allah Teala'nın bir büyük nimeti. Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren o kişi hidayet üzeredir. Allah'a yönelmiş insandır. Ama Allah'a ulaşmak için henüz harekete geçmemiştir. Bu noktada 3. basamaktan 14. basamağa kadar kişinin kalbinde küfür gene yazar. Ama kalbinde küfür yazdığı halde, kalbi mümin olmadığı halde Allah Teala onları, bu insanları mürşitlerine ulaştığı güne kadar, ki o gün kalbine zaten Allah Teala imanı yazacaktır. Kalbi de mümin olacaktır. Ama o güne kadar da onları Allah Teala mümin kabul ediyor. Neden? Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren kişinin elde edeceği bütün merhaleler, mürşidine ulaşmak, ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşması kişisel değil. İlahi standartlarda gelişecek, gerçekleşecek. Yani Allah bu konunun neticelenmesini ele almış, o gerçekleştirecek. Onun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbinde henüz küfür yazmasına rağmen o kişinin gideceği yer cennettir. Kalbinde henüz küfür yazmasına rağmen o kişi mümin olmuştur Allah'a göre. Çünkü onu yaşatacak olan veya yaşatmayacak olan Allah'tır. Ama yaşatsa da yaşatmasa da onun cennete gireceğini kesinleştirmiştir. Ama kafirler benim cennetime giremez diyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlarda Allah Teala o kişiyi mümin kabul ediyor mu? Evet, ediyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte Allah Teala Mümtehine 12'de diyor ki: "Habibim, sana gelen o mümin kadınlardan, sana gelip de tabi olmak isteyen o mümin kadınlardan şunları, şunları, şunları, şunları gerçekleştirmeleri kaydıyla tövbe al, onlara biat ettir." diyor Allah-u Teala. Öyleyse onlara Allah-u Teala'nın bakış açısı onların mümin oldukları. Yani biat etmeye gelmişler, henüz biat etmedikleri kesin. Ama mümin diyor Allah-u Teala. Sana gelen, tövbe etmek üzere gelen mümin kadınlar diyor. Yani tövbe etmeden evvel de mümin kategorisinin içine sokuyor Allah-u Teala onları. Kalplerinde hala küfür kelimesi yazmasına rağmen. Ama diğer ayetleri incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Bu insanlar dalalette değil. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda dalalet bitti.

0: Demiş.
1: Bu insanlar hüsranda değil. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda hüsran da bitmiş. Öyleyse bu muhteva içerisinde küfrün Allah'a göre bitiş noktası, bittiği nokta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah derhal rahim esması tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi kurtarır. Ve kalbe ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin gözünden kalbine nur yolunu açar. Ve bunların her birini yaparken kişiye öyle dereceler verir ki günahlarını tamamen örter. O güne kadar olan bütün günahlarını tamamen örter. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın indinde böyle bir muhteva kişinin nerede mümin, nerede kafir olduğunu ortaya koyuyor. Ve muhtevaya bakın ki Allah Teala'nın kafir standartlarında kabul ettiği insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden Allah'a ulaşanlar da onlar da kafir hüviyetinde kabul ediliyor. Bir kişi ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse kafir hüviyetindedir. Dilemezse dalalettedir. Dilemezse hüsrandadır. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Dilerse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bir dilek bir kişi üzerindeki bütün kavramları değiştirip tersine çeviriyor. Bir tek dilek. Allah'ın harekete geçmesi için sizin iradenizin Allah'ın emri paralelinde Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse dilediğiniz andan itibaren artık siz Allah'ın yolundasınız. Artık siz müminsiniz. Artık siz dalalette değilsiniz. Hidayettesiniz. Artık siz hüsranda değilsiniz.

Reset. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı tekzip edenler. Kat hasrellezine kezebu. Bilika Allah'e. Ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip edenler, yalanlayanlar diyor Allah-u Teala, onlar hüsrandadırlar diyor. Ve onlar hidayete eremezler ve makanı muhtedin diyor. Onlar hidayete eremezler diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanın hidayete ermesi, hidayet üzere olması, Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhun ulaşmasını yalanlıyorsa bu mümkün değil. Öyleyse sokaktaki adam der ki ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Şeytan bunu insanlara insanlık tarihi boyunca lanse etmeye çalışmış ve bugün bunu büyük ölçüde başarmış görünüyor. Ve bu standartlarda olan bir insan Allah-u Teala'nın dizaynında bunu Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddeden bir insansa o dalalettedir. O fısktadır. O hüsrandadır. Ve o küfürdedir. Bütün dalalette olanlar, hüsranda olanlar, fıskta olanlar hepsi küfürdedir. Öyleyse küfrün bittiği yer üçüncü basamak. Bir ve ikinci basamaklarda olan herkes küfürdeler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden kurtuluyor. Buradaki farklılık kalbine iman yazılıyor mu? Hayır, yazılmıyor. Kalbine iman yazılmadığı halde kurtuluyor. Peki neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Allah o kişiyi kendisine ulaştıracak hayattaysa, eğer hayat vermezse ona, yaşasaydı mutlaka kendine ulaştıracağı cihetle, sözünü mutlaka tutuyor Allah-u Teala. Yaşamasa bile kişi, o kişiye kendisine ulaşacak kadar ömür vermese bile, onu mutlaka cennetine alıyor. O kişiyi, bırakınız o kişinin mümin olması, kalbine iman yazıldıktan sonra da daha sonraki safhada kendini ulaştıracağına dair ulaştırıncaya kadar sözü var. Yani üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. 21. basamakta Allah onu kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Ama 21. basamağa kadar söz vermiş. Hatta 22. basamağa kadar arkasında da mutlaka ruh Allah'ın zatında kaybolur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda kişinin mümin olma noktası Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Dikkat edin ki göstergelerin hepsi aynı standartlarda gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi felaha eremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Bütün bu dizaynda kişinin kalbinde küfür yazması onun kafir olmasını ifade eder.
Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için geçerlidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kalbinde küfür yazar ve o kafirdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbi mümin olduğunu söylemese bile, kalbinde hala henüz Allah-u Teala iman kelimesini yazmış olmasa bile, Allah'a göre o kişi mümindir. Çünkü Allah onu mutlaka o seviyeye getirecek, o seviyeye getirmekte de kalmayacak. Ta ruhunu Allah'a ulaştırana kadar o kişinin bir şey yapması gerekmiyor. Allah gerçekleştirecek, söz vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, müminlerin geleceği yer Allah'ın cennetidir ve amil olan herkes Allah'ın cennetine girer. O kişi mutlaka mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ise mutlaka küfür üzeredir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler veya Allah'a ulaşmayı dilemiyor, başkalarını Allah'ın yolundan men etmiyor ama kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gene kafir hüviyetinde, gene dalalette, gene hüsranda, gene felahın dışında negatif faktörlerin üzerinden atılmadığı alan, işte Allah yolunda bir insanın birinci ve ikinci basamaklarda oluşuyor. Üçüncü basamak kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın en önemli kararı. Bizim irademizden bekler Allah-u Teala. Ne yazık ki bugünün din kültürü, bu saydığımız, sizlere izah etmeye çalıştığımız bu olayların hiçbirisinden haberdar değil. Neden biliyor musunuz? İnsanların ilim öğrendiği, din öğrendiği kitaplar bu incelikleri yazmıyor. Sebep sadece bu kadar. Ve bu yüzden insanların %90'dan fazlası cehenneme gitmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, bunu bir facia olarak kabul ediyorum. 21. asır bu facianın sona erdirileceği asırdır. Ve bu asır içinde hidayet çağı bütün boyutlarıyla ufku kaplayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بإياك المستعين من صراط المستقيم مكتوب عليه وعلى الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bu akşamki konumuz isyanda birleşen tek ümmet. Yirmi birinci yüzyıldayız. Üçüncü milenyumdayız. Üçüncü bin yıldayız. Bu çağ yeni bir çağ, hidayet çağı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hiçbir devrede birden fazla dini olmamıştır. Sadece bir tek din üzere yaratıldık. Ve o tek dini yaşayacak olan özelliklerle. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dinidir. Tek Allah'a inanmak birinci özellik. Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak ikinci özellik. Ve Allah'a teslim olmak üçüncü özellik. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hanif'in temel anlamı tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olan. Hazreti Adem Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi haniftiler. Hangi peygamberi düşünürseniz düşünün, Kur'an'da adı geçen, geçmeyen hepsi haniftiler. Bütün peygamberler yani nebiler ve bütün resuller, veli resul olsun, Nebi Resul olsun, bütün Resuller hepsi Hanif dini üzerinden eğitildiler Allah-u Teala tarafından. Başka bir din hiç olmadı. Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَاَكُمْ وَچَكَ لِدِّينِ Din için kendini İkame et. Ve çini, zatını din için ikame et. Kainatın tek dini olan Hanif dini olarak o Allah'ın Hanif dinidir ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla, yani o hanif dinini yaşayacak olan özellikle yarattı. Ve Allah'ın yaratmasında, ne din yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani ilk insandan kıyamet günü doğacak, o zaman yaşayacak ve ölecek olan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılırlar. Allah Teala bu sürede kendini din için ikame et diyor. Ve çini
din için kıyama kaldır, ikame et. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini, hanif dinini ikame edin diyor Allah-u Teala. Hayata getirin. O dini hedef alın. O dini yaşayın diyor. O din ki diyor Allah-u Teala, onu Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdik ve onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat yaptık diyor Allah Teala. Yani senin şeriatın senden evvelki peygamberlerin şeriatından ayrı bir şeriat değildir diyor Allah Teala. Tek bir din vardır diyor. O da hanif dinidir. Sana da vahyederek seni de hanif kıldık diyor Allah Teala. Burada dini ikame edin diyor Allah Teala. Şura 13'te dini ikame edin. Ama Rum 30'da kendini diyor, zatını din için ikame et. Sonra diyor ki münibine ileyhi ve yettekun, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Kendini o hanif dinine doğrult ki Allah bütün insanları o fıtratla, hanif fıtratıyla yarattı. Rum 30. Allah'ın yarattığında değişiklik göremezsin. Ne dinde değişiklik görebilirsin? İnsanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. Tek bir din vardır. Ne de insanları Allah'ın yaratmasına değişiklik görebilirsin? Bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı ve değişiklik göremezsin diyor. Allah'ın hanif dinine kendini doğrult diyor. O dinde de değişiklik göremezsin. Peki sonra ne diyor Şura 13'te Allah Teala? O diyor müşriklere, onları davet ettiğin tek Allah'lı din, hanif dini ağır geldi. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a insan ruhunun ulaşması, Allah'a ruhun ölmeden evvel geri dönüşü. Öyleyse bu muhtevada hanif dininin birinci özelliği tek Allah. İkinci bir Allah yok. Nefsini bile kendisine ilah edinenler şirkte sayılıyor. Bir insan ne zaman nefsinin bir afetine tabi olursa Allah'ı Rab mevkinden indirmiştir. Nefsinin o afetini emir ve kumanda mevkiine, Rab mevkiine koymuştur. Ona itaat etmiştir. Nefsinin afetine. Bu sebeple nefsinin afetlerini, yani hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır.
onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hassası ve kalpleri mühürlüdür. Dalaleti olanların kalpleri, kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Onların işitme hassaları da, Semi isimli işitme hassaları da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının ise üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Onları gördün mü diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar dalalettedir. Aynı tarifi Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde görüyoruz. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle eşittir. Hiçbir şey değiştirmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Onların Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hassası, o da mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Hem kalplerinde küfür kelimesi vardır. Bu sebeple Allah-u Teala kafir diyor onlara. Hem de kalplerinde ekinnet vardır. İdrakten acizdirler. Fıkıh edemezler. İşte şimdi böyle insanların var olduğu bir noktada o insanlar Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine göre dalalette, ama aynı özellikleri taşıyan Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki 3 vasfın 3'ü de aynı kişiler kafir. Öyleyse dalalette olanlarla kafirler aynı kişiler, hepsinin kalpleri mühürlü. Dalaletten kurtuldukları an kalplerinin mühürü açılan insanlar bunlar. Açılınca ne oluyor? Gözlerindeki hicabı mestur alınıyor. Görme hastalığının üzerindeki gışavet alınıyor. İşitme hastalarının mührü açılıyor, kulaklarındaki vakra alınıyor. Kalplerinin mührü açılıyor, içindeki küfür kelimesi alınıyor ve içindeki ekinnet alınıyor. Yerine de ihbat konuluyor. Böylece kişi dalaletteyken hidayette oluyor, hidayet üzere oluyor. Böylece kişi küfürdeyken mümin oluyor, kalbindeki küfür kelimesi alındığı için. Öyleyse bu akşamki konumuz bu insanlar. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kulakları mı? Kulaklarında vakra var. Kalpleri mi? Kalplerinde ekinnet var. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. Öyleyse göz, kulak, kalp, üç uzuv üç uzuvun üçü de iş göremez halde, kapalı. Üç hassa, görme hassası, basar, üzeri gışavet adlı bir perdeyle kapalı. İşitme hassası, mühürlü. İdrak etme hassası, o da mühürlü. Bu insan kör, sağır,
ve dilsiz, idraksiz. İşte dünya üzerinde bugün yaşayan insanlardan kim böyleyse, onlar bu akşamki konumuz. Allah-u Teala birden fazla dinin hiç olmadığını söylüyor. Ama zamanımızda dinlerin birleştirilmesi konusunda faaliyet gösteren pek çok vakıf ve kuruluş var. Bu kuruluşların bir kısmı zaten sapmış durumda. Çünkü onlar sadece dinin sahiplerine değil, spiritüel gruplar dedikleri, şeytanla ilişki kuran bir takım grupları da dinlerin birleşmesinde devreye almak istiyorlar. Oysa ki dinler yok. Bir tek din var ve şeytanla ilişki kuran hiç kimse dinin içinde olamaz. Öyleyse insanlar var Allah'ın yolunda. Gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış. Kulaklarındaki vakra alınmış. Kalplerindeki ekinnet alınmış. Görme hastalarının üzerindeki gışavet alınmış, perde alınmış. İşitme hastalarının mührü açılmış. İdrak etme hastalarının da mührü açılmış. İdraki önleyen ekinnet kalpten çıkarılmış. Yerine idraki sağlayan ihbat gelip yerleştirilmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup insan sadece iki grup olarak görünüyor Allah-u Teala'nın indinde. Birisi, birinci grup hayırlarda birleşenler, itaatte birleşenler, ikinci grup şerlerde birleşenler, İsyanda birleşenler. Kafirler, dalalette olanlar, Allah'ın yoluna girmek için bir talepleri olmayanlar. Bu dinleri birleştirmek üzere harekete geçen çok sayıda grupların ortaya koydukları bir vaka var. Bütün dinler birleştirilmelidir diyorlar. Ama diyorlar spiritüel gruplar da bunlarla beraber olmalıdır. Oysa ki dinin muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevayı yaşayacak olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dizaynına baktığımız zaman, bu zamanda yapılan araştırmalar, bu söylediğimiz çok sayıdaki dinleri birleştirme gayreti içinde olanların yaptıkları araştırmalar 72 tane din veya din sayılabilecek olan inananları tespit ediyorlar. 72 tane grup. Öyleyse bir de 73. olması lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki 73 fırkaya ayrılacak diyor dünya. Ve bunlardan sadece
bir fırka kurtulacak. İşte konumuz bu bir fırkayla, kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye ile diğer 72 fırkanın oluşturduğu ikinci bir fırka. Çünkü 72 fırka da bir ters istikamette beraberliğin içine girmişler. Şerde birleşmişler. Bir kısmı bunun şer olduğunu aklına bile getirmiyor. Dinini bilmediği için, Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bilmediği için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ayrıma dikkatle bakın. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu dilek üzerine yaşayanlar. Bunlar Allah'a önce ruhlarını ulaştırırlar, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini. Bunun dışında kalan insanların hepsi ikinci bir grubu oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ikinci bir grubu oluştururlar ki bu ikinci grup 72 tane fırkadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkadır. İşte tespit edilen 72 tane fırka onlar. Din adı verilen bir şeyleri yaşadıklarını zanneden insanlar. Ve insanların, sevgili kardeşlerim, %90'ından fazlası bu 72 tane fırkayı oluşturuyor. 73. fırka dünya insanının %10'undan her zaman aşağıda kalmıştır. Allah Teala tarafından seçilmeyenlerle Allah'a isyanda oldukları için seçilmeyenler, kalplerinde zevk olduğu için seçilmeyenler, kalplerinde maraz olduğu için seçilmeyenler, yeryüzünde fesat çıkardıkları için seçilmeyenler, uzak dalalette oldukları için seçilmeyenler, başka insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırdıkları için seçilmeyenler, hepsi o grubun içindedirler. Yani cehennemin bütün kademeleri bu 72 tane fırka tarafından doldurulacaktır. Bu fırkalar bütün dinleri kapsar. Bütün dinlerdeki yaşayan insanların bugün %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuş durumdadır. Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bu insanlar hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, o dinin içindeki insanların %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse kurtuluş sadece bir açıdan var. Cehennem gene sadece bir açıdan var. Bu bir açının, bir anahtarın dışındaki hiçbir anahtar cennetin kapısını açmıyor. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların bizim ayetlerimizden
gafil olmaları söz konusudur. Daha kısa bir ifadeyle onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu 72 fırkanın her birinin %90'ından fazlasını, mutlaka fazlasını ifade eder. 72 fırkanın dinler olarak ayrılan 72 ayrı inanış biçiminin içindekilerin, her birinin içindekilerin %90'ından fazlası ne yazık ki kurtuluşa ulaşamayacak olanlar. %10'dan azı ise şu anda bütün kavimlerde, bütün dinlerin içinde yaşıyorlar. İnsanlık tarihi boyunca bütün kavimlerde Allah-u Teala Resuller beas ettiğini söylüyor. İşte Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Hayata getiririz. O kavimde onu hayata getiririz ve risaletle vazifeli kılarız. Şu anda da yeryüzünde yaşamakta olan bütün kavimlerde, bütün milletlerde Allah'ın bir Resulü şu anda hayatta görev yapıyor. Ve insanlara diyorlar ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah-u Teala hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılıyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezseniz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız ve gideceğiniz yer cehennemdir diyorlar. İşte bu sözleri dinlemeyenler, kulaklarını tıkayanlar, Resul'e arkalarını dönenler, insanların %90'ından fazlasını oluşturuyor şu anda bütün dinlerde. Öyleyse bu 72 fırkadaki, 72 fırkadan oluşan bu bütün, yani cehenneme gidecek olan kesim kimdir? Vasıfları nedir? Şu anda yaşamakta olan Resullerin söylediklerine kulaklarını tıkayan, bizim dinimiz var, bizim dinimiz bize yeter diyenler. Oysaki dinlerinin kitaplarına baksalar, hakikati orada görecekler. Ama bakmıyorlar, dinlerini mukaddes kitaplardan öğrenmiyorlar. Dinlerini insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte onlar, şu anda yaşamakta olanların %90'ından fazlası ve Zuhruf suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde anlatılıyorlar. Birleştikleri yer dalalet, birleştikleri yer küfür, birleştikleri yer karanlık. Zuhruf suresi 33. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve levla en yekûnen nâsu ümmeten vahideten.
Eğer olmasaydı, insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı. Kur'an-ı Kerim indirildi 1400 yıl oluyor. Her devirde durum hiç değişmemiş. 1400 yıl evvel de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken de gene dünyadaki insanların %90'dan fazlası gene zulmetteydi. Gene tek bir ümmet oluşturmuşlardı. Onlar kimler? Rahman'ı inkar edenler. Sevgili kardeşlerim, inkar deyince hayır Allah yoktur, Rahman yoktur demek istemiyor Allah Teala burada. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler dediği zaman Allah Teala buradaki inkar Allah'a ulaşmayı inkar. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde? Onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar etmek de Allah'a inkardır. Allah'a ulaşmayı inkar etmek de. Öyleyse böyle bir inkarın sahipleri tek bir ümmet olacak olmasaydı diyor. Her devirde bunlar tek bir ümmeti oluşturmuştur. Bu tek ümmet Allah'a isyan eden bir millet, ümmet olmuştur. Bütün ümmetlerin toplamından oluşan zamanımızda da 72 tane ümmet, 72 tane ayrı din farz edilebilecek olan, standardın sahibi olan insanlar, onlar tek bir ümmet oluşturuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ümmeti. Sayıları her devirde %90'dan fazla olmuştur. Yaşayan insanların mutlaka %90'ından fazlası. Şu anda İslam aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Hristiyan aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Yahudilerin içinde de %90'dan fazlası aynı durumda. Din sayılan veya din kabul edilen, araştırmaların neticesinde ortaya çıkan 72 tane fırkanın, 72 inanç çeşidinin her birinde yaşayan insanların %90'dan fazlası, bir kısmında bütünü Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyen insanlarınsa söylediğimiz gibi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gidecekleri yer cehennemdir. İşte bunlar Allah'a karşı isyanda birleşenler. Farkına bile varmadıkları bir isyan. Öyle öğrenmişler. Dinlerini kendilerine öyle öğretmişler. Hristiyan toplumun
bir inancı var. Hazreti İsa çarmıha gerildi ve öldü diyorlar. Çarmıha gerilip ölenin Hazreti İsa'nın şekline döndürülmüş olan 13. havari olduğunu bilmiyorlar. Buna inanmak da istemiyorlar. Çünkü nazariyelerini ona göre kurmuşlar. Diyorlar ki onun kanı döküldü. Onun kanı bütün insanları kurtaracak olan bir kandır. Kim Hristiyansa Allah'a, Ruhul Kudüs'e ve Hazreti İsa'ya Allah nazarıyla bakıyorsa, üç Allah vardır diyorsa, onların hepsi Hazreti İsa, onlar için de kan dökmüştür. Bu inancın sahiplerinin hepsi Hazreti İsa onlar için de kan döktüğü için cennete gidecektir diyorlar. Böyle olduğunu kabul ediyorlar. Ve bütün anlattıklarımıza rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve de cennete gideceklerini zannediyorlar. Bütün Hristiyanlar böyle mi? Hayır, değil. Hristiyanların içinde de bir küçük grup, nasıl İslam'ın içinde bir küçük grup? İslam'ın toplamına göre küçük bir grup. 1 milyardan fazla İslam yaşıyor bugün dünya üzerinde. Onların 10%'undan daha azı. Yani ...70 milyondan daha azı. Onlar İslam'ı yaşıyorlar. Her İslam ülkesinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, irşat makamına gidip tabi olanlar, Allah'ın gösterdiği ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler. 7 safa, 4 teslim olarak İslam'ı yaşayanlar. Aslında kainatın tek dinini yaşayanlar. İşte o yaşayanlar da tek bir ümmet. 73. fırkayı oluşturuyor. Bütün dinlerin içindeki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi aralarında 72 tane fırka ulaştırmış durumda, oluşturmuş durumda. Ama 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte onlar Ahdallahiye riayet edenler. Dünya insanında %10'dan çok azı. Dünya insanının değil, kendi dinlerinin içinde %10'dan daha azı kurtuluşa ulaşanlar, netice itibariyle dünya insanının %10'undan daha azı oluyor. Çünkü her dinin içinde bu insanlar var. Öyleyse ne diyor Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde? Ve bi ahdillahi efu haza sıratı mustakim fettebiuhu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin.

onun vasiyeti budur. Allah'ın ahdini yerine getirmeniz. Öyleyse Allah'ın ahdine riayet, ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyinizde Allah'ın mısınız? O zaman dört tesliminizde gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. İşte Allah Teala Ahdallahi'ye riayeti emrediyor. Ve Ra'd suresinin 20-21-22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. "Ve la yankudunel misak." Misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde yerine getirirler. İradelerinin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misaklarını yerine getirirler. Ama bir de ruhumuzun verdiği, Allah'a verdiği misak var. O da misak. Onu da yerine getirirler. Ve diyor ki Allah Teala: "Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. "Ve yuafune su'el hesap." Kötü hesaptan korkarlar. "Ve yahşemne rabbihum." Ve Rablerine huşu duyarlar. "Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbihum." Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın veçine ulaşmayı dileyenlerdir. Misaklarını eda ederek Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Gene misaklarını eda ederek. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhlarının Allah'a verdiği misaki gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. O zaman Allah'ın ahdini gerçekleştirmeyi dileyenlerdir. Ya da başka bir ifadeyle gene misaklarını yerine getirmeyi dileyenlerdir. Ama iradelerinin, cüz'i iradelerinin ilahi iradeye verdiği misaki yerine getirenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğiniz iki tane misak var. Biri ruhunuzun misaki, ki bu üç tane yemin oluşturur. Fizik vücudunuzun ahdi, nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki. Üçünü de teslimini içerir. Bunların ötesinde iradenizin Allah'a verdiği misak var. Bu üç yemini de muhtevasını alır ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. İşte kim Allah'a verdiği misaki ifa etmek üzere, yani bir başka ifadeyle Allah'ın cephesinden Allah'ın ahdini ifa etmek üzere harekete geçtiyse, ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o fırka-i naciyenin artık içindedir. O ve onunla beraber olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir tek fırka oluştururlar. Bu Hanif dininin, kainatın tek dininin Allah'a teslim olmayı dileyen, tek Allah'a inanan, o tek Allah için tek bir toplum oluşturmayı dileyen ve o Allah'a ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de teslim etmeyi dileyen insanlar, işte onlar hayırlarda

birleşenlerdir. Hayırlarda birleşen tek bir ümmettir. 73. fırka, Fırkayı Naciye. Bütün dinlerin içinde bir küçük azınlık o toplumu içerir. Bütün dinler dediğimiz aslında bir tek dinin çeşitli isimler almış, zaman içerisinde değişmiş varyasyonlarıdır. Aslında tek bir dinin hepsi salikleridir. Hepsi de ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmeyi dileyenlerdir. Ama daha ruhlarını Allah'a teslim etmeyi diledikleri andan itibaren Fırka-i Naciye'nin içindedirler. Tek fırka, tek toplum, tek bir ümmet. 72 fırkanın oluşturduğu tek bir ümmet. Ve kaybedenler o 72 fırkanın içindeki insanların Allah'a ulaşmayı dileyenleri 73. fırkayı oluşturuyor. Gene tek bir ümmet. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bakalım ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a inanıyor muhakkak, kesin. Bir, ikincisi Allah'a ruhunun ulaşmasının üzerine farz kılındığına inanıyor. İki, ve bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde kendini mecbur hissediyor. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyor. Nasıl tarif ediyor Allah Teala onları? Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. 157. ayet-i kerime. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Bunlar Allah Teala'nın sevdikleridir. Bunlar Allah Teala'nın koruduklarıdır. Bunlar Allah'ın kullarıdır. Kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tahakkuk etmiştir. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَيْنَا بِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ينَ. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Demek ki kim şeytana kul olmaktan iştinab ederse, kaçınırsa, kendisini kurtarırsa o andan itibaren Allah'a kul olmuştur. Bununsa başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler diyor Allah Teala. Kim bunlar?
Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onun dışındakiler hepsi şeytana kul olanlar. İşte Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesinde geçen o tek ümmet, tek bir ümmet olacak olmasaydı, o ümmet bugün dünya üzerinde oluşmuştur. Şeytana kul olanların ümmeti. Dünya nüfusunun %90'dan fazlası. 6 milyar insandan fazla insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz onları kurtarmak için. Konuştuğumuz zaman herkes kendi dininin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın içindekiler de kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. Kur'an'a bakmak, onu incelemek, hayır böyle bir zahmete katlanmıyorlar adamlar. Efendim diyorlar, bunca alim bilmiyor da sizler mi biliyorsunuz bunun ne olduğunu? Evet, biz de diyoruz ki evet, biz biliyoruz. Çünkü biz onu kitaplardan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Ve Kur'an'a baktığınız zaman, Allah'ın bize öğrettiği ayetleri gördüğünüz zaman, incelediğiniz zaman Allah'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu öğreneceksiniz. Ve o zaman bunca geçmiş olan yıllarınıza acıyacaksınız. Şeytanın yolunda geçirdiğiniz, hayatınızı tükettiğiniz yıllar. Şimdi şeytanın böyle söylemesine sebep olan şey ne? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Hangi vaat? Biliyorsunuz ki iblis Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. İsyan etti Allah-u Teala'ya. Ve kim şu anda isyandaysa onlar şeytanla beraber isyanda olanlardır. Allah'ın emirlerini hiçe sayanlardır. Bütün emirlerini yerine getirseler, sadece bir emri hiçe saysalar gene kurtulamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeseler, geri kalan her şeyi yapsalar hiçbir şeyi değiştirmez. Bu insanlardan hiçbirisi kurtulamaz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise soruyor, seni emrime rağmen Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ey iblis diyor. Ey iblis. Ey şeytan. Şeytan diyor ki beni ateşten yarattın. Onu tıyından yarattın. Kilden. Topraktan. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah'ın ifadesine bakın. Diyor ki ona şimdi ben ruhumdan üfürdüm. Ona can vermiştim zaten. Şimdi de ruhumdan üfürdüm. Ona şimdi secde edin diyor. Secde edilen Adem Aleyhisselam değildir. Allah'ın Adem Aleyhisselam'da bulunan ruhudur secde edilen. Öyleyse secde edilen Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıdığı için ne şeytanın ne meleklerin böyle bir yetkisi olmadığı için insan üstündür. Ve iblis Allah'a bu isyanının üzerine Allah Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum. Kıyamete kadar lanetlisin. Şimdi buradan defol. İblis diyor ki ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar müsaade ver. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinden intikam almak istiyorum. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte iblisin kendisine bağladığı insanlar kimlerdir? Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesine geçen tek fırka. Ne diyor Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi? وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاهِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِرَحْمَانِ لِي بُيُوتِهِمْ سُكُوفًا مِنْ فِدَّاتٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَسْهَرُونَ
Eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, şeytanla birlik olarak Allah'a karşı isyan edecek olan tek bir birlik olmasaydı, tek bir birlik olacak olmasaydı, yani bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dünyanın %90'ından daha fazlasını oluşturan tek bir birlik olması söz konusu olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık diyor Allah-u Teala. Ama öyle diyor insanların %90'dan fazlası ne yazık ki Rahman'ı inkar etmiş olacaklar. Bu ayetteki Rahman'ı inkar müessesesiyle bir ayet tamamen birbirinin zıttı. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini. Kat tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yollarıyla dilemeyenlerin yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder de rüşt yolunu seçerse, yani Allah'a amenü olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah Teala o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Ne diyor Allah Teala? Tağutu inkar edip Allah'a ameni olursa. Burada ne diyor Zuhruf 33'te? Rahman'ı inkar edenler diyor. Bunlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya Rahman'ın inkarı söz konusu ya tağutun inkarı söz konusu. Ne görmüştük Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Tağuttan içtinab eden, tağutu inkar eden insanlar Allah'a kul oluyorlar. Ve hem dünya müjdesini alıyorlar hem cennet müjdesini alıyorlar. Burada da tağutu inkar edenler gene Allah Teala'nın söylediği Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde tağutu inkar ediyorlar. İrşat yolunu seçiyorlar, Allah'ın yolunu seçiyorlar ve kurtuluşa ulaşanlar onlar. Amin olanlar onlar. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılıyorlar. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tağutu inkar edenlerle Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler iki tarafta bir fırka oluşturuyor. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler 72 tane fırkanın birleşmesiyle oluşuyor. Bu fırkaların %90'dan fazlaları. Bu 72 fırkanın içinde %10'dan daha aşağı bir kesimi ifade eden insanlarsa Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ise gene tek bir ümmet oluşturuyor ama
tağutu inkar eden bir ümmet. Öyleyse 72 fırkanın çok büyük bir kısmının oluşturduğu 72 tane fırkadan oluşan bir birlik, şeytanın yolunda birlik. Gene 72 fırkadan oluşan, onların içinde gene tek bir birlik, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin topluluğu. Toplumlardan birisi ötekinin 10 katından daha büyük. Tağuta kul olanlar, Rahman'ı inkar edenler. Diğerleri de Allah'a kul olanlar, Rahman'a kul olanlar, tağutu inkar edenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Zuhruf 34'te Allah Teala diyor ki: "Veli buyutuhum ebvaben ve sururen aleyha yettekun." Evlerine kapılar ve üzerine yaslanıp dayanacakları koltuklar verirdik diyor Allah Teala. Ve Zuhruf: "Ve in kullu zalike le ma'meta'ul hayatet dünya vel ahireti inde rabbike lil muttakin." Ve çekici süsler, bütün bunlar yalnızca dünya hayatının metaıdır. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir diyor. Takva sahibi olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz o fırkanın içindeyiz ve onun başındayız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki siz fırkayı naciyenin içindesiniz. Bütün dünyanın kıyamet günü imrenecekleri o tek fırkayı, dünyanın nüfusunun onda birinden azı oluşturuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler o fırkanın müntesipleriyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Neden insanlar mutsuz? Neden her tarafta hırsızlıklar almış yürümüş? Neden 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu devrinde dünyada en az suç işlenen, mutluluğun en çok yaşandığı ülke Osmanlı iken neden bugün hırsızlıkların en çok olduğu dünya üzerindeki ikinci ülke durumuna gelmişiz? 600 yıl boyunca onların kazandıkları şanı, ünvanı nasıl yerle bir etmişiz sevgili kardeşlerim? Osmanlı tarihi incelendiği zaman bunun sebebi çok net olarak anlaşılır. Osmanlı Allah'ın Osmanlısıydı. Yükselme devri boyunca Osmanlı Allah'ın ülkesiydi. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri dediğiniz zaman her biri Yeniçeri Ocağı'na girerken mutlaka tasavvuf mensubu olurdu. Olmayan mevcut değildi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin tarikatına girerlerdi. Ve gülbank çekerlerken de pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye dağları taşları inletirlerdi. Bütün savaşlarda köster vururken onların çıkardıkları bu gürleme dağları taşları inletirdi. Belki de şu an en çok etki yapan faktörlerden birisi buydu. Halkayı genişletirler, düşmanı çepeçevre kuşatırlar ve üç halka olarak savaş verirlerdi. Böyle bir taktikte halkının içinde kalan düşmanın ortasından itibaren o kenarlara doğru giderken büyük kesimi savaşın içinde olamazdı. Ancak çevredekiler silah kullanabilirdi. Üç sıra Yeniçeri neticede onları harplerin çok büyük bölümünde hep bozguna uğratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı bir ahlak numunesiydi. Hırsızlık çok nadir bir olaydı. Ve de hiç olmazdı demek de mümkün. Fakirler korunurdu, kollanırdı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların odak noktasında
Osmanlı'nın birbiriyle olan yakınlığı söz konusu. Her şey en güzel standartlarda hüviyet kazanmış. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu. Bizim anlayamadığımız taraf, dünyadaki en üstün ülke 600 yıl boyunca Osmanlı iken adaleti Osmanlı temsil ederken insanlara insan olmayı Osmanlı'nın davranışları öğretirken Osmanlı'nın karalanmasının hikmetini hala anlayabilmiş değiliz sevgili kardeşlerim. Neden Osmanlı'ya düşmanlık? Onlar bizim ciddimiz, bizim atalarımız. 600 yıllık bir cihan imparatorluğu övgüye layık değil midir? Bütün dünyada en üstün örnek olan Osmanlı halkı, en az suç işlenen ülke. Bugün hala Osmanlı memalikinde olan vaktiyle o küçük küçük ülkelerin her birisi ah Osmanlı yaşasaydı da hala biz Osmanlı'nın hakimiyeti altında olsaydık demiyorlar mı? Özellikle bu küçük ülkeler içindeki insanlar birinden diğerine geçerken gümrük duvarlarıyla karşı karşıyalar. Ayrı idarelerde ayrı muamele görüyorlar. Karşılarına bir sürü engel çıkartılıyor. Onların ağzından söylenen söz, ah nerede Osmanlı bizim atalarımız? Buradan yüzlerce kilometre bu ülkeler boyunca hiç kimseden izin almak gereğini duymadan rahat rahat giderlerdi, dönerlerdi. Üstelik de kervansaraylarda, yerlerde, içerlerde, karşılığında da hiçbir şey ödemezlerdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten bir dünya hakimiyetinin öyle bir sembolüdür ki onlar unutulmazlar. Avrupa'yı işgal eden Osmanlı onları sömürge yapmak için değil, onlara İslam'ın güzelliklerini anlatabilmek için oraları işgal etti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o ülkenin vatandaşlarına kötü muamele etmemiştir. Tam aksine kendi ülkesindeki hukuk nizamını dini açıdan değil, tatbikat açısından hukuk nizamını oraya da götürmüştür. Öyle bir durum düşünün ki sevgili kardeşlerim, Avrupa'da, Orta Çağ'da Enkizisyon denilen mahkemeler mütemadiyen insanları asmakla meşguldüler. Kendi hurafelerine göre dinlerine karşı çıktığını kabul ettikleri düşmanlarını birer birer bu şekilde öldürüyorlardı. Ne Ortodokslar Katolikleri, ne Katolikler ve Ortodokslar Protestanları, ne Protestanlar onları, hiçbirisi birbirini sevmiyordu. Birbirlerine adeta düşmandılar. Neler oluyordu? Avrupa'da
Açlık oluyordu, sefalet oluyordu. Asiller halkın üzerinde büyük imtiyazların sahibiydi. Osmanlı'da bunların hiçbirisi mevcut olmamıştır 600 yıl boyunca. Koca Çınar, Osmanlı Çınarı bütün dünyanın örneğiydi. Ahlak örneğiydi. Davranış biçimlerinin en üst boyutlarda tatbik edildiği, adaletin en ince ölçülerle en üstün şekilde tatbik edildiği ve Osmanlı'nın kendi halkıyla işgal ettiği ülkelerin halkı arasında en ufak bir ayrıcalık oluşturulmazdı. Hatırlayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih Camii'nin bulunduğu yere Fatih karar vermiş. Ben burada cami yaptıracağım diyor. Diyor da oranın sahibi de bir Rum. Olmaz diyor, ben diyor malımı sana vermiyorum. Fatih Sultan Mehmet adamlar gönderiyor. Oranın gerçek değerinin iki katını, üç katını, dört katını veriyor. Beş katını veriyor. Teklif ediyor ama adam kabul etmiyor. Fatih Sultan Mehmet başlatıyor camiye. Sahibinden müsaade almaksızın ve camiyi de tamamlıyor. Orada adamcağız kapının önünde ağlarken yoldan birisi geçiyormuş. Demiş ki, yahu kardeşim ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Sorma demiş, başım dertte. Sizin demiş, bu topraklar benim, bak demiş, bu cami buraya yapıldı, benim rızam yok. E demiş, niye ağlıyorsun? Peki demiş, ağlamayıp da ne yapacağım? Bunu yapan senin padişahın. Tamam demiş, padişahım yaptı ama buranın kadısı var. Sen demiş, şimdi gideceksin kadıya, diyeceksin ki benim rızam yok. Bakalım padişah ne yapacak? Adam diyor, ya sen gerçek mi söylüyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi, hadi diyor, ben seni götüreyim oraya. Kadıya gidip de derdini anlattığı zaman kadı derhal padişahı çağırıyor. Kadı ayakta. Kadı oturuyor, affedersiniz. Fatih Sultan Mehmet ayakta. Padişah ayakta, mazlumun mevkiinde. Osmanlı padişahı, İstanbul'u fetheden adam. Ve karar. Sahibinin müsaadesi olmaksızın oranın üzerine cami yaptırdığı için padişahın eli kesilecek. Usul ne? Usulde Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Eğer çalınan malın bedeli sahibinin istediği boyutta ona ödenebilirse ve bu haksa, o zaman el kesilmez, bedel ödenir. Kadı Efendi soruyor. Bak diyor, bu padişah. Ve diyor, Allah'ın kanunları padişaha da geçerlidir Osmanlı'da. Şimdi senin arsan üzerine bu cami yapılmış durumda ve ben de sana soruyorum. Bunun bedeli nedir? Ona göre değil diyor, padişaha göre değil diyor. Sana göre nedir? Ne kadar bedel istiyorsun? Aldığı cevap, onun bedeli 100 altındır.
Fatih Sultan Mehmet atılıyor, diyor ki hayır 100 altın değil, 1000 altın. Ve her ayda sana şu kadar altın daha ömrün boyunca ödenmeye devam edecek. Kadı yine diyor ki evladım söz sahibi sensin. Eğer kabul etmezsen padişahın elini kesmek bizim üzerimize boştur. Adam bunun gerçekten böyle olacağına, kendi ülkesinde böyle bir şey mümkün olmadığı cihetle inanamıyor ama padişahın elinin kesilmesine de rıza göstermiyor. Gösterse Fatih Sultan Mehmet'in eli kesilecek. Diyor ki kabul ediyorum. Ve bu kabul noktasında karar verildikten sonra Kadı Efendi oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Padişahın önüne uzanıyor, ulaşıyor ve onu eğilerek selamladıktan sonra diyor ki padişahım diyor şu ana kadar ben kadıydım. Allah'ı ben temsil ediyordum. Siz zanlı mevkiindeydiniz. Ve ayaktaydınız. Şimdi diyor siz benim padişahımsınız. Ben diyor sizin önünüzde eğilip etek öpmek durumunda olanım. Ve eğiliyor. Padişahın eteğini öpüyor. Padişahın bu durum karşısında yapacağı bir şey yoktur. Eteğini öptürmek zorundadır. Ve gerçek ünvanlar, Allah karşısındaki durum, hem mahkeme anındaki Allah karşısındaki durum, hem de mahkemeden sonra padişahla tebaası arasındaki ilişki, o Rum'u geniş ölçüde etkileyen bir olay olarak çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, bizim dediğimiz böyleydi. Padişah haksızlık mı yapmıştır? Gördünüz ki bedelini onun söylediği rakamın 10 katıyla ödemeye hazır. O zaman araya ne girmiş? Araya kişinin inadı girmiş. Araya şeytan girmiş. Ve padişah eğer davayı kazanamazsa elinin mutlaka kesileceğini bile bile o camiyi oraya yaptırmış. Neden? Çünkü Allah'tan gelen emir oraya o caminin yapılması istikametinde, geri kalan bir şey ifade etmez. Biliyorsunuz ki yükselme devri boyunca bütün padişahlarla beraber mutlaka onların lalaları yani mürşitleri mevcuttu. Hepsi bir tarikatın mensubuydu. Ta Osman Bey zamanından başlar olay. Onun da mürşidi vardı. O da tabi olmuştu. Hem de mürşidinin kızıyla evlenmişti. Osmanlı padişahları hep tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu kanun hiç değişmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir cihan hakimiyetinin arkasından bütün dünyaların, dünyadaki bütün ülkelerin dikkatini çeken ve sevgili kardeşlerim, hayranlığını çeken bir ülkeydi Osmanlı. Sistem son derece mükemmel bir sistemdi. Muhteşem bir şekilde çalışıyordu.
Kim neresini işgal ederse orasının idaresi o kişiye ait oluyordu. Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı stilde toprakların sahibi onlar oluyordu. Ve kazandıklarının belli bir miktarını merkeze göndermek mecburiyetinde idiler. Ayrıca mutlaka asker beslemek mecburiyetindeydiler. İşte bu askerlerin adı Akıncılardı. Akıncılar böyle doğdu. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk dediğimiz zaman size Osmanlı'nın mutluluğunu anlatmamız lazım. Onlar her zaman mutluydular. Ahlak ölçüleri bütün boyutlarıyla hüküm fermaydı. Söylediğimiz gibi dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Osmanlı'dan bir mal alacak olan kişi bu konuda hiçbir tereddüdün sahibi olmaksızın gelirdi. Gözü kapalı gibi alırdı malı ve aldığı malın mutlak olarak hilesiz olduğundan emin olarak giderdi. İşte bir Osmanlı tüccar Avrupa'dan gelen tacire kumaş satıyor. Kumaşlardan birinde bir defo var. Bunun fiyatı ne diyor o gelen kişi? Bu diyor normal bir kumaş değil ve defolu bir kumaş. Bunun fiyatı yok diyor. Bunu sana satamam diyor. Neden diyor eğer ucuz verirsen ben onu almak istiyorum. Bu diyor ucuz ama sana satmam diyor sen yabancısın. Buraya diyor gelen bu malın defolu olduğu mutlaka kendisine söylenir. Defo gösterilir ve onun eşidi olan malın fiyatı ile bunun fiyatı arasında büyük bir farklılık mutlaka vardır ve kişiye buranın ahalisine bu satılır. Defo gösterilerek herkesin gözü önünde fiyat kırıldığı da açık ve kesin olarak belirtilerek satılır. Ama diyor sana satmam bunu ben. Sen orana kendi ülkene gideceksin ve bu malı satacaksın defolu satı malı ve bunun faturası bana kesilecek. Osmanlı başkasına, yabancılara defolu mal satıyor, dedirtmem diyor ben. Sevgili kardeşlerim, onlar ahlakın gerçek sahipleriydi. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Yaptıkları çok sayıdaki kervansaraylarda mükemmel bir dizayn oluşturmuşlardı. Bütün kervansaraylar bir o kervansarayın vakfının eseriydi. Mutlaka etrafta kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir vakıf, ekilen biçilen topraklar, meyve ağaçları, zeytin ağaçları ama oranın bütün masrafını karşılayabilecek olan bir vakıf bütün kervansaraylarda mevcuttu. Kervansarayı yaptıran da vakfın geliriydi. Orada çalışanların ücretleri, kervansaraya gelenlerin yiyecekleri belli günler sayısınca atlarının yiyecekleri ücretsiz olarak verilirdi. Osmanlı'ya ister yabancı olsun, dini ne olursa olsun gösterilen hürmet herkese gösterilirdi. Ve herkes orada kendini yabancı gibi hissetmezdi. Öyle ki bir insan bir atı varsa bütün Avrupa'yı dolaşıp aylarca
Orada karnını doyurmak imkanının sahibiydi. Atının da karnı doyurulurdu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu Osmanlı yaşadı. Gelişme devresinde, yükselme devresinde, hatta inkıraz devresinde Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en çok söz edilen, en çok konuşulan ülke tarih hazinelerinde Osmanlı'dır. Örnek bir dünyayı sergilemiştir Osmanlı. Ahlakıyla, davranış biçimleriyle, dürüstlüğüyle, diniyle Osmanlı ibretti, örnekti cihana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o günlerden bugünlere ulaştık. Sizlere mutluluğu anlatıyorduk. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Bunun mümkün olmadığını ne gösterdi sevgili kardeşlerim? Bunun mümkün olmadığını ...14 asırlık bir dizaynda, İslam'ın başlangıcıyla bugün arasındaki devreler, bunun mümkün olmadığını açık bir şekilde herkese ispat etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızı Allah Teala'nın zikriyle, tasavvufla pırıl pırıl bir hale getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğun mevcut olmadığını, olamayacağını idrak etmelisiniz. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim? Muhtevaya baktığınız zaman Allah'tan ayrı kalarak Allah'ın formüllerinin dışında mutluluk aramak hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir hayalin peşinden gitmektir. Mutluluğun temelinde tasavvuf yatar. Tasavvufu yaşamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kişinin iç dünyasındaki mutluluğu nefsinin afetlerini temizleyen zikir temin eder. Ve tasavvufu yaşamayan bir insan bunu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse iç dünyasında mutlu olamaz. Dış dünyasında mutlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü nefsini tezkiye ve tasfiye etmedikçe davranış biçimlerinin başkalarını mutlu eden bir hüviyet kazanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetleri yarı yarıya temizleyebilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra da bu işleme devam etmek mecburiyetindedir. Devam ettiği takdirde sonuç hedefe mutlaka ulaşacaktır.
daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde afetler, kin, öfke, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık hepsi sıfırlanır. Ve geriye bütün güzellikler kalır. İşte öyle bir insan, bütün insanları dost edinmiş olan biridir. İnsanları sever, onların kurtuluşu için elinden gelen her şeyi her zaman yapmaya hazırdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'ı sevin. Nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini gerçekleştirin. Sizi bu mutlaka saadete ulaşır. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demeye başlarsınız. Bir insanın dış dünyasındaki mutluluğa ulaşabilmesi için afetlerin hepsini temizlemesi asıldır. Bunu gerçekleştirdiği zaman dış dünyasında da mutluluğu sağlamış olur kişi. Sonra ne geliyor? Sonra Allah ile olan ilişkiler geliyor. Orada da daimi zikre ulaşan bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Çünkü Allah'ı en çok seven onlardır. Nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Allah Teala tarafından en çok sevilenler de gene onlardır. Salah makamının 4. kademesine ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Burası mutluluğun zirvesidir. Buradaki kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Veya dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Çevre şartları ne olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını bütün gönlümüzle istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun için Allah'ın bize öğrettiği bütün Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Görevimiz biliyoruz ki ağır bir görev. Ama bize yardım eden o olduğu için aslında yardım kelimesi yetersiz. Yaptıklarımızı yaptıran o olduğu için huzur içinde görevimize devam ediyoruz inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın güneşi doğmuştur, hidayet güneşi ve gelişme devresine girmiştir hidayet çağı. Bundan sonra bir dünya sülhü mutlaka kurulacaktır. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde dünyadaki üç dinin birbirinden farklı olmadıklarını anlaması gelişecektir. İşte o zaman harflerin, dinler arasındaki harflerin devamı imkansız hale gelecektir. Çünkü üç dinin mensupları da anlayacaklardır ki başka bir dinin sahibi değiller. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve hepsi o dinin üç varyasyonunu tatbik ediyorlar. Üç dinde de 7 safa farz, üç dinde de o dinlerin peygamberleri zamanında 7 safanın 7'si de yaşanmış.
Öyleyse bu çatı altında üç dinde de yedi safa yaşanacaktır. Mutluluğu isteyen herkes bunu yaşayacaktır. Ve de seremoniler elbette ayrılıklar gösterecektir. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Ama yedi safa ve dört teslim üç dini birbirine bağlayacak olan, perçinleştirecek olan dünya sulh ve sükûn

güzel bir şekilde sonuca ulaşarak dünya sulhunun mutlaka kurulacağı ve bunun kurucusu biz olacağımız konusundaki açıklamalarla bir mutluluk rüzgarı içinde bu konuyu burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe dikkatle bakın ve güvenle bakın. Allah böyle istiyor ve şu dünyadaki hiçbir güç bunun gerçekleşmesine, dünya sulhunun kurulmasına engel olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek günlerde detayları nasıl inci taneleri gibi yan yana geleceğini, nasıl o güzel günlere insanlığın ulaşacağını, nasıl bir dünya sulhunun kurulacağını birer birer göreceğiz ve yaşayacağız. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

0: Obrigado.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir ayetlerin sırları konusundaki sohbetimizde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. A'raf suresinin 40. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذِّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِيجَ الْجَمَلُ ف۪ي سَمِّ الْحِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ Nezil mücrimin. Ayetin genel manası, muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Yani ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri yani suçluları işte böyle cezalandırırız. Şimdi konumuza kelime kelime manaya girerek nüfuz edelim inşallah. اِنَّ الَّذ۪ينَ اِنَّ مُحَقَّقْ كِ اَلَّذ۪ينَ onlar. Muhakkak ki, şüphesiz ki, onlar. كَذَّبُوا tekzip ederler, yalanlarlar. Ki, ayatina, aslında ayetlerimiz ile yalanlarlar, Arapça ifade. Bi ile ayatine ayetlerimiz. Ama biz Türkçemizde ayetlerimizi yalanlayanlar olarak doğru bir cümle yaparız. İnnellezine inne muhakkak ki ellezine onlar şüphesiz ki muhakkak ki onlar kezebu bi ayatine ayetlerimizi yalanlarlar, tekzip ederler. Ayetlerimizle yalanlarlar Türkçe'ye uygun değil. Onun için muhakkak ki onlar ayetlerimizi yalanlarlar diye başlıyoruz olaya. Vestekberu ve istekberu tegebür kelimesiyle buradaki tekberu kelimesi aynı kökten geliyor. Kebir, büyük demek. Tekebür etmek de büyüklenmek demek. Yani büyüklük satmak demek. Kibirlenmek demek.

Anha. Onu, onları. İnnellezîne muhakkak ki onlar kezûbî âyâtinâ ayetlerimizi yalanlarlar. Vestekberu anha ve onlarla kibirlenirler. Yani ayetler karşısında kibirlenirler. Biz biliriz derler. Şimdi bu insanların özellikleri ne? Allah Teala'nın ifadesiyle ayetlerimizi yalanlarlar diyor Allah Teala. Ayetlerimizi yalanlarlar ve ayetlerimizle tekebbür ederler. Ayetlerimize karşı büyüklük taslarlar, kibirlenirler. Bunları bilsek miysek sadece biz biliriz derler.

là, tu fais tes voix. Eti, açmak zapt etmek demek. La, baştaki tü, ek. Fettehu, eti olmaz. Yani açılmaz. La tufette hu onlara, hu onlara. Tufette hu onlara açılmaz. Baştaki la ile birlikte. La tufette hu onlara açılmaz. Tek başına tufette hu olsaydı açılır manasına gelecekti. La tufette hu onlara açılmaz. Lehüm onlar için. Onlar için fetih olmaz. Açılmaz. Ebva büs semai. Semanın göğün bab kapı evvab kapılar. Babın çoğulu. Ebvab-ı semai gök kapıları. Onlara gök kapıları açılmaz. Onlar için açılmaz. Onlar için gök kapıları açılmaz demeyiz de Türkçemizde onlara gök kapıları açılmaz deriz. Ama Arapçasında onlar için oluyor. Vela yetulunel velayet dahil olmak, ithal etmek, ithal, dehaleden geliyor. La yetkunune, la yetkulune, girmezler cennete, cennete. Girmezler. Aslında giremezler manası var ama ithal edilmezler, alınmazlar. İthal bir ülkeye, yabancı bir ülkeden mal girmesi. İthal malı deriz. Bir malın ülkeye girmesi ithaldir. İşte yetulüne kelimesindeki ithal, dahil olmak, dahale, bir şeyin içine girmek, dahil olmak, onun muhtevasına girmek, onun içinde olmak. Kapıdan içeri girerek eve dahil olunur. Yetulüne cennete, ve la yetmenüle cennete, cennete girmezler. Da burada giremezler manası var. Herkes cennete girmek ister ama giremez. Hatta buradaki hatta Türkiye'deki daha çokluk ifadesi bir kamyon hatta iki kamyon mal getirdim diye bir ifade kullanırız. Buradaki hatta kelimesi bir şey olaya, bir topluluğa, bir kıymete bir şeyler daha ilave edilmesi istikametinde kullanılıyor. Öyleyse
La yetmülüler cennete ithal edilmezler. Cennete giremezler. Hatta kadar yenice geçmek yenice cemalu deve geçmedikçe hatta kelimesi hatta yenice cemalu deve geçmedikçe manası var. La yetmülüler cennete cennete giremezler. Di içinde içinden semmil hiyat iğne deliği deve cemel urgan manasına da geliyor. Urgan iğne deliğinden geçmedikçe. İğne deliğinden geçen şey ipliktir. Urgan bilek kalınlığında hatta kol kalınlığında iplere denir gemilerin iskeleye bağlandıkları halatlar, urganlar. Bunlar urgan olabilmesi için kalın ip olması lazım. Bilek kalınlığında ve daha fazla. Burada cemel deve demek aslında. Ama urgan manasına da geldiği anlaşılıyor. Fi içinde, içinden semmil hiyat, iğne deliği. El hiyat, iğne, semmi, delik. Semmil hiyat, iğnenin deliği. Ve içinde, iğnenin deliğinin içinden deve geçmedikçe onlar cennete giremezler. Hiçbir zaman bir iğne deliğinden bir devenin geçmesi mümkün olmayacağına göre hiçbir zaman cennete giremezler ifadesi bu tarzda bir teşbihle anlatılmış. Ve kezalike işte böyle. Nezi, nezi kelimesi baştaki neyin dışında ceza fiili oluyor. Nezi cezalandırırız. El mücrimin mücrimleri. Cürüm, suç. Mücrim, suçu işleyen mücrimin mücrimler. Yani suç işleyenleri işte böyle cezalandırırız diyor Allah Teala. Şimdi kimlerden bahsediyor? Allah'ın ayetleriyle kibirlenenler. Kim bunlar? Zamanımızda kim bu insanlar? Bu insanlar ilahiyat fakültelerinden mezunlar. Bu insanlar ya Diyanet İşleri'nin üst kadrolarında bulunurlar veya üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğretim üyeliği yaparlar, doçent olurlar. Asistan olurlar, doçent olurlar, profesör olurlar. Eskiden ordinaris profesör de vardı. Hatta ordinaris profesör olurlar. Ama Allah'ın ayetleriyle tekebbür ederler. Ne demek istiyoruz? Ayet ne demek istiyor? Bu ayetin
arkasında yatan gerçek anlamı yakalayabilmek için Allah'ın neyi nasıl anlatmak istediğine bakmak lazım. Allah Teala ne ister? Bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini ister. Farz kılmış. Allah ne ister? Böyle olan insanların mürşitlerine ulaşıp tabi olmalarını ister. Farz kılmış. Tabi olunca ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru seyredilir isimli bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katını aşar diğer ruhlarla beraber. Sitetli müntadan dikey bir yolculukla zikir hücrelerindeki zikirlerini tabiatıyla tamamladıktan sonra indi ilahiye çıkar. Ve Allah Teala'nın katında Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Buna vuslat diyoruz. Vasıl olmaktan geliyor. Muvassala, muvassalat, vasıl olmak, vuslat, hepsi aynı kökten geliyor. Visal de aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki benefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve insanlar öldükleri zaman eğer ruhları vücutlarındaysa o ruh için vücut o kişi öldüğü andan itibaren sadece bir görüntü olarak kalmıştır. Bir görüntü hüviyetine girmiştir. Ruhu bünyesine muhafaza edemez. Bir başka ifadeyle kişi hayattayken ruh için bir sığınak olan fizik vücut, fizik vücut öldüğünde artık bir sığınak olmak görevini gerçekleştiremez. O artık bir sığınak değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman ne görüyoruz? Ruh sadece bir görüntünün içinde ve Azrail Aleyhisselam ve onun beraberindeki yardımcıları gelirler. Ruhu beraberlerine alırlar. 7 tane gök katını beraberce aşarlar. Ve 7. gök katının 7. aleminden sonra Sitet-i Münta'ya ulaşırlar. Sitet-i Münta'dan ruh dikey olarak yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında İfna olur, fani olur, yok olur. Fani olmak, yok olmak demek. İfna olmak, yok olmak demek.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında ruh her halükarda onun sahibi olan, onun tarafından üflenen ruh ona yani Rabbine yani Allah'a geri dönecektir. O Allah'ın ruhudur. İşte Allah ruhunu her insana üfürüyor ama bir şartla. Tekrar geri almak şartıyla. Ve Allah için öngörülen husus, ruhun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmasıdır. Üzerimize farz kılmış. İnnel hüda, hüdallah diyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Neyin ulaşmasıdır? Fizik vücudumuzun mu? Hayır. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak, ruhun Allah'a ulaşması. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el-hüda, hidayettir. Neyin ulaşacağından iki ayette bahsetmiyor. İnne hüda hüdallah muhakkak ki Allah'a ulaşmak hidayettir. İnne hüdallahi muhakkak ki Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda hidayettir. Hidayet Allah'a ulaşma. Hüda hüdaya ulaşmak. Hidayet kelimesi hidayete ermek yani ruhun Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Peki hidayet olmadan da ruhlar Allah'a ulaşır mı? Elbette. Kim ölürse öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve takımı gelir onu öldürür. Mitokondrileri hareketsiz hale getirir ve ölen kişinin ruhunu kabzeder, alır. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları 7 tane gök katını beraber çıkarlar. Ruhu Allah'a götürüp teslim ederler. Ruh ne olmuştur? Rabbine geri dönmüştür. İşte normal standartlarda bu iş nasıl gerçekleşir? Kim Allah'a münaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah-u Teala o kişi için harekete geçer. Onun Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra mürşit sevgisi verir içine. Kişi Allah'tan mutlaka mürşidini yanarak sorar. Bir yangın vardır içinde. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır, ulaşmak ister. Ruhunu Allah'a ulaştırmak için can atar. Bunun için de bilir ki tabiyet lazım. Hacet namazını kılar. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece saat, şimdiki saatte gece 1'den sonra, normal saatte gece 12'den sonra Allah-u Teala'dan mürşidine hacet namazı kılarak sorar ve
uyur. Yatarken kıbleyi sağlayarak yatacaktır. Başını sağ tarafa doğru çevirerek yatacaktır. Sağ kulağı yastığa gelecektir ve elinin ağzına koyacaktır. Kalbinin her çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde değil. Dilini de hatta kımıldatmadan içindeki sesle ne dilini kımıldatacak, ne de çenesini kımıldatacak. Ses de çıkarmayacak. Kalbindeki sesle kalbinin çift atışında Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacak. Elini nabzına kalarak da, nabzına koyarak da yapabilir bu işi. Ama daha güzeli kıble sağa alınarak yatılır. Ve sağ tarafa dönerek sağ kulak üzerine yatılır. Vücut ön cephesi kıbleye döner. Ve kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah derken, dilinde kımıldatmadan söylerken bunu uyuyakalır. İşte bunu yapan kişi o gece hacet namazını kıldığı için, boy abdesti aldığı, hacet namazını kıldığı ve Allah'tan mürşidini gördüğü için galip bir ihtimalle o gece Allah Teala ona mürşidini gösterir. Farklı bir durum olabilir. Kişi iki tane mürşid üzerinde karar veremez. İkisi de kalben sevdiği insanlar olmuştur. Onlarla tanışmıştır. Ve bu sevgisine bir karar noktasına ulaştıramaz. Böyle bir noktada da mutlaka Allah'tan sorması lazım kişinin. Sorarsa ne olur? Sorarsa Allah Teala ona iki mürşidi de göstererek hangisinin kendi mürşidi olacağını, olması gerektiğini çok kesin işaretlerle anlatır. Birisini daha az aydınlıkta görür, diğerini çok aydınlıkta görür. Birinin üzerinde nur görür, diğerinin üzerinde daha az nur görür. İkisine baktığı zaman taraflardan birine gönlü kayar. İşte o, o kişinin mürşididir. Ötekini de düşünmüştür mürşit olmak üzere ama kararı veren o değildir, kişi değildir. Kararı veren Allah'tır. Hiç kimse Allah'ın gösterdiği mürşide değil de başka bir mürşide ulaşarak hidayete eremez. Herkesin su içeceği bir çeşme vardır sevgili kardeşlerim. Ve sadece Allah'ın dediği olur. Kim böyle bir dizaynda iki tane alternatif, üç tane alternatif, dört tane alternatif olabilir. Bunların arasından kişi hangisini seçeceğini bilemez, olabilir. Ve de Allah Teala dördünü de gösterir dört kişi ise hangisinin bu kişiye, soran kişiye en uygun olduğunu Allah bilir. Kişi bilmez. Onun için sevgili kardeşlerim, mürşidinizi sorarken mutlaka Allah'tan sormanız lazım. Biz de öyle yaptık. Bizden evvelkiler de öyle yaptılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olur bir insan mürşidine ulaşıp tabi olursa, tabi olursa, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudundan derhal ayrılır. O kişinin haberi bile olmaz onun ayrıldığından. Bu ruh devrin imamının
dergahına gider. Hangi mürşide gidip de ondan el almışsa kişi, o el öpme işlemine el almak denir. El öpmüş ve mürşidin söylediklerini yerine getirmek üzere harekete geçmişse, Allah-u Teala'nın huzurunda kendisine kitap, sancak, taht, nöbet, kılıç verilen Resul'e emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. Bu cümle söylenir. Eğer devrin imamına tabi oluyorsa kişi. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine ulaştığı zaman o mürşidin söylediği kelimeleri tek tek tekrar edecektir. Bu kelimeleri tekrar ettiği zaman hedefe ulaşabilir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse mürşitsiz ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ancak Allah'tan sorulan mürşit Allah tarafından gösterildikten sonra o mürşide ulaşıp onun önünde diz çöküp tövbe eden kişi bu tövbeyi gerçekleştirdikten sonra ruhu vücudundan ayrılır ve o dergâhtan hangi dergâhta el öpmüşse o dergâhta vücudundan ruhu ayrılır. Oradan da o ruh hiç kimseye sormaksızın doğrudan doğruya Devrin İmamı'nın dergâhına ulaşır. Oradaki Devrin İmamı'nın elini öper. Ve de Allah'a doğru seyir sülkesinin yolculuğuna başlar. Önce birinci kata kadar çıkabilir. Oradaki işlemi tamamladıktan sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Birinci katta açıkta bir secde yapılır sadece. Çimenler üzerinde, seccadelerde secde yapılır. İkinci katta su arınma havuzlarında kişi sarı renkte olan şeffaf bir suda suyun içinde başının üzerinde 20-30 santim daha o sıvının bulunduğu bir havuzda su arılır. Ve bir sıvının içine girmesine rağmen ipekten olan elbiseleri ıslanmaz. Çarık şeklinde uçları yukarıya doğru kalkık olan ince deriden yapılmış ayakkabıları vardır ama bu ayakkabıların bizim zamanımızdaki ayakkabılara benzer tarafı yok. Çarık denilebilir daha çok. Baş tarafı biraz yukarıya doğru kalkık olan çarık hüviyetinde bir ayakkabı türü. Pantolon golf pantolonudur. Yani altta düğmeli. Belde kuşak vardır. Şu genişlikte bir kuşak belden atar. Üstte ise kolsuz cepken vardır ve uzun kollu bilekten sıkmalı gömlek. Bu iç kıyafet. Üstte ise cübbe. Ama bu cübbe aşağıki katlarda giyilemez. Kim

Gök katlarını birer birer aşarsa, ikinci kattaki su arınma havuzlarından sonra üçüncü katta iki katlı mescide gider. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında namaz kılar. Diğerleriyle beraber. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında diğerleriyle beraber secde eder, namaz kılar. Altıncı katta buz kalıbına benzeyen bir buzdan çıkan nurlarla o nurun çok açık yeşil, beyaz da çok yakın bir yeşil olan rengini alır. Ve bütün derileri çatlar. Bu derilerin çatlamasından sonra o kişiye eğer vakti gelmişse ilaç yedirilecektir. Bu bir sonraki kata çıkma yetkisidir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. O kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetlerine çok benzeyen bir kıyafetle o kişiye cübbe giydirilir. Başına sarık verilir ve ruh 7. gökyüzündeki 7 tane alemi açmak üzere 7. gökyüzünde önce kader hücrelerine ulaşır. Sonra Ümmül Kitab'a, sonra Kudret Denizi'ne, sonra Makam-ı Mahmud'a, sonra Divan-ı Salihine, sonra Zikir Hücrelerine, en sonra da Sitrat-ı Müntaha'ya ulaşır. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ulaşır. Ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu ruhun kendisini üfleyen yani sahibi olan Allah'a teslim olmasıdır. Araf suresinin bu 40. ayet-i kerimesi ayetleri yalanlayan, kibirlenen ve insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayan insanları anlatıyor. Ama Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde anlatılanlar, söylediğimiz geniş spektrumlu bir dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bütün bu anlattıklarımızı bize teker teker gösterdi ve bugüne kadar binlerce kişiyi hidayete erdirmeyi nasip kıldı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere. Konumuz yemin, misak ve ahd. Allah-u Teala'ya karşı üç tane vücudumuz, üç tane yemin vermiş. Ruhumuz misak vermiş. Ölmeden evvel Allah'a geri dönecek ve Allah'ın zatında yok olacak diye, ifna olacak diye, fena fillah olacak diye. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş, Allah'a teslim olacak diye. Nefsimiz ise Allah'a yemin vermiş, o da Allah'a teslim olacak diye. Aslında üçünkü de ruhunda ve içinde nefsinde Allah'a teslimi söz konusu. Yemin, misak ve ahd. Her şey bir ayetle başlıyor. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini çıkardı Allah Teala diyor. O zürriyetten de onların zürriyetini çıkardı. Onlardan da onların zürriyetini çıkardı ve bütün insanları huzurunda topladı diyor Allah Teala. Zaman belirtilmiyor. Kuvvetli bir ihtimalle zamandan evvel Allah Teala'nın huzurunda gene muhtemeldir ki herkes aynı yaşta bir toplantı söz konusu. Bütün insanlar orada Allah'ın huzurunda. Allah Teala bütün insanlara soruyor. Elestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela. Evet demişiz Allah-u Teala'ya hepimiz. Sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra ne olmuş? Allah-u Teala nefslerimizi kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesi ihtimaline binaen böyle bir şey söylemesine mani olmak için ruhumuzu ve veçimizi, fizik vücudumuzu nefsimize karşı şahit tutmuş Allah-u Teala. Ezelde. Kıyamet günü nefsimiz ben bundan haberdar değildim demesin diye. Haberdar olmak keyfiyetine Allah-u Teala çok büyük önem veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Tebliğ haberdar etmektir. Tebliğe muhatap olmayan kimse olmayacaktır. Herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. O tebliğ Allah'a ulaşmayı dile emridir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek zorundasın tarzında bir açıklama yapılması, bütün insanlara bu açıklamanın yapılması farzdır ve hemen arkasından söylenmelidir. Eğer ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsan, bir, takva sahibi değilsin, iki, şirktesin, üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsin, dört, gideceğin yer cehennem, beş, hüsrandasın, altı, hidayette değilsin, yedi,
tağutun kulusun, 8 tağutun dostusun. Allah'ın kulu değilsin, Allah'ın dostu değilsin. Kafirsin. 9. Amellerin boşa gitmiştir. 10. Fısktasın. 11. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn bu? Bir de kafirsin ifadesi var. 12. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a olan ruhunun misakini yerine getirmeyecek demektir. Her şey dilemekle başlıyor. Çünkü dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse insanlardan istediği şey gönüllü olmaları, Allah'ın emrine icabet etmeleri. Neyi emrediyor? Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. Bir dilek emri bu. Biz o dileğin sahibi olacağız. Allah Teala da ruhumuzu kendisine ulaştıracak. İşte yemin, misak ve ahd ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a ulaşmasıyla, Allah'a teslimiyle ilişkili. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında yok olacak olan sadece ruhumuzdur. Allah'tan gelen bir emanettir. Gideceği yer Allah'tır. Şimdi dönüyoruz Araf 172'ye. Orada gördüğümüz şey, zamandan evvel Allah-u Teala'nın bütün insanları bir araya toplaması. Ve de hepimize kalbimizin duyacağı sesle Allah'ın seslenmesi, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimizin birden cevabı, bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala'nın dizaynı, neden acaba nefsimizi kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diye bir itiraza sebep görüyor Allah-u Teala, itiraz edecekmiş gibi görüyor. Çünkü nefsimiz, iç dünyası, kalbi baştan aşağı afetlerle dolu. Elbette Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeyecektir, getirmek istemeyecektir, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyecektir. İşte bu suale, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine, hepimizin verdiği cevap, bela olduğu için, evet olduğu için, sen bizim Rabbimizsin olduğu için, Allah-u Teala bizlerden bir şeyler istiyor, Rabbimiz olduğu için. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bunları ifade ediyor. Allah-u Teala, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre, o zaman ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, ey sizlerden de ahd istiyorum, diyor Allah Teala. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde bu anlattığım kesim yok. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum ifadesi oraya girmemiş. Ama sonucu var. O günü hatırlayın ki, diyor Allah Teala, işittik ve itaat ettik dediniz. Neyi işitmişiz? Kim işitmiş? Ve kim neye itaat etmiş? İşte bu suallerin cevabı Allah-u Teala'nın o sözünün arkasında gizli.
ettik ve itaat ettik diyebilmemiz için Allah-u Teala'nın bize bunları söylemiş olması lazım. Söylemiş ve biz de ona cevap vermişiz. Allah-u Teala bunu söyledikten sonra ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar, ey nefsler, ey fizik vücutlar sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Her birinizden ayrı bir şey istiyorum. Yani bir başka ifadeyle hepinizin bana teslim olmanızı istiyorum diyor Allah-u Teala. Sonra da bize tasdik ettirmek üzere sözlerimi işittiniz mi diyor. Nasıl orada başlangıçta ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorarak cevap alıyor bizden, tasdik ettiriyor. Evet sen bizim Rabbimizsin ifadesiyle. Burada da gene aynı cevapları Allah-u Teala sadece yazmış, yazdırmış Kur'an-ı Kerim'e. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olduğuna göre Allah-u Teala bunları söyledikten sonra bizlerden, ruhumuzdan ve içimizden ve nefsimizden yemin, misak ve ahd talebinde bulunduktan sonra diyor ki

Allah'a mülaki olacaklarına, o kişi hayattayken ölmeden evvel ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağına dair Allah o kişiden misak istiyor. O kişinin ruhundan misak istiyor. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını istiyor. Bunun adı ahd oluyor. Ve nefsten de yemin istiyor. Nefsin de Allah'a teslim olması için. Bunları istedikten sonra soruyor, itaat ettiniz mi? Emrimi yerine getirdiniz mi? Cevap veriyoruz hepimiz. Atana. İtaat ettik. Ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. Bunlar bizim üç vücudumuzun yeminleri. Eymanihim diye geçiyor. Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın ezelde zamanın başlangıcından evvel olduğunu düşünüyoruz. Ve hepimiz Allah-u Teala'nın indinde bu yeminleri vermek üzere yaratılıyoruz. Yeminlerden sonra da tekrar her şey eski haline dönüyor. Fizik vücudumuz ve ruhumuz nefsimize şahit oluyor. Ben bundan haberdar değildim demesin diye neyine şahit oluyor? İşte bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a verdiği yemine şahit oluyor. Hem fizik vücut şahit oluyor, hem de ruh şahit oluyor ki nefs Allah'a yemin vermiş teslim olacağına dair. Yani nefsinin bünyesindeki bütün afetleri temizleyeceğine dair. İşte Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar ve ahitler. Sonra ne oluyor? Sonra ilahi irade, Allah'ın ilahi iradesi, bizim cüz'i irademizden, cüz'i irademizden, kişisel irademizden Allah'ın iradesi Allah'a teslim olmasını istiyor. İlahi irade ile cüz'i irade arasında bir emir ve itaat. Bunun adına da Allah Teala misak diyor. O gün bizden yemin, misak, ahd alan Allah Teala ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz için buna ilave ediyor. İlahi irade Allah'ın iradesi bizim irademizden adına Allah'ın ahdi denen bir ilave alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. İlahi irade bizim kişisel irademize bu emri veriyor. Böylece bizden iki tane misak alınmış oluyor. Bir, ruhumuzun Allah'a verdiği misak. İki, irademizin Allah'a verdiği misak. Bu yemin, misak ve ahdin ve en sondaki misakin tahakkuk standartlarına baktığımız zaman 28 basamaklık bir skala üzerinde, bir yelpaze üzerinde ruhumuzun tesliminin 22. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz.
fizik vücudumuzun tesliminin 25. basamakta gerçekleşiyor.

gerçekleştiğini görüyoruz. Nefsimizin tesliminin 26. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. İrademizin tesliminin de 28. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bu dört teslimin dördü de üzerimize farz kılınmış. Ve dördüncü teslim, yani irademizin teslimi, diğer teslimler gerçekleşmedikçe mümkün olmadığı cihetle daimi zikre ulaşmamız lazım irademizi teslim için ve günahlarımızın örtülmesi, salah nuruyla mükafatlandırılmamız, evvela tövbe-i nasuha davetimiz, davet edilmemiz lazım. Sonra günahlarımızın örtülmesi gerek, mürşide ulaştıktan sonraki günahlarımızın, sonra salah nurunun verilmesi gerek, sonra da günahlarımızın, mürşide ulaştıktan sonraki günahlarımızın sevaba çevrilmesi söz konusu. Bu dört işlem tamamlandığı zaman, ancak o zaman irademizi Allah'a teslim etmiş oluyoruz. Allah irademizi teslim alıyor. O andan itibaren artık devamlı Allah'tan emir alan ve emirleri yerine getiren insanlar oluyor. Bu yeminleri yerine getirenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah'a verilen yeminler var, misaklar var, ahdler var. Şimdi Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala 76. ayet-i kerimede? Bela. Hayır, öyle değil diyor Allah Teala. Men efa bi ahdihi. O kişi ki ahdini ifa eder. Vetteka ve takva sahibi olursa fe innallâhe yuhibbül muttekîn. Allah takva sahiplerini sever. Burada Allah Teala ahdimizi yerine getirmekten bahsediyor. Ve takva sahibi olmaktan bahsediyor. Bir hakkın takva. Yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücuda gelecek bir takvadan bahsediyor Allah Teala. Burada bir kişinin kendisine ait olan ahdini yerine getirmesi, bu ahd iradesinin teslimini içeriyor. Buradaki ahdin muhtevasını iyice yerleştirebilmek için bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. 77. ayet-i kerimesinde innellezine yeşterune bi ahdillahi, onlar ki Allah'ın ahdini satarlar ve eymanihim ve yeminlerini. Burada Allah'ın ahdi var ve o kişilerin yeminleri var. Demin yeminlerin ne olduğunu açıklamıştık. Ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a teslimini içeren üç yemin. Ruhumuzunki misak, veçimizinki ahd, nefsimizinki yemin. Eymanihim, yeminlerimiz, bu üç tane yemin. Üç vücudumuza ait üç tane yemin. Ama Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor Allah Teala. Demek oluyor ki Allah Teala'nın ahdi ilahi iradenin bizden aldığı misakla alakalı olan kesim. Eymanihim bizim yeminlerimizin dışında olması lazım. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki Allah'ın ahdini yerine getirelim. Yani irademizi Allah'a teslim edebilelim. Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah Teala iradenin
teslimini yeminlerimizin ötesinde Allah'ın ahdi olarak alıyor. Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içeriyor. Çünkü yeminlerimiz onun dışında kalmış ayet-i kerimede. Bu yeminlerimizin dışındaki Allah'ın ahdi irademizin teslimini içeriyor. Ama irademizi Allah'a teslim edebilmek için önce ruhumuzu, sonra veçimizi, sonra da nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki irademizi Allah'a teslim edebilelim. Saydığımız basamak sırasına göre böyle. Öyleyse şimdi 76. ayet-i kerimeye dönelim. Bu hakikatten sonra 76. ayet-i kerimeye dönelim. Allah Teala diyor ki kim, hayır öyle değil, kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa. Buradaki kişinin ahdi bir bütünün bir parçasını oluşturuyor. Çünkü bir üstteki ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a verilen yeminden ve Allah'ın yeminlerden ve Allah'ın ahdinden bahsediyor. Allah'ın ahdi yeminlerin ötesinde bir şey. Ama eğer söz konusu olan şey bizim ahdimizse, o zaman bizim ahdimiz, yeminlerimiz ayrı değerlendirildiği cihetle bir üstteki ayet-i kerimede, bizim ahdimiz Allah'ın ahdine paralel bir dizayn oluşturuyor. Eğer Bakara Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerini birlikte ele alırsak, orada bir yeminlerimiz var. Bizim yeminlerimiz, eymanihim diyor Allah-u Teala, onların yeminleri. Burada da ahdihi diyor, onların ahdleri. Öyleyse ahdimiz yeminlerin ötesinde bir şey. Bir evvelki ayet-i kerimede yeminlerimiz açık bir şekilde yer aldığına göre Allah'ın ahdiyle birlikte dizayn edilmiş. Burada da yeminlerimiz var. Yeminlerimiz bir evvelki ayete geçmiş ve ondan sonra da ahdimizin edası var. Burada kişinin dizaynında demek ki yeminlerinin dışında kalan bir şey o kişinin ahdi. Öyleyse buradaki Ali İmran 76'daki ahd irademizin teslimini içeriyor. Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyor. Bizim ahdimiz gene bizim irademizin teslimini içeriyor. Ama bu müessese acaba sadece bizim ahdimizi mi, yani irademizin teslimini mi içeriyor? Buna daha evvel Allah-u Teala demin gördüğümüz ayette bir başka isim vermişti. Allah'ın iradesinin sadece bizim irademizden aldığı, ilahi iradenin bizim irademizden aldığı yeminin adı misak olarak geçiyordu. Burada da ahd olarak geçiyor. Ama bütün ayetleri incelediğimiz zaman ahdin aynı zamanda bütün teslimleri birden kapsadığını da söylemek mümkün. Bizim ahdimiz daha evvel
evvel verdiğimiz nesne misak olduğuna göre, irademizin teslimi misak olarak adlandırıldığına göre, ahdimiz dört tane faktörü birden ihata etmesi lazım. Bu ayeti, Âl-i İmrân Suresinin 76. ayet-i kerimesini bütün olarak ele almamız lazım. 77'ye ondan sonra geçmemiz lazım. Öyleyse ahdimiz, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Misakimiz iki istikamette de kullanılıyor. Hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de irademizin Allah'a teslimi, ikisi de kullanılıyor. Misak olarak kullanılıyor. Şimdi gelin beraberce bir başka ayete ulaşalım. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi neydi? İrademizi Allah'a teslim etmemiz. Ama irademizi teslim etmek için ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi evvelce Allah'a teslim etmemiz lazım. O zaman burada Allah Teala'nın dizayn ettiği ifade son derece açık. Allah'ın ahdiyle bizim misakimizin bozulmaması, yani yerine getirilmesi aynı şey. Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmek, bizim misakimiz gene irademizi Allah'a teslim etmek, ama daha evvelkiler gerçekleşmedikçe irademizin Allah Teala'ya teslimi gerçek mümkün olmuyor. Ama biz burada misakimizi tek olarak ele alırsak, irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın ahdi de gene irademizin Allah'a teslimidir. Ama Allah'ın ahdini yerine getiren kişi önce diğerlerini de yerine getireceği için bütün teslimleri gerçekleştirmiştir. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün teslimleri içeren, ama tek başına bakıldığı zaman irademizin teslimini Allah açısından ahdallahi olarak, bizim açımızdan da misakimiz olarak değerlendiriyor. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Şimdi Rad suresinin bu 20. ayet-i kerime ile 25. ayet-i kerimesini birleştirelim. Farklı bir olayla karşılaşacağız. Allah Teala buyuruyor: Ve la yenkudunel misak. Ve onlar misaklerini bozmazlar dedikten sonra وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Kim bu insanlar? Misaklarını bozmayanlar. O zaman Allah-u Teala'nın misaktan muradının bir başka açıdan da değerlendirildiğini görüyoruz. Onlar misaklarını bozmazlar ifadesi eğer 20. ayet-i kerime ile birlikte ele alınırsa, nefsimiz, irademizin Allah'a teslimini içeren bir müessese, gene onlar misaklarını bozmazlar ifadesi 21. ayet-i kerime ile birlikte dikkate alınırsa, sadece ruhumuzun Allah'a teslimi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği, farz kıldığı bir şey var. Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve misakimizi yerine getiriyoruz.
devam ediyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesab ve yahşemne rabbihum. Onlar kötü hesaptan yani cehenneme gitmekten korkarlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbihum. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu ayetin devamında onların fevzül azimin sahipleri olduğu ve kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri de ifade ediliyor. Ad cennetinin sahibi oldukları da. Öyleyse madalyonun öbür ucu iradenin teslimine kadar ulaşıyor. Burada Allah-u Teala'nın ifadesi son derece ilginç bir ifade. Kötü hesaptan korkarlar, yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olmasından ve cehenneme gitmekten korkarlar. Kimin günahları fazlaysa gideceği yer cehennem. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin sevapları fazlaysa onlar da felaha ermiş olanlar. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Ve onlar felaha erenlerdir diyor. Sevapları günahlarından fazla olan için Allah-u Teala. Kurtuluş, cennet onların. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi burada önemli bir konu var. Allah-u Teala ve onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir diyor. Allah'ın veçi iki hüviyette değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'ın veçine, zatına ulaşmayı dilemek. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ali İmran 14. Vallahu indehu hüsnül meab. Ve Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte eğer onlar misaklerini bozmazlar ifadesini 21. ayetle birlikte ele alırsanız, onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir ama Allah'ın zatına ulaşmak için Allah'ın zatını dileyenlerdir. Eğer 20. ayet-i kerimeyi tek başına alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirdikleri zaman ruhların da, veçlerin de, neslerin de, iradelerini de Allah'a teslim etmiş oluyorlar. Onlar Allah'ın zatını sadece Allah'ın zatına ulaşmak için değil, Allah'ın zatını görmek için de talep edenlerdir. Öyleyse ifadeler full olarak yerlerine tam manasıyla oturuyor. Allah ayet indirirse böyle indirir. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, ayetlerini size öğrettikçe ona hayranlığınız her geçen gün biraz daha artar. Acaba şu dünya üzerinde böyle bir tefsiri yapabilecek olan başka birisi var mı zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bütün bunları Allah bize öğretmemiş olsaydı biz de bir hiçtik. Hiçbir zaman bu tefsiri yapmamız mümkün olmayacaktı. Ama konunun bu ince noktalarına dikkat edin. Allah bize Kur'an kültürünü öğretti. Hem de başka hiçbir kitabı elletmeden. Neyimiz varsa hepsi sadece onun öğretisidir. Başka hiçbir yerden hiçbir şey gelmedi, kursağımıza girmedi. Beynimizdeki kursağı tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu ayet devreye girdiği zaman iki nevi insan var. Bir, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah'ın zatını talep edenler. Niçin talep edenler? Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için. Ama sonra kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler ve iradelerini Allah'a teslim edenler geliyor. Allah'ın zatını görmeyi talep edenler, fahazül azimin sahipleri
ve kötülüğe iyilikle mukavele edenler, adın cennetlerine gidenler. Birisi 21. basamakta ulaşıyor, 22. basamakta ruhu Allah'a teslim oluyor. Öteki yolun sonu, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi. Şimdi meselenin bir üst boyutuna geçelim hep beraber. Bakalım En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Detayları bir tarafa bırakıp konumuzla alakalı olan kesmini alırsak eğer, Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa edin diyor, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim, En'am 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu, öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun diyor. Sonra diyor, o sırat-ı müstakime tabi olun ve diğer hiçbir yola tabi olmayın ki sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan bu yoldan ayırırlar, fırkalara ayrılmış olursunuz. Biliyorsunuz, fırkalara ayrılmak demek, şirkte olmak demek, küfürde olmak demek, evvela şirkte olmak demek. Rum 31 ve 32. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Sadece ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar takva sahipleridir. Diğerleri takva sahibi olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'a inanılabilir. Kişi Allah'a inanır. O da aminudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da aminudur. Yani ikisi de iman edendir, inanandır. Ama birisi cennete girer, İkincisi cehenneme gider. Öyleyse iman kelimesi inanç demek. Aminu kelimesi veya mümin kelimesi, her ikisi de imanın sahibi anlamına kullanılıyor. İmanın sahibi olan kişi mümindir. Mümin inanan demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim kültürünü sıfırlayan bir korkunç inanç gelmiş, İslam alemini mahvetmiş. Ve diyor ki kişi, ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Allah Teala da müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin 40. Gerçi Mümin 40'ta Allah Teala İmanı artan müminleri tarif ediyor ama olsun, onlar kendilerine göre yontuyorlar. Allah Teala orada kim nefs tezkiyesi yaparsa diyor, amel-i salat işlerse diyor, onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Ve kadın olsun erkek olsun, Allah bütün müminleri, yani nefs tezkiyesi yapan müminlerden bahsediyor. 20 En azından 14. basamağı aşan mürşine de tabi olmuş, nefs tezkiyesine başlamış kişilerden bahsediyor. Onların mümin olduklarını, kadın olsun erkek olsun hepsinin cennete gireceğini söylüyor. En'am 153'e baktığımız zaman burada sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki o zaman fırkalara ayrılmış olursunuz diyor Allah Teala. Ve böyle olmayasınız diye Allah size diyor Allah Teala, sizden bir talepte bulundu diyor Allah Teala.
Allah'ın ahdi olarak geçmiyor, Allah'ın vasiyeti olarak geçiyor. İşte burada Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki takva sahibi olasınız deniyor. Bu dört tane sırat-ı müstakimi birden devreye alan ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimlerin hepsini vücuda getiren ve hepsini birden içeren bir ifade. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir noktayı işaret ediyor. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizin Allah'a teslimidir. Ne var ki diğer teslimler gerçekleşmeden irademizin teslimi mümkün olmayacağı için orada dolaylı olarak dört teslimin de devreye girdiğini görüyoruz. Ama mana sadece dördüncü teslimi ifade ediyor. Allah'ın vasiyetinde ise kişinin toplam takvaya ulaşması söz konusu ve Allah'ın ahdi yukarıda zikredilmiş. Burada Allah'ın ahdinden bahsetmiyor Allah Teala, Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. O Allah'ın ahdinin ötesinde bir emir, dört teslimi de mutlaka yerine getirin diyor. İlk üç teslimi ayrı, dördüncüsünü ayrı değil. Dördünü birden ihtiva ediyor. Tıpkı Ali İmran yetmiş altıdaki gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bakalım ne diyordu Allah-u Teala? Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. İşte burada kişinin ahdi dört teslimi birden içeriyor. Enam 153'teki Allah'ın vasiyeti de dört teslimi birden içeriyor. Ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bizim ahdimiz de Allah'ın ahdi eşit değil. Bizim ahdimiz Allah'ın vasiyetiyle eşit. Ama bizim irade açısından misakimiz Allah'ın ahdiyle eşit. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konuları bütünlediğimiz zaman tablo muhteşem bir şekilde çıkıyor ortaya ve Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Konunun inceliklerine eğer Allah-u Teala sizi davet ederse, ayetlerin hepsini tek tek incelediğinizde varacağınız sonuç hep o olacaktır eğer o öğretirse. Çok karmaşık gibi görünen bir kavramı Allah-u Teala bütün boyutlarıyla anlatıyor. Gene Rad suresinde 25. ayet-i kerimede Allah-u Teala onlar Allah'a misak verdikleri halde misaklerini yerine getirmezler diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı bozarlar diyor. Burada da misak, ruhun Allah'a ulaştırılması. Rad suresi 25. ayet-i kerime. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Bu insanlar kendileri Allah'a verdikleri misaki yerine getirmedikleri gibi onunla kalmayanlar yerine getirmemenin ötesinde başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmasına mani olanlar. Kim böyleyse o Allah'ın ve
Allah'ın daha ağır bir cezasına muhatap olur. Böyle olan insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Sadece omuzlarına vebal alanlar Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Lanet o kişinin kendi günahlarının ötesinde başka günahları da yüklenmesi halidir. İşte Ahzab suresi 67. ayet-i kerime ve 68. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki o insanlar ki cehennemdeler diyor ve derler ki Allah-u Teala'ya ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte büyükler, küvera büyükler demek. Kimler olduğunu siz bilirsiniz. Ama bir de saadatlar var. Her konudaki o kavimde ileri gelenler. Bunlar da din konusunda ileri gelenler ve ileri gelenler onlara öyle bir ilim öğretmişler ki onları doğru posta cehenneme yollamışlar. İşte onu yapanlar o insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olanlardır. Hidayete engel olanlardır. Bir kısmı bunu aslında hidayeti gizleyerek insanları Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Öyle olsa ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölür derler. Hiç insanın aklına hayaline gelmeyecek yalanlarla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi gizlerler diyor Allah Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanların hidayetine mani olanların gideceği yer cehennemdir. Ama kendi günahlarını çekmek değil sadece, onun ötesine de katlanmak mecburiyetinde kalacaklardır. Omuzlarına vebal almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Kur'an-ı Kerim'imizde yemin deyince nefsimizin, irademizin, yemin deyince nefsimizin Allah'a verdiği yemin anlaşılıyor nefsimizin teslimi konusunda. Ahd deyince fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin anlaşılıyor, adı ahd. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bir yemin. Misak deyince ruhumuzun Allah'a teslimini içeren bir yemin. Bunlar yeminlerimizi oluşturuyor. Ama irademizi Allah'a teslim etmek bizim irademizin misakidir. Öyleyse Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, irademizin teslimi aynı şeydir. Hepsi dördüncü teslim, ikisi de dördüncü teslimi ifade eder. Ama Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ve Kur'an-ı Kerim'de bizim ahdimiz de dördünü birden ifade eder. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi de ifade eder. Fizik vücudumuzun teslimini ifade eden bir ahdimiz var. Bir de dört teslimi birden ifade eden bir ahdimiz var.
Sevgili kardeşlerim, umarım ki kavramlar çok karışık olmadı. Eğer her seferinde bu bizim bu sevgili hastalığımız faranjit konumuzun en güzel yerinde bizi öksürterek konuları şeytanın önlemesi için bir taktik diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Allah Teala şeytan bize onu vermeye çalıştığı zaman Allah Teala da onu önler. Bir iki öksürürüz. Olmazsa bir tane karanfil çiğnemeye başlarız. Ve onun suyu oraya boğazımıza ulaştığı zaman ses telleri eski haline döner. Ama şu anda buna gerek olmadı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yemin, misak ve ahd isimli kavramları sizlerle beraber tezekkür ettik. Tabi burada Allah'ın ahdiyle Allah'ın vasiyeti de devreye giriyor. Bizim yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz iki misak, iki ahd. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz aynı şey. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz aynı şey. İrademizin verdiği misak. Sevgili kardeşlerim, anlayamadığınız bir yer olursa tekrar tekrar inşallah izah etmek mümkündür diye düşünüyorum. Ama bu kaseti birkaç defa dinlerseniz ayetlerle karşılaştırmak suretiyle göreceksiniz ki her kavram yerli yerine cuk oturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki konumuzu inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha mi az salavat Allah'a ve salala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere, huzurdan bahsetmek üzere, saadeti yaşamakla ilgili. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi kul anlamına geliyor. Abid kelimesi de ibadet eden anlamına geliyor. Bütün kullar zaten Allah'a ibadet edenlerdir. Ama abid kelimesini kullandığınız zaman bu ibadet eden bir kimseyi ifade eder. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak hepsi abid vasfının birer temsilcisidir. Kim zikir yapıyorsa o abiddir. Kim namaz kılıyorsa o abiddir. Ama bir insan namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gitti diye, kelime-i şehadet getiriyor diye abid olur sadece, ama abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmak 7 safhalı bir müessesedir. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'a abd olamaz. O kişi istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin. Hatta kendi kendine Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yapsın. Hiçbir zaman abd olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar ibadet ediyorlarsa sadece abiddirler. Ama kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki kılmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, işte o zaman bu dileğin sahibi dilediği anda Allah'a abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kulluğudur. Öyleyse sohbetimiz bir konu içeriyor. Allah'a kul olmak. Sohbetimiz başka bir konu daha içeriyor. Mutluluk. Çünkü Allah'a kul olmanın dereceleri, kademeleri, mutluluğun da dereceleri, mutluluğun da kademeleri. Kim Allah'a kul olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır. Bu kişi mutlaka
ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Başka bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Ona yeteri kadar ömür verdiyse. Bu vetire 7-8 aylık bir vetiredir. Bir fenomendir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an Allah'a kul olur. İşte insanlar abid kelimesiyle abd kelimesini birbirine karıştırdıkları için Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık ve ma halektel insi vel cinni illa li için yabudullah Allah'ın kulu olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala.

Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde kulluk etmek olarak geçer bu. Abd olmak, Allah'a kulluk etmek diye geçer. Abid olmak, gene Allah'a kulluk olmak, kulluk etmek diye geçer. Yani hiç kimse Allah'a kul olmak diye bir kavramı kullanmıyor. Oysa ki Allah Teala herkesin kendisine kul olmasını istiyor. Abd olmasını istiyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu dilekse bir başka dilekle gerçekleşebilir. Allah'a kul olmayı dileyen kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'a abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Bu kişi ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların hepsini yapar ve abid olur. Ama abd olamaz. İşte şeytanın insanları dini yaşadıkları peygamberler devrelerinden sonra olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar Kur'an'ı yaşamışlar. Yani Kur'an'daki 7 tane safhayı yaşamışlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek. Başlangıç noktasıyla harekete geçen bir bütünü ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişi Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, başlangıç kulluğudur. Kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda, Allah'a kul yani abd olduğu anda üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala o kişiye ulaşacak, kalbini Allah'a döndürecek, o kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolunu açacak, o kişi zikrettiğinde katından rahmetle faz gönderecek olan Allah Teala bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine 14. basamakta ulaşan bir insan ikinci kulluğa ulaşmıştır. İkinci kulluk mürşide ulaşıp taviyeti ihata eder. Kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar, gider ona tabi olursa veya doğrudan devrin imamına gider tabi olursa, işte bu tabiyet o kişinin ikinci kulluğa ulaşmasını ifade eder. Bu kişi başkalarından farklı İslam'ın 5 şartının dışında iki faktörü daha gerçekleştirmiştir. Bir, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. İki,
kişi zikir yapmaktadır. İslam'ın beş şartının ötesinde altıncı bir farz daha var, zikir. Zikir farzdır. Zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek farzdır ve en büyük ibadettir. Allah Teala ara sıra zikretmeyi farz kılmış üzerimize. Diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikri üzerimize farz kılmış, Allah'ın ismini zikret diyor. Bu, günün yarısından daha az, yani arada sırada zikretmek manasına geliyor. Ve bu noktadan itibaren yeni bir safa başlıyor kişide. Bu ara sıra zikreden kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Hala bu kişi ara sıra zikirde. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor, gene günün yarısından az zikirde. Ruhu Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a kavuşmak ve Allah'ın zatında yok olmak, Allah-u Teala tarafından garanti edilen bir husus. Kişi Allah bunları garanti ettiği için otomatik olarak bunları gerçekleştiriyor. Ondan sonra bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecek. Bunun için çok zikir yapması lazım. Günün yarısını aşması lazım zikrinin. Ve bu kişi günün her gün 12 saatten fazla zikretmeye başlıyor. Böylece zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %70'ten fazla nur birikimi oluşuyor. Ne zaman bu nurların birikimi kişinin zikrini daha da arttırmasıyla %80'i aşarsa, açtığı takdirde bu kişi zahit olur. Nefsinin kalbinde %50'den fazla değil, %70'ten daha fazla nur oluşur. Günün yarısından fazla zikir yapan herkesin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşar. İşte bu nurlar %80'e ulaştığında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bu veçin Allah'a teslim eder. Nefsin kalbi %81, en az %81 nurla bezenmiştir.

14. basamakta mürşidine tabi oldu. İkinci kulluk. Yirmi birinci basamakta ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. 21 ve 22. basamaklar. 21. basamakta ulaşır. 22. basamakta ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamakta hemen arkadan gerçekleşir. Allah'ın kulu olmuştur kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve o zaman günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olur kişinin. Bu noktada o kişi için dördüncü kulluk söz konusudur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki o ulaştırmaz, Allah ulaştırır zaten, ulaştırdığında üçüncü kulluktadır. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kapkaranlık olan nefsinin kalbi %51 nurla aydınlanmıştır. Sonra bu kişi dördüncü kulluğa ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önce günün yarısından daha fazla zikredecektir. Yani zahit olacaktır. Sonra da fizik vücudunu ve cini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşmiştir ve artıyor. Öyle bir gün gelecektir ki bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşanların adı Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab diye geçiyor. Ulul Elbab lüplerin sahipleridir. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte daimi zikir. Daimi zikrin sahibi olan, ulul-elbab olan kişi beşinci kulluğun sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle ulul-elbab olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beş kademe kişiyi daimi zikre ulaştırır. Ulaştırdığı yerde kişi beşinci defa Allah'a kul olmuştur. Daha sonra muhlis olacaktır. Kendisine yerlerin melekutu gösterilen bu kişiye göklerin de melekutu gösterilecektir.

altıncı kulluğa ulaşacaktır. 27. basamakta, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecek. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin buyurulacaktır Allah-u Teala tarafından. Bu noktada bu kişi 7. kulluğa ulaşmıştır. Şimdi bu kulluklar serisinin mutlulukla olan ilişkisine bakalım. Konumuz kulluğu ve mutluluğu bir arada mütalaa etmek. Abid olan bir kişi, Allah'a ibadet eden bir kişi ibadetini yapar. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. İsterse zikir de yapar. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunların hiçbirisi onun kazandığı dereceler itibariyle cennette gitmesine zemin hazırlayamaz. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın kendisine açık ve kesin bir şekilde emretmesine rağmen Allah'a milaki olmayı dilememiştir. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilememiştir. Böyle bir dileğin sahibi değilse o zaman bu kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki, onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda neyle karşı karşıyayız? İnsanların Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, Allah'a kavuşturmayı dilememeleri halinde bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve gidecekleri yer cehennem. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa Allah'a kul olmak da yoktur. Şimdi Allah-u Teala açık açık bunları ifade ettiğine göre nasıl bir olayla karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanın gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve sadece Allah'ın kulu olabilenler
Allah'ın cennetine girerler. Allah'ın kulu olmaksa inanılmaz derece kolay bir şeydir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilediği anda Allah'a kul olur. Dilemezse o şeytanın kuludur. Allah'ın kulları Allah'ın cennetine, şeytanın kulları şeytanla beraber cehenneme girerler. Gelin bakalım Allah Teala ne diyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابِ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمِشْرَى فَبَشَرْ اِبَاد۪ي. Onlar, sahabe yani, tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'a kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulları ki kullarımı müjdele diyor. Halbuki ayet-i kerime şeytanın kulu iken diye başlıyor. Şeytanın kulu olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Şeytanın kuluymuşlar. Tağutun insan ve cin şeytanların kuluymuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek İnsanın Allah'a, ''Ya Rabbi, beni de ermiş evliyalarından birisi kıl. Ben de ermiş olmak istiyorum. Beni de yaz defterine.'' Hani bir kıssa anlatılır. Birisi, ''Ben demiş bütün evliyaları yazacağım.'' Kafasında böyle bir projesi var. Gitmiş bakkala, o zamanlar bakkal satıyor defteri. Bana demiş bir tane defter verir misin? Bakkal vermiş defteri ve demiş ki, beni de yaz demiş. Adam kimseye söylememiş. Adam dışarı çıkıyor, kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. O defter var ya diyor, beni de yaz. Manav sesleniyor, manavın önünden geçerken. Beni de yaz. Bunlar size ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Osmanlıların nesini söylüyor? Osmanlıların hepsi tasavvuftaydı. %80'den %90'dan fazlası tasavvuftaydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibiydiler. Kur'an'ın bütününü yaşamak ne demek? Kur'an'ın bütününü yaşamak demek, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide tabiyetle ikinci kademeye ulaşan, ruhu Allah'a ulaştırmayı ihtiva eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden, nefsi Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden, beş oldu. İrşad olmayı ihtiva eden altı ve bir de İradeyi Allah'a teslimi ihtiva eden yedi bir bütün. İşte onlar Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenlerdir. Bir başka ifadeyle iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Sizlerle sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Bir bakıyorum ki konuşmama başlamışım, bir bakıyorum ki bitivermiş zaman. Size doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım. Hepinizi, bütün gönül dostlarını öylesine çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Bunu ancak Allah'tan sorabilen sorar. Ve doğrunun ne olduğunu Allah'tan öğrenir. Allah'ın dostlarını ne kadar çok sevdiğimizi. Osmanlı'dan bu tarafa ne kadar çok sular akmış köprülerin altından biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim. Bu dizayn içerisinde bizi biz yapan, biz Türkleri Osmanlı yapan, dünyadaki birinci sınıf millet yapan, en az suç işlenen ülke yapan, ufukların efendisi Osmanlı yapan, işte budur. Kur'an'ın bütününü yaşamak, Kur'an'ı yaşamak, bir başka adıyla tasavvuf. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı yaşamak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Söylediğimiz gibi 7 tane safhası var bunun. Ve bu safhaların hepsi bir dilekle adım adım aşılır. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar yaşadılar, dünyaya hakim oldular. Dört yüz yıllık bir cihan hakimiyeti kurdular. Sonra gene kendi işlerinden çıkanlar onları sona erdirdi. Yurttan, yurtlarından çıkarıldılar. Çaresiz kovuldular. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bu muhtevayı çok iyi değerlendirmek söz konusu. Allah'a kul olmak hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değildir. Bir defa başlangıç kademesi, yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a kavuşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a kavuşturmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz ve otomatik olgunlaşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse, Allah mutlaka onu ikinci safhaya, 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabiyet ikinci safhanın tamamlanmasıdır. Bu da Allah'ın garantisindedir. O kişiyi hacet namazını kılarak mürşidini sormaya davet eden Allah'tır. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kim mürşidine ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabiyetini gerçekleştirir. Allah Teala bu noktada o kişiye 7 tane nimet verir.
onun bütün günahlarını affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince.

Allah Teala diyor ki kim mümin olursa öyle bir mümin olmak ki bu mümin olduğu noktada nefs tezkiyesine başlamışsa kalbine iman yazılmışsa biz diyor onun günahlarını sevaba çeviririz. Amel-i salihat nefs tezkiyesine başlamak demek. Bu zikrin o kişiye %100'e kadar ulaşacak olan nurları kazandırması eylemidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden mürşitlerine tabi olanları, ihsanla tabi olanları ihata eder, kapsamını alır. Ve diyor ki Allah-u Teala Furkan 70'te Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Kim böyle yapar da mürşidine tabi olursa Allah onların günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor. İslam'ın 5 şartına mahkum etmişler. Yani İslam'ı öldürmüşler. Ya da öldürmek demeyelim. İslam ölmemiş. Bitkisel hayata itilmiş, kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş ve bitkisel hayata itilmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah'a kul olur. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi bir mutluluk içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşar. Buraya kadar olan kesim elbette Allah-u Teala tarafından garanti edilmiyor. Ama Allah-u Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun %51'ini yani yarısını garanti ediyor. Şimdi diyor Allah görevlerimizi ikiye ayıralım. Sizin göreviniz bana ulaşmayı dilemek diyor. Ruhunuzu bana hayattayken ulaştırmayı dilemek. Yoksa öldükten sonra hepinizin ruhu zaten Azrail Aleyhisselam'ın takımı tarafından bana getirilecektir diyor Allah-u Teala. Bu hiç kimseyi kurtaramaz diyor. Ama her kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı, bana kavuşturmayı dilerse, ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım diyor. Onlar ulaştırmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Ben ulaştırırım. Ulaştırırım ve onlar dünya mutluluğuna ulaşırlar diyor Allah Teala. İşte dünya mutluluğunun %51'i buradadır. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolar ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bu dünya mutluluğunun %50'sidir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu birinci muhtevadır. Allah'ın verdiği sözün birincisi. İkincisi o kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Mürşidini de ona Allah gösterir. Tabiyeti sırasında da ikinci kat cennetin sahibi yapar kişinin. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, mülaki olmayı gerçekleştirmeden Allah'a
ulaşmayı diledikten sonra ölürse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi kılar onu. Tabi oldu, ertesi gün öldü. O kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı ve ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bu nokta 3. kat cenneti garanti eder. Ve buraya kadar olan hiçbir şey o kişi tarafından o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirilmemiştir. O kişi hangi ibadeti sevmiyorsa o ibadet mutlaka ona sevdirilmiştir. Ve bu kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Bu üçüncü kulluktur. Buraya kadar Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu üçüncü kat cennetin sahibi yaparım ve onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, ne alıyorsunuz, ne yaptınız? Hiçbir şey. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonrasını bırakın Allah-u Teala'ya. O size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetleri severek yapacaksınız. Mürşidi sevdirecek, seveceğiniz bir mürşide sizi ulaştıracak, tabiyetinizi sağlayacak. Sonra ne olacak? Tabiyetiniz gerçekleşecek. Bu sizi mutlaka en güzele ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlikte birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem bunu en az gerçekleştirmeniz halinde mutlaka üçüncü kat cennete ulaştırmasını, dünya saadetinin en az yarısıyla mükafatlandırmasını, hem de daha sonra bütün hedeflere ulaştırmasını ve yedinci kat cennetin sahibi kılmasını, dünya mutluluğunda %100'ünü size yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat ve Muhammed.

0: برکاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bu güzellikleri yaşamak için Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek üzere ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlatmak üzere, lafzının ötesindeki hakikatleri anlatmak üzere, sizleri Kur'an kültürüne sahip kılmak üzere. Biliyorsunuz ki iblis Kur'an'ın temel faktörlerini hep ortadan yok etmeyi başarmış. İnsanların Kur'an'ı öğrenmemeleri için iblis her şeyi yapmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve bu sebeple İslam'ın 5 tane safhasından 7 tane safhasından artık hiç eser kalmamış. İslam'ın 7 safhası yerine İslam'ın 5 tane şartını getirmiş. İnsanlara da bunu kabul ettirmiş. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dilemek yok olmuş. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok olmuş. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi yok olmuş. Fizik vücudun muhsin kılınarak Allah'a teslimi yok olmuş. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslimi yok olmuş. İrşada ulaşmak yok olmuş. İradenin Allah'a teslimi yok olmuş. Kısaca Allah'ın yegane dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dininin 7 tane safhası tamamen yok olmuş. Yani İslam yok olmuş. Artık insanlar kendilerini kurtarması mümkün olmayan bir şeylerle meşguller. Kendilerini kurtarması mümkün olmayan bir şeyler. İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve insanları Allah'a teslim etmek için gerekli olan bu ibadetleri, vasıtaları hedef zannetmişler. İblis onları tuzağına düşürmüş. Vasıtaları hedef edinmiş insanlar. Namaz kılmak bir vasıtadır. İnsanın Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslimi için. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hepsi. Ama bütün bunların arasında Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikri özellikle devreden çıkarmış ki insanların hiçbirisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapamasın diye. İşte böyle bir standartta şimdi baş başayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Yusuf Suresinin 1. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Yusuf Suresi 1. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatül kitabi. Kitabil mübin. Kelimeler tilke, bunlar ayeti, ayetleri. El kitabi el mübini, El-Kitab-ül Mübin. El-Kitab-ı El-Mübin'i. Açıklanmış, beyan edilmiş kitap. Şimdi cümlecikler. Elif, Lam, Ra. Mukatta harfleri. Tilke, ayatü. Bunlar ayetleridir. El-Kitab-ı El-Mübin'i. Beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleri. El-Kitab-ı El-Mübin'i beyan edilmiş, açıklanmış kitap. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Elif, Lam, Ra, bunlar beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleridir. Mübin, apaçık, belirlenmiş, açıklanması yapılmış demek. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an'ın ayetlerini açıklıyor. Buradaki mukatta'at harfleri Elif, Lam ve Ra. Normal standartlarda Yusuf suresinin içinde Elif harfi, Lam harfi ve Ra harfinin 19'un katı kadar olması lazım. Daha evvel de söylediğimiz gibi birçok ayette bu tam olarak yer yerine oturuyor. Birçok surede ama bazı surelerde oturmuyor. Niçin oturmadığı tespit edilebilmiş değil. Ama %90'dan daha fazlasında Kur'an-ı Kerim'in bu mukatta harfleri o surenin içinde bilgisayardan alınan sonuç bu 19'un katı kadar çıkıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu harflerle bir anahtar verdiğini anlıyoruz biz insanlara. Kitabın Allah-u Teala tarafından korunuşunun anahtarı bunlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynın arkasından Yusuf Suresinin 2. ayet-i kerimesine geliyoruz. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kılûn. İnna muhakkak ki biz inne muhakkak ki biz bunun kısaltılmışı inna. Enzelnahu, onu indirdik. Kur'anen, Kur'an, Arabiyen, Arapça olarak. Leallekum, umulur ki siz, böylece siz, takulun, akıl edersiniz.

İnna enzelnahu. Muhakkak ki biz onu indirdik. Birinci cümlecik. Kur'anen Arabiyen. İkinci cümlecik. Arapça Kur'an olarak. Lallekum ta'kulun. Üçüncü cümlecik.

Böylece siz akıl edersiniz. Allah Teala buyuruyor, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz.

Ayet 3 Yusuf Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası. Bima evhayna ileyke hazal Kur'an. وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Nahnu, biz, nakussu, anlatıyoruz, naklediyoruz, kıssa ediyoruz. Aleykesena, ahsenel kasası, en güzel kıssaları. Bima, şey ile, evhayna, vahyettik. İleyki sana haze el Kur'an'ı, bu Kur'an'ı ve in kunte ve eğer oysa sen idin min kablihi ondan önce le minel gafilin gafillerdendin.

Allah Teala cümlecikler olarak şunu söylüyor. Nahnu nakussu aleyke. Sana anlatıyoruz. Ahsenel kasası en güzel kıssaları. Bima evhayna ileyke hazel Kur'ane. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile anlatıyoruz. Ve in kunte min kablihi leminel gafilin. Ve oysa sen bundan önce elbette gafillerdendir. Cümlecikleri topluyoruz. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen ondan önce elbette gafillerdendin. Şimdi birinci ayete bakıyoruz. Üç mukatta tarafından sonra bu apaçık bir kitap diyor Allah Teala. Yani Allah-u Teala tarafından indirildiği için apaçık bir kitap. Allah'ın indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Allah'ın yazdırdığı kitap. Biliyorsunuz o Kur'an'ın bütününe sahipti. Kur'an'ın bütünü kalbindeydi. Ve Cebrail aleyhisselamın oku emrine paralel olarak bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i sözlerle okudu. Yoksa okuma yazmayı hayatı boyunca hiç öğrenmedi. Okuma yazması yoktu, ümmiydi. Öyleyse ikinci ayete bakıyoruz. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyen le'allekum ta'kilun. Bu kitabı muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz diye diyor Allah-u Teala. Niçin Arapça? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'tı. Ve Arap kavmine indirildi Arapça olarak. Onların anlamaları için. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavminin Resulü'ydü. Ama kainatın Nebisi'ydi. Bütün Nebiler aynı zamanda kendi kavimlerinin Resulü'dür. Kendi kavimleri için risaletle gelebilirler. Kainat içinde nübüvvetle gelebilirler. Onun için sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap etmiyor. Arap olduğu için o. Sahabe de Arap olduğu için. Onların anlayabileceği bir lisanla indirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Kur'an Arapça bir kitap olarak indirildi Allah-u Teala tarafından. Ve şimdi üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Şimdi burada Allah-u Teala sana anlatıyoruz diyor Allah-u Teala. Kıssa ediyoruz diyor. En güzel kıssaları sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile anlatıyoruz. Oysa sen diyor bundan önce gafillerdendir diyor. Yusuf Suresi 3. ayet-i kerime. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan önce gafillerden olduğunu söylüyor. Herkes başlangıçta gafildir. Peygamberler de bunun istisnası değildir. Hiç kimse hayata Allah'ın indireceği ayetleri bilerek başlamaz. Allah Teala ayetleri indirdikçe öğrenilir. Öyleyse Allah Teala daha evvel ne diyordu? Bundan önce diyor sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Sana diyor biz öğrettik diyor. Allah Teala ne diyor? Seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi diyor Allah Teala. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peygamberler de dahil olmak üzere herkes başlangıçta zalalettedir. Herkes başlangıçta gafillerdendir. Her şey Allah-u Teala tarafından öğretilir. Ve Allah-u Teala hakikatleri söylemekten çekinmez. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın kıssa etmesi söz konusu. En güzel kıssalar demekle en güzel hikayeler demek değil bu sadece. Öğretilmesi lazım gelen en güzel şeyler anlamına kullanıyor Allah-u Teala. Çünkü Allah-u Teala'nın dizaynında görmüştük ki Allah-u Teala mürşidine Allah-u Teala'nın nebileri, resulleri gelip de kıssa ettikleri zaman bakıyoruz ki o insanlar salah makamına yükseliyorlar.

Allah Teala Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde size resullerimiz gelip de ayetlerimizi kıssa ettikleri zaman kim takva sahibi olur da bu kıssa edilen sebebiyle salihlerden olursa, ıslah olursa diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediklerinin bir muhteşem sonucu çıkıyor ortaya.

nizayla Kur'an-ı Kerim'ini indirmiş. Şimdi Yusuf Suresinin inşallah 4. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Burada Allah Teala sana kıssa ettiğimiz diyor. Kıssa etmek, tekrar edelim, sadece bir şeyleri hikaye etmek anlamına gelmiyor. Kıssa etmek öyle bir muhteva taşıyor ki bu muhteva içerisinde insanlar hidayete eriyorlar. 4 hidayete de eriyorlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. İşte Yusuf Suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İz kale Yusufu li ebihi. Ya ebeti inni re'aytu ehade aşere kevke ben. Ve şemse vel kamere re'eytuhum li sacidin. İskale dediği zaman demişti ki Yusuf, Hazreti Yusuf, Yusuf Aleyhisselam li ebihi babasına, ya ebeti, ey baba, babacığım, inni gerçekten ben, muhakkak ki ben,

Ra'eytü gördüm. Ehade aşere. 11 kevkeben yıldız. Ve eşşemse ve güneş. Ve el kamere ve ay. Ra'eytühüm onları gördüm. Li bana sacidin. Secde edenler olarak. İskale kelimeler, cümlecikler. İskale Yusufu liyebihi Yusuf babasına şöyle demişti. Ya ebeti inni reyetü babacığım gerçekten ben gördüm. Ehade aşere kevkeben ve eşşemse ve el kamere. 11 yıldız, güneş ve ay. Reyetühüm li sacidin onları bana secde eder gördüm. Cümleler haline getiriyoruz. Yusuf Aleyhisselam babasına şöyle demişti. Babacığım gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder. Vaziyette gördüm. Vaziyette, durumda gördüm.

Öyleyse Hazreti Yusuf daha bir çocukken bir rüya görüyor. 11 tane yıldız, güneş ve ay. Güneş de, ay da, 11 tane yıldız da hepsi Hazreti Yusuf'a secde etmiş rüyasında. Ve bu rüyasını babasına anlatıyor. Sonra mı? Bakalım sonra neler oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. 5. ayet. Kale ya büneyye. La taksus. Rüyake. Ala ihvetike. Fe yekidu. Leke keyda. İnne şeytane lil insani aduvun mübin. Kale dedi ki, ya bineye ey oğul, la taksus, anlatma, kıssa etme, nakletme, rüyake, senin rüyan, rüyanı, ala ihvetike, kardeşlerine, ihvana, fe yekudu, o zaman hile yaparlar, tuzak kurarlar. Leke sana, keyden hile, tuzak. İnne şeytane, muhakkak ki şeytan, li el insani, insan için, aduvin, düşmandır. Mübinin apaçık açıklanmış, beyan edilmiş. Kale ya büneyye, la taksus rüyake. Babası şöyle dedi, ey oğulcuğum, rüyanı anlatma, ala ihmetike, kardeşlerine. Fe yekunu yekidu leke keyden, o zaman sana tuzak kurarlar. İnne şeytan el insani adümün mübinin, muhakkak ki şeytan insana apaçık bir düşmandır. Bu cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Babası şöyle dedi. Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman sana

O zaman yani anlattığın takdirde sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insana apaçık düşmandır. Hazreti Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı ve bir tanesi Yusuf'tu. Bu 12 oğlundan Yusuf'u bir de Bünyamin'i daha çok severdi. Yusuf 12 yaşındayken Kadir Gecesi'ne rastlayan Cuma günü bu rüyayı görmüş, babasına anlatmıştı. Yakup Aleyhisselam rüyadaki 11 kişinin Yusuf'un kardeşleri olduğunu ve Yusuf'u Allah-u Teala'nın onlara üstün kılacağını hissetmiş, kardeşleri de bu yorumu yaparlarsa ona fenalık etmelerinden endişe etmişti. Güneş ve ayı da kendisi ve eşi olarak yorumlamıştı. Zaten söylediğinden apaçık anlaşılıyor bu. Sakın rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar diyor. Ayrıca bu tuzağı şeytanın onlara kurduracağını da Hazreti Yakup açıklamış oluyor. Yakup biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in oğlu. İsmail de oğlu, Yakup da oğlu. Ve endişesi orada. Anlamış ki kardeşleri Yusuf'a bir tuzak kuracaklar. Ve gidiyoruz 6. ayet-i kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike yectebike rabbuke ve yuallimuke min tevilil ehadisi. Ve yutimmu nimetehu aleyke ve ala ali Yakube kema etemmeha ala ebeveyke min kabli İbrahim'e ve İsa. İnne rabbike alimun hakim. Kelimelere geliyoruz.

ayetini aleyke sana ve ala ve üzerine Ali Yakub'e, Yakup ailesinin kema gibi etemmeha onu tamamladı. Ala ebeveyke senin ebeveynine min kabli önceden daha önce İbrahim'e ve İshak'a, İbrahim ve İshak'a inne muhakkak ki Rabbike senin Rabbin alimin bilendir, hakimin hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Şimdi cümlecikleri söylüyoruz. Ve kezalike geçti bir ke Rabbike ve işte böylece Rabbin seni seçecek. Ve yuallimu ke min tevili ehadis, tevilin ehadisi ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Ve yutimmu nimetehu aleyke ve sana nimetini tamamlayacak. Ve ala Ali Yakub'a ve Yakup aleyhisselamın ailesine. Kema etemme ha ala ebeveyke min kabli İbrahim'e ve İshak'a. Daha önce ataların İbrahim aleyhisselam ve İshak aleyhisselama nimetini tamamladığı gibi. İnne rabbeke alimin hakimin, muhakkak senin Rabbin en iyi bilendir, hakimdir, yani hüküm ve hikmet sahibidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve işte böylece cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup aleyhisselamın ailesine, daha önce ataların İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselama nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alim, en iyi bilendir, hakim, hüküm veren, hikmet sahibidir.

cümleleri tamamlayarak okuyalım. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, yani olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup'un, Yakup Aleyhisselam'ın ailesine. Tıpkı daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ın nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Yani sana ve Yakup ailesine de nimetini tamamlayacak. Yakup ailesine de daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ın nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin Alim, en iyi bilendir, Hakim, hüküm veren, hikmet sahibidir.

Hazreti Yakup oğluna söylüyor. Yusuf'a söylüyor. Yusuf sebebiyle Yakup ailesine de Allah'ın nimetini sonunda tamamlayacağını söylüyor. Yani Hazreti Yakup kardeşlerinin Yusuf'u kaçıracağını, ona bir kötülük yapacaklarını önceden biliyor. Allah'ın bir nebisi, peygamberi ve Yusuf'un gördüğü rüyayı Allah Teala ona yorumlatıyor bu standartlar içerisinde.

Allah Teala 7. ayette diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne fi Yusuf'e ve ihvetihi ayatun lis sailin. Lekad kelimeler andolsun ki kâne oldu idi fi içinde Yusuf ve Yusuf ve ihvetihi ve onun kardeşleri ayetün ayetler li'es sailin, sual edenler için, soranlar için. Lekad kâne andolsun ki var oldu fi Yusuf ve ihvetihi ayetün, Yusuf ve onun kardeşlerinde ayetler. İsrail'in soranlar için. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler, dersler vardır diyor Allah-u Teala.

Bu surenin neden nazil olduğu konusu şöyle açıklanıyor. Yahudi alimleri Mekke müşriklerine İsrailoğulları ne sebeple Mısır'a geçmişlerdi? Muhammed'e sorun bakalım ne diyecek diye sual etmişlerdi. Bunun üzerine bu sure Yusuf suresi nazil oldu. İsrail kavmi Mısır'a niçin gitmişti? Neden Mısır'da oldular? İşte Allah Teala burada diyor ki andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır, dersler vardır. Niçin diyor? Yahudi kavminden sualleri soranlara Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Soranlar için ibretler vardır diyor. Ve 8. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İz kalu le Yusufu ve ehuhu ehabbu ila evina minna ve nahnu usbeh. İnne ebana le fi dalalin mübin. İz kalu dedikleri zaman demişlerdi. Le Yusufu gerçekten elbette Yusuf ve ehuhu ve onun kardeşi ehabbu daha sevgili el ila ebina babamıza minna bizden ve nahnu ve biz usvetün grup 10 kişilik ve daha fazla insandan oluşan grup. İnne muhakkak ebana babamız lefi elbette içindedir. Dalalin, dalalet yanılgı mübinin apaçık açıkça. İskalu demişlerdi ki le Yusufu ve ehuhu Yusuf ve kardeşi ehabbu ila ebina minna babamıza gerçekten bizden daha sevgili. Ve nahnu usbetun ve biz bir grubuz. İnne ebana lefî dalalin mübin. Muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yusuf ve kardeşi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Ve biz bir grubuz. 10 ve ondan fazla kişiden oluşan gruplara. Usbet, usbehu, usbetun deniyor. Grup oluşturmak. Ve muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içindedir diyor Yusuf'un kardeşleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi burada surenin başından bu tarafa Hazreti Yakup'un daha baştan her şeyi bildiğini görüyoruz. Daha baştan Yusuf'un rüyasını hemen yorumluyor. O gördüğün 11 yıldız kardeşlerin diyor. Güneş annen, ay da benim diyor Hazreti Yakup. Ve sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma diyor. Yoksa sana zarar verirler diyor.

onun ötesine de geçiyor Hazreti Yakup. Diyor ki Allah Teala mutlaka sana rüyaları tabir etme yetkisi verecek. Onun ilmini verecek diyor. Bu ilmi sana mutlaka verecek Allah Teala diyor. Yani Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim'in oğlu olarak kendisine vehbi olarak, karşılıksız olarak verilen bu Hazreti Yakup'u ve İsmail'i çok seviyordu. Hazreti Yakup sonra büyüyor, evleniyor ve 13 tane çocuğu oluyor. Yusuf suresinin gelecek ayetlerinde kardeşlerinin Hazreti Yusuf'a bir oyun oynayacağını göreceğiz. Onu esir tüccarlarına satacaklar. Hazreti Yusuf Mısır'a götürülecek. Orada hapse atılacak. Ve rüya tabiriyle Firavun'un sarayına götürülüp vazife verilecek kendisine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf Kur'an'da ayrı bir yere sahip.

Bu noktaya kadar gelen ayetlerden çıkarılan sonuç kesin. Hazreti Yakup oğlunun başına neler geleceğini önceden biliyor. Allah-u Teala'nın ona rüya tabirlerini öğreteceğini de Allah'ın vahyi üzerine biliyor. Ama olaylar Allah'a müsaade ettiği standartlar içinde gelişecek. Hazreti Yakup sabretmek mecburiyetinde. Konunun üzerine gitmiyor. Ama oğlunu da haberdar etmekten geri kalmıyor. Ne yazık ki Hazreti Yakup'un çabalarına rağmen oğullarının Hazreti Yusuf'u esir tüccarlarına sattığını göreceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf son derece güzel bir çocukmuş. Ve bu bakımdan babasının bir sevgilisiymiş. Babası çok seviyormuş Hazreti Yakup onu. Diğer evlatlarına hissettirmemesi lazımken, o hissettirmemeye bütün gücüyle çalıştığı halde, demek ki bunda çok başarılı olamamış. Diğer oğulları Hazreti Yusuf'un Hazreti Yakup tarafından daha fazla sevildiğinin farkındalar. Bir de kardeşleri Bünyamin. Hazreti Yakup'un bu iki oğlu başka bir anneden, geri kalan 11 oğlu da bir başka anneden diye söyleniyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yusuf Suresi bir bütünü içeriyor. Kıssaların içinde Allah-u Teala'nın özel işaretlerinin var olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın rüyaların bazılarının hüküm ifade ettiğini bu muhtevadan çıkartıyoruz. Ve gerçekten Hazreti Yusuf'un rüyası yıllar sonra gerçekleşiyor. Hazreti Yusuf hapisteyken Firavun 7 tane besili sığırın 7 tane cılız sığırı yuttuğunu görüyor. Bütün bu rüya tabiri yapanlara haber veriyor. Gelsinler de bu rüyayı tabir etsinler diye. Tabir, doğru dürüst tabir edebilen hiç kimse çıkmıyor. En sonunda Yusuf'u haberdar ediyorlar. Ve Yusuf rüya tabirini yapıyor Firavun'a. Diyor ki 7 yıl kıtlık, bu 7 tane zayıf inek 7 kıtlık yılını temsil ediyor. 7 tane iri yarı semiz inek de bolluk yıllarını ifade ediyor. Allah Teala bize, yani Mısır halkına burada bir işaret veriyor. 7 yıl bolluk olacak. O bolluk devresinde biz mutlaka bol olan mahsulümüzü değerlendirmeli,
7 yıl boyunca gelecek 7 yılı karşılayacak kadar erzak birikimi yapmalıyız. Ve Yusuf'un talebini uygun görüyor Firavun. 7 yıl çok ekin ekiyorlar ve ihtiyaçlarının ötesini saklıyorlar. Her yıl yarısını sakladıkları o buğdayların 7 yıl sonraki ilk kıtlık yılından itibaren kullanılmaya başladığını görüyoruz. 7 kıtlık yılı boyunca evvelki 7 yılın saklanan mahsulü 7 yıllık kıtlığı geçiştirebiliyor. Tabii bu arada Hazreti Yakup'un bulunduğu yerde de kıtlık var ve Hazreti Yakup oğullarını gönderiyor. Mısır'da erzak varmış diye. Çocuklar Hazreti Yusuf'un bulunduğu yere ulaştıkları zaman Hazreti Yusuf kardeşlerini tanıyor ve onlara istedikleri buğdayı veriyor. Sonra Hazreti Yusuf kardeşi, en çok sevdiği kardeşi Binyamin'in hayvanına yükledikleri zaman buğdayları onun içine altın bir tas da koyuyor ve özellikle onlar yola çıkmadan evvel altın tasın kaybolduğu, çalındığı herkes tarafından biliniyor. Ve kervan aranıyor, Binyamin de çıkıyor. Binyamin her ne kadar ben bunu çalmadım, bunu ya nasıl geldiğini bilmiyorum diyorsa da Hazreti Yusuf onu alıkoyuyor. Ve diğer kardeşlerini gönderiyor. Sevgili kardeşlerim, kısa böyle bir dizayn içerisinde güzel bir sona bağlanacak. Ama o güzel sonu bu dersimizin içinde devreye almayacağız. O gün gelince sonucu öğrenirsiniz diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neticede güzel şeyler oluşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir Kur'an-ı Kerim dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin Zülcenahin olması, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılınmanız dualarımızla sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: Kağıt öyle.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyorum. Acaba bir insan İslam'ın 5 şartını yaşayarak, 5 şartıyla amel ederek Allah'ın cennetine girebilir mi? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Girebilir mi? Eğer bugünkü din öğretimine bakarsanız elbette girebilir diyeceksiniz. İnsanlara anlatmaya çalıştığınız zaman onların size ilk söyleyeceği şey bu olacaktır. Sen diyeceklerdir, o hadisi unutmuşa benziyorsun. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım?" diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, "Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ben bunların hepsini yaparsam cennete girer miyim?" "Evet, cennete girersin." Hadis bu. Bu hadisin doğruluk payı Kur'an'la hadis karşılaştırıldığı zaman doğruluk payının pek mevcut olmadığı görünüyor. İnsanlar hadislere isim vermişler. Kuvvetli hadisler, zayıf hadisler, mevzu hadisler, uydurma hadisler. Sevgili kardeşlerim,

Evvela sizlere sormak istiyorum. Birinci sualim, zikir farz mı? Belki 15 sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu konuşuyoruz bir konferanstan sonra. Kalabalık bir dinleyici, seyirci kitlesiyle birlikteyiz. Ve o zamanki Bursa müftüsü diyor ki hayır farz değil. Peki diyoruz Allah-u Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruhunu Allah'a ulaştır.

bu Allah'ın ruhumuzu alalaştırmak konusundaki 13. farzı. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Onunla yetinmiyoruz. Diyoruz ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin. Günün yarısından daha fazla zikrederek zikredin. Daha fazla zikirle zikredin. Gene yetmez diyoruz. Ve Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Diyor ki Allah Teala feskurullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farzın şartı Allah'ın açıkça emir olarak Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bütün muhteva, bütün emirler farz değil midir? Evet. Cevap evet diye geliyor. Sevgili kardeşlerim, belki yarım saat, belki bir saatlik tartışmadan sonra ancak o zamanki Bursa müftüsü zikrin farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Sevgili kardeşlerim, biz onu kınamadık. Çünkü o bir üniversiteden mezun, ilahiyat fakültesinden, ama o okuduğu üniversitede bunlar öğretilmiyor. Yani İslam'ın kurtarıcı faktörleri öğretilmiyor. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak, tabi olmak, ruhu Allah'a vasıl edip teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirip Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim ettikten sonra nefsi muhlis kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmak, sonra irşada ulaşmak ve ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bu anlattığımız 7 tane safhadan 3.'süne zikirsiz ulaşamazsınız. Ona ulaşamazsanız 4., 5., 6., 7. yaşayamazsınız. Hepsi birbirlerine dayalı. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yoktur.
Çünkü nefsin kalbindeki her %7 teskiyeye karşılık, temizlenmeye, aklanmaya, afetlerin kapı dışarı edilip de faziletlerin, fazılların afetlerin yerine yerleştirilmesiyle cereyan edecek olgular. Yoksa yok, olmazsa olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dikkatle bakın. Bu ilişkiler hep güzellikleri yansıtmalı. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın İslam'ın 7 safhası olarak gösterdiği bu 7 tane safhayı içerir. Ama zikirsiz hiçbiri gerçekleşemez. Aslında birinci ve ikinci basamaklar, birinci ve ikinci kademeler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiç ibadet yapamadan ölen bir kişi, yani hemen ertesi gün ya da o gün Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'ın kalbindeki bu talebi gördükten sonra ölmüşse, böyle bir noktada o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Dilemeseydi, dilemeyenlerin gideceği yer cehennem olduğu için Yunus 7 ve 8'e göre o kişinin kurtuluşu mümkün değildi. Ama sevgili kardeşlerim, dinlerini kitaptan öğrenerek öğretme mevkiine resmi standartlarda ulaştırılanlar Kur'an'dan haberdar değiller. Tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? Ne demek istiyorsun? Dinde böyle bir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, her şey o kadar açık bir şekilde dizayn edilmiş ki, güneş balçıkla sıvanmaz. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle söylüyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârü bimâkânü yeksibûn buyuruyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı, bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bilseler de ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Öyleyse Allah'a göre kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan birisidir. Gafil olmasaydı cenneti ele geçirecekti. Ama Allah'ın ayetlerini bilmediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde. Halbuki bir dilek onu kurtarabilecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha burada sualimizin cevabı alındı. İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gidilebilir mi? Bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluğunun farkında olarak
namaz kılmaya başlamış, oruç tutmaya başlamış, zekat vermeye başlamış, hacca gitmiş büyüyünce kelime-i şehadet de sık sık getirilmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunları söyleyip, sık sık söyleyip kelime-i şehadet de getiriyor kişi. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca da gitmiş, kelime-i şehadet de getiriyor. Bu insan o hadis-i şerife göre cennete girmesi lazım. Çok güzel. Ama bakınız ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Neymiş bu insanların durumu? Kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Nasıl yani? Nasıl yani? Sualinin cevabı müminin 103'te. Allah-u Teala dereceleri itibariyle cehenneme gitmenin ne olduğunu orada anlatıyor çünkü. Diyor ki Allah-u Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Bu mizanları kurduktan sonra diyor Allah Teala insanların durumlarına bakarız. Kimin sevapları günahlarından azsa, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimlermiş cehenneme gidecek olanlar? Günahları sevaplarından fazla olan herkes. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne diyor? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ne diyor? Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bu adam namaz da kılmış, oruç da tutmuş, zekat da vermiş, hacca da gitmiş, sık sık da kelime-i şehadet de getirmiş. Öyleyse o hadise göre bu kişinin Allah'ın cennetine girmesi lazım. Ama giremez diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün bir öğreti Kur'an-ı Kerim'in karşısında susmak durumunda. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Öğrendikleri, diploma kazandıkları onca ilim onları Allah'ın cennetine götürmüyor. İslam'ın 5 şartıyla amel etmenin yeterli olduğunu zannetmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli. Sizler doğruyu söyleyeceksiniz. Onlar da yanlışta ısrar edecekler. Bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim ayetleri insanlara öğretilmediği için ve bir hadis Kur'an-ı Kerim'in bütününün yerini aldığı için insanlar cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Deminki kişiden bahsederek bir karşılaştırma yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, yaşı kaç olursa olsun.
15 yaşın üzerindeyse bütün yaşlarda geçerli. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişse bir defa birinci kat cennetin derhal sahibi olur. İyi ama bu insan hiç amel yapmadı. Tamam, olabilir. Bu insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda Allah-u Teala varsayalım ki onu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Tamam. Ama bu kişi hiç ibadet yapmadan ölmüş. Hiç ibadetsiz adam cennete girer mi? Evet, girer sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan kişinin mutlaka cennete gireceğini ifade ediyor. İşte Vel Asr suresi. Allah Teala buyuruyor Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hidayet zamanından bahsediyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani demin anlattığımız Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla gidecekleri yer cehennem, ebediyen kalmak üzere. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir diyor Allah Teala bunu söylemekle. İllellezine amenu. İlla hariç ellezine amenu. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda aminusunuz. Bu kişi kaç yaşında olursa olsun, ondan evvel hiç ibadet yapmamış olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun, gene ibadet yapamadan ölmüş olsun, bu kişi Vel Asr suresinin birinci ayetine göre mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O demin verdiğimiz misaldeki 80 yaşındaki kişi hayatının 65 yılını ibadetle geçirdiği halde cennetlerin hangisine alınacağı konusunda sadece bir düşüncesi olduğu halde bu kişi Allah'ın cennetine kabul edilmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak yaşamış 80 yıl ve onca ibadeti ona hiçbir fayda sağlamamış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın inceliklerini öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi bırakınız başka ayetleri, sadece bu ayetler çerçevesi içerisinde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan, gideceği yer cehennem olanlardan. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememişse hayatını ibadette geçirmiş kişi hiçbir şey yazmaz. Evvela şu İslam'ın 5 şartı üzerinde en çok dikkatle durmanız lazım gelen şey, İslam'ın 5 şartının eksik olduğu. Zikri muhtevasına almadığı. İslam'ın 5 şartıyla insanlar cennete giremezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok dedik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda
Ne görüyoruz biz? Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok. Öyleyse o kişi sayılan ayetler gireyince Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Peki Allah'a ulaşmayı dilememek, tamam. İkincisi ne? İkincisi, İslam'ın 5 şartının arasında zikir yok. Yoksa ne olur yani? Yoksa yok. Yoksa hidayet de yok. Zikir yoksa kurtuluş yok. Şimdi ben size sorsam sevgili kardeşlerim, zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa namaz kılmak mı? Zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa Kur'an-ı Kerim tilaveti mi desem? Hadi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle çok önemli bir karşılaştırma yapmadığımızı düşünelim. Ama namazı hepiniz dinin direği olarak tanımıyor muydunuz? Biz de öyle tanıyorduk. Ta ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah bize gösterene kadar. Ne diyor Ankebut 45'te Allah Teala? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Böyle söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikir, Kur'an-ı Kerim, zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor Allah Teala. Ve muhakkak ki daha büyüktür diyor. Le zikrullahi ve le zikrullahi diyor. Le'yi kuvvet aracı olarak kullanmış orada Allah Teala. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. O da bir Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Neden büyüktür? Namaz kılmaktan. Namaz da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Üç zikirden en büyüğü Allah'ın ismini Allah Allah diye zikretmek. Ve üzerimize farz. Öyleyse İslam'ın 5 şartı en büyük ibadeti ihtiva etmediği için hedefe götüremez. Sevgili kardeşlerim, şimdi safhalara bakalım. İnsanın daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez kurtuluşa ulaştığı bir vaka. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi Allah Teala tarafından müminler safında mütalaa ediliyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediliyor. Aslında bir kişinin mümin olduğu yer, gerçek anlamda mümin olduğu yer 14. basamaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan da bulunacak. Rahim esmasıyla tecelli edecek.
gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak, görmenizi engelleyen bir nevi gözlüğü, örtüyü, kulaklarınızdaki vakrayı alacak, işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki ekineti alacak, yerine ifat koyacak, idrak etmeye başlayacaksınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzü şerh ederek göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Zikir yapacaksınız ve huşu sahibi olacaksınız. O zaman hacet namazını kıldığınızda Allah size mürşidinizi gösterecek ve bu da üzerinize farz. Allah'tan istihane istemek üzerinize farz ve isteyeceksiniz. Allah sizi gösterecek ve mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alacaksınız Allah Teala'dan. Devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelecek. Allah kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alacak ve kalbinizin içine imanı yazacak. İşte o zaman gerçek anlamda mümin olacaksınız. Ve nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Bunun için de mümin olacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun için de mümin olacaksınız. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak nefs tezkiyesi oranında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dediğine gelin bir defa daha bakalım. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onlar mümin sayılmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olduklarını söyleyen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin midirler? Mümindirler. Allah Teala kalplerine henüz iman yazılmadığı halde 11 basamak sonra yazılacağına rağmen onları mümin kabul ediyor. İnsanın aslında dalaletten kurtulduğu yer 14. basamaktır. Tabi olduğu nokta, ama ondan evvelki kişiler dalalette kabul edilmelerine rağmen onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette kabul edilmiyor. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki cennete hidayette olanlar girer. Ama demin görmüştük ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Öyleyse Allah-u Teala onu, o kişiyi mümin kabul ediyor. İşte Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Eğer o mümin kadınlar sana gelip de biat etmek isterlerse onlardan şunları, şu sözleri alarak ellerinin ve ayaklarının arasında bir itaatsizlik etmeyeceklerine dair, senin emirlerini dinleyeceklerine dair, iffetli olacaklarına dair ve Allah Teala emirlerini saymış. Onlardan da onları da biat ettir diyor. O mümin kadınları demiş. Henüz biat etmediklerine göre, tabi olmadıklarına göre kalplerine henüz iman yazılmamış. Ama Allah Teala onları da mümin kabul ediyor. Neden mümin kabul ediyor? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var ki Allah onu kendisine ulaştıracak.
O kişi ulaşmayacak. Allah onu kendisine ulaştıracak. İşte Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ellezine femen kanu yercu likallahi fe inne ecelallahu liyat. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah onların ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bir şartla, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde.

mutlaka yazacağı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağı bir kişi bu. Allah mı ulaştıracak? Evet, kesin. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı. Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesin. Kendisine ulaştıracağı kesinse o yolun tamamı, 21. basamak, daha 14. basamakta kişinin kalbine iman yazılacak. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazacağı da kesin. Bu sebeple Allah-u Teala bu insanları 7. basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman mümin kabul ediyor. Çünkü o kişi mümin olmayacak. Allah onu mümin kılacak, mürşidine ulaştırarak. Bu kişi mümin olmak standartlarında eğer ölmüşse, daha mümin olmaya zaman bulamadan evvel bu kişi ölmüşse ama Allah Teala da ona söz vermişse ona hem mümin yapacak hem kendisini ulaştıracak. Allah sözüyle amil kabul eder kendisini. Mutlaka sözünü tutacaktır. Kişi yaşasaydı Allah onu mümin kılacaktı, kalbini açıp iman kelimesini alacaktı. Kişi yaşasaydı Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Bu sebeple mutlak olarak kurtuluşa ehil görüyor. Kimler diyor benim cennetime giremez? Kafirler, kalbinde küfür yazanlar, kafirler benim cennetime giremez. Kimler benim cennetime girer diyor müminler? Benim cennetime girer diyor Allah Teala. Onlar ki diyor amelü salihat işlerler. Nefsi ıslah edecek ameller yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olmanın gerçek yeri nefs tezkiyesine başladığımız nokta. Mümin olmanın gerçek yeri ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı nokta. Mümin olmanın gerçek yeri nefsimizin kalbine Allah'ın imanı yazdığı nokta. Yazmazsa kalbe iman yazması açısından biz mümin sayılmıyoruz Hücurat 14'e göre. Diyor ki Allah Teala Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız, mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin tamam ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinize iman yazmadı. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar hem de biz de aynı tövbeyi yaptık sahabeyle beraber. Öyleyse biz de mümin olduk diyorlar. Oysa ki ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalben iman etmişler ne de Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama sahabe tabi olduğu için mümin olduğu cihetle biz de mümin olduk diyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan İslam'ın 5 şartıyla senelerce uğraşsın, didinsin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin ve irşat makamına ulaşmasın, mümin olamaz. Mümin olamazsa Allah'ın cennetine giremez.
Allah'a ulaş.

yapmayı dileyen bir kişi hem mümin kabul ediliyor hem de ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir nokta var. Kişinin cennete ulaşacağı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. O noktada o kişi Allah Teala tarafından mümin kabul ediliyor. O noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi buna sahip değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla amel eden bir kişi kalbine iman yazılmadığı için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için evvela, sonra da kalbine iman yazılmadığı için mümin sayılmıyor. Kur'an ölçüsünde mümin sayılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece mümin sayılması da mümkün değil. Ve gideceği yer bu açıdan da cehennem. Ne diyordu Allah Teala? Müminleri mutlaka kendime ulaştıracağım diyordu. Yani Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştıracağım. Müminlerimi de cennete alacağım diyordu. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle mümin standartları içinde değil. Cennete girmesi de tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla mümin de olunamadığı için kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Dahası var. Bir insan kalbine iman yazılmadığı sürece Allah-u Teala tarafından dalalette kabul ediliyor. Mürşidine tabi olmadığı cihetle tabi olmayanların hepsi dalalette kabul ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyen hidayette sayılıyor. Neden? Allah'ın kesin sözü var ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka cennetine alacak. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Demin söylemiştik Allah-u Teala'nın kişiyi cennetine alma konusu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemiş de amin olmuşsa gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onun sevapları günahlarından fazladır. Peki cennet müessesesine bir başka açıdan daha bakalım. Mülk suresi 8-9-10. Ayetler. Onlar cehennemin kapısında beklerler. Kapılar açılınca cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte bugün de Allah'ın nezirleri bütün kavimlerde bunu anlatıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, cennete girmeniz söz konusu değil. Ve ayetler devam ediyor. Derler ki diyor Allah Teala,
Bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz de onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu insanlar Kur'an'a inanmıyorlar. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinin yazdığını düşünüyorlar. Ve hangi devirde yaşamışlarsa o devrin nebisine Allah'ın mutlaka kitap vermiş olması söz konusu. Bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmayan insanlar, bu tabi olmayanların hepsine dalalette diyor Allah Teala, gidecekleri yer cehennem. Şimdi tabi olmayanların durumuna bakıyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik ona diyor. Yani o nebiye indirilen kitaba, şeriat kitabına inanmıyor kişi. Ve biz seni apaçık dalalet içinde görüyoruz diyor. Dalaletteki kişi Allah'ın nebisine diyor ki biz seni dalalette görüyoruz diyor. Sen dalalettesin diyor. Dalalette olanlar hidayetin temsilcilerine hep böyle söylemişlerdir. Ve aynı kişi sözünü şöyle bitiriyor. O bize nezir geldi ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani getirdiği kitaba da inanmadık. Sonra Allah eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cenneti cehennemden ayıran ölçü ne? Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması ve kalpteki ekinetin alınması. Kişinin işitmesi ve akletmesi bunların alınmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an derhal Allah harekete geçer. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide bir sonuç oluşturur. Bu Rahim esmasıyla tecelli gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakayı, kalplerdeki ekinneti mutlaka alacaktır. Ve o kişi böylece Allah ile olan ilişkilerinde kalbindeki ikini tanıdık ihmal konul kalbine ihbat konulduğu için idrak edebilen, akıl edebilen bir insan olacaktır. Onların sınıfı cehennemde değil, cennette olduğunu görüyoruz. Öyleyse İnsanların cennete ulaşma süreci buna bağımlı. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşitlerine ulaşıp da tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. İslam'ın 5 şartıyla tabi olmak arasında bir ilişki yok. Tabi olmadan da insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirebilirler. Ama getirirler ama tabi olmadıkları için dalalettedirler. Dalalette olanların ise cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse
Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelin sizinle beraber Dalalet ayetlerine bir bakalım. Allah Teala Taha 123'te buyuruyor ki size hidayet. Hadi oradan hepiniz birbirinize düşman olarak aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani o hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa onlar şaki olmazlar ve onlar dalalette kalmazlar. Demek ki sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah Teala. Kimler? Tabi olanlar. Hidayetçiye tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugün hidayet çağı, tabi olanların kurtulacağı çağ. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur. Tabiyet kurtuluşun teminatıdır. Demek ki ancak o şekilde insanların dalaletten kurtulmaları mümkün oluyor. İkinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, nefsinin afetlerine tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Tabiyet yoksa mutlaka dalalet söz konusu. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yuddil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse, onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Öyleyse dalalette olanlar için Allah Teala veli mürşid tayin etmiyor, onlara göstermiyor. Onlar bir veli mürşid bulamazlar. Halbuki Allah Teala isteyin diyordu Allah Teala'dan. Dalalette olanlar için veli mürşidin bulunması söz konusu değil. Başka bir ifadeyle dalalette kalmak isteyenler için sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani mürşitlerine değil de hevalarına, nefslerinin afiyetlerine tabi olanları, onları ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır diyor Allah Teala. Tabiyet yok, hidayette yok. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahseder. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altıncı ayet-i kerime Bakara 264. Allah Teala
Ali İmran 264 Allah-u Teala buyuruyor ki insanların başlarının bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ahkaf 32'de Allah-u Teala diyor ki o Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nail 36 Allah bütün kavimlerde Resul beyaz eder. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Tabiyet ve hidayet. Ve Zümer 23 Allah Teala buyuruyor. Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki sözleri müteşabih olarak indirir. O nurlar kişiyi huşu sahibi kılar, kalplerini titretir ve onların kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar ve aydınlanır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu nurlarla hidayet erdirir. Dalalette olanlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ve onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Sadece isyan edenleri dalalette bırakıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. İşte tabi olmayanların 10 ayet-i kerime gereğince dalalette olmaları söz konusu. İslam'ın 5 şartıyla tabiyetin hiçbir ilişkisi yok. Tabi olmadan da insanlar bunları gerçekleştirirler. Ama kurtulmaları mümkün değildir cehennemde. Sevgili kardeşlerim, netice şuraya ulaşıyor. Bırakınız hepsini, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için cennete gitme ihtimali sıfır. Ve İslam'ın 5 şartını gerçekleştiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Dilerse İslam'ın 5 şartının çok daha ötesini zaten gerçekleştirecek olan birisidir o. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yeni konu İnşallah burada tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat, Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet ediyoruz. Konumuzun adı sohbet. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sohbet her şeye açık bir pazar gibi. Evvela sizleri, bizleri, her dinleyeni çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizim sevgimiz sınırsızdır. Allah Teala bize bütün nefretleri kalbimizden çıkarıp sevmeyi öğretti. Hepinizi, şu anda bizi kim dinliyorsa, onlardan bir kısmı bizim düşmanımız bile olsa, şu anda bizi dinleyen herkese çok sevdiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sevgili dinleyenler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Ah, insanlar bir anlayabilseler, Allah'a ulaşmayı dilemekle, bir tek dilekle, sadece kalpten bir dilekle, ya Rabbi, ben de ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ya Rabbi, sen diyorsun ki ben ulaştırırım diyorsun. Bize bir şey bırakmıyorsun. Madem ki sen ulaştıracaksın, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. İşte ne yaptınız? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediniz. Tamam. Eğer bu dilek sadece dilinizde olan ama kalbinizde, şurada kalbinizde olmayan bir dilekse, hiçbir değişikliği yaşamazsınız. Hiçbir şey oluşmaz. Ama eğer gerçekten dilemişseniz, kalbi bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız, o zaman siz mutlaka şu dünyada en mutlu insanlardan birisi olursunuz. En az 7-8 ay süreyle. 7-8 ay dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşamak isteyen herkes bu yolu denesin. Allah'a müracaat etsin. Ya Rabbi desin, ben sana ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Biliyorum ki ben öldüğüm zaman ölüm melekleri gelecekler, ruhumu alıp zaten sana ulaştıracaklar. Her ölen kişi için bu normal bir olay. Ama ben o normal olayı değil, şu dünya hayatını yaşayan bir insanın hayattayken ruhunu sana ulaştırma emrini gerçekleştirmek istiyorum. Gene deyin ki ona, ya Rabbi, sen söz vermişsin. Kim sana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Tabii bunu ispat etmeniz lazım geliyor. Hiç zor değil. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Yazın. Şura 13. Hani 13 rakamı Hristiyanların uğursuz rakamıdır, bilirsiniz. Unutmazsınız. Şura'da bir toplantı manasına geliyor. Toplananların oluşturduğu, bir karar vermek üzere toplananların oluşturduğu bir
topluluk. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, daha doğru bir ifadeyle, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allah Teala bu noktada açıkça hükmünü vermiş. Lebette bi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu sebiyle, bana ulaştıran sebiyle ulaştırırım diyor. Ve Şura 13'te de kim ruhunu Allah'a, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştebi seçer ileyhi ona kendisine, men kişiyi yeşâ'ü dileyen kişiyi ve yehdi ileyhi Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yünip. Münip olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen kişi ya münip kelimesiyle ya enübü kelimesiyle ya münibine kelimesiyle ifade ediliyor ayetlerde. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi münibine şeklinde Allah-u Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ona yönel, yani ona ulaşmayı dile. Ve yettekuhu ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda takva sahiplerinden birisi olur. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Allah Teala diyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayribay. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune, işte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Li külli evvabin hafiz, li için külli bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab kimdir? Münip olan kişi evvab adını alır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi evvab olmuştur. Böyle bir insana münip diyor Allah Teala. Veya gramatikal standart içinde bazen evvab kelimesini, bazen münip kelimesini kullanıyor. Allah-u Teala'nın bu haftaki muhtevasına baktığımız zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu müşrikin dedikten sonra, yani Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl, böylece müşriklerden olma.
Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim bu insanlar? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulan soru, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugünkü incelemeler kesin olarak ispat etmiştir ki 72 fırka söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73. fırkayı 72 fırkanın içinde yaşamakta olan küçük azınlıklar olarak değerlendiriyor. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka Allah tarafından ruhu Allah'a ulaştırılacak olan birisidir. Bu kadar bir süre o kişinin değişmesi için, bütün güzellikleri yaşaması için, ruhunu Allah'a ulaştırması için yeterli. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Birinci basamakta kişi yaşar, olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa geçerler. Allah insanların %95'ini seçer. Kendisine seçer. Allah dilediğini kendisine seçer ifadesi öyle büyük bir rakam ifade eder ki toplam insanların %95'ini belki daha fazlasını ifade eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın seçmedikleri sadece kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah mutlaka dileyecekse Allah-u Teala onları mutlaka o seçtiklerin içinde seçer. Seçtikleri söylediğimiz gibi insanların %95'inden fazlasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı kendisi dilemiyor ama bu ona yetmiyor. O kadar kötü kalpli fesat ki başka insanların da hidayete erip Allah'ın cennetine girmesine veya hidayet üzere olup Allah'ın cennetine girmesine müsaade etmiyor. Ne demek istiyoruz? İki tabir kullandık. Birisi hidayet üzere olmak, birisi hidayete ermek. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ilka etmeyi dilerse, o kişi hidayet üzeredir. Birinci basamakta olayları yaşayan, ikinci basamakta olayları değerlendiren kişi, Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa çıkar veya dilemez, ömür boyunca ikinci basamakta kalır, cehennemden de kurtulamaz. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse ayet açık. Dilerse takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? O da açık. Cennet takva sahiplerine zorluk olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. Kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Öyleyse bu insan ne yapmıştır? Bu insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. Onun için olay bitmiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi bununla yetinmedi. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirdi. Ve Allah'a müracaat etti, mürşidini sordu. Allah da ona mürşidini gösterdi. Kişi ulaştı, mürşidine tabi oldu. Ve öldü. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Burada ikinci kat cennetin sahibi olur. Ne yapmıştır? Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Peki ne olur tabiyetini gerçekleştirirse? Aynı anda, tabi olduğu anda
O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ana dergahına ulaşır. Birçok dergah vardır. Her mürşidin bulunduğu yerde bir dergah oluşur. Bunlar tali dergahlardır. Her birisine ulaşan, o mürşide tabi olan kişi, gerçek bir mürşitse mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Zaten vekil mürşitse, vekil mürşit onu gerçek mürşide ulaştıracaktır. O tarikatın mürşidine ulaştıracaktır. Tarikatın adı, hüviyeti hiç önemli değil. Eğer gerçek bir tarikatsa mutlaka o tarikattan şimdiye kadar binlerce insan ruhunu Allah'a ulaştırıp ermiş evliya olmuştur. İşte onlardan hangisine giderse gitsin kişi, ki böyle bir şey için yapması lazım gelen şey, evvela hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan mürşidini sorması, teheccüd, hacet namazı kılması için bu kişinin gece saat 12'den sonra kalkması, boy abdesti alması ve Allah-u Teala'dan sorması gerekir. 4 rekatlık bir namaz kılacaktır. Ve Allah-u Teala ona, eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa, mutlak olarak mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Gösterilmeyen birisi bilsin ki o Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Dileyene Allah'ın göstermemesi mümkün değildir. Herhangi bir mürşit yok sevgili kardeşlerim. Allah'ın gösterdiği mürşit sadece o mürşide ulaşılır. Ulaşıldığı zaman ne olur? O mürşide tabi olunur. Tabi olunursa ne olur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ana, o kişinin tabi olduğu kişinin dergahına vücudundan ayrılır. O dergaha ulaşır, oradadır zaten. Ondan sonra da oradan ana dergaha götürülür. O mürşidin oradaki yetkililerin birinin ruhuyla birlikte. Ana dergaha bütün ruhlar mutlaka ulaşmak mecburiyetindedir devrin imamının. Yani altın kapının bulunduğu dergah. Altın kapı dört metre, 4,5 metre yükseklikte, 1,5 metre genişlikte, üzeri baklava dilimleri şeklinde bir altın kapıdır. Tokmağı yoktur, kapalı durur. Ama seyri sülük başlayınca otomatik olarak açılır ve oradan geçilerek zemin kattan birinci kata çıkılır. Orada kalanlar kalır, ikinci kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Üçüncü kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Dördüncü kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Beşinci kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Altıncı katta da aynı işlem yapılır, orada kalanlar kalır. Yedinci katta 7 tane kademede gene kalanlar olacaktır. Evvela kader yolcularında bir kısmı kalacaktır. Ötekiler ümmü kitaba ulaşacaktır. 7. katta 7 tane alem var. Birincisi kader yolcuları, ikincisi ümmü kitap. Ümmü kitapta da kalacak olan 70 kişiyi kurup orada kalır. Sonra Kudret Denizi'ne ulaşılır. Kudret Denizi'ne dalarlar. Orada kalacak olanlar. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada kalacak olanlar kalır. Kalacaklardan birisi de devrin imamıdır. Bu kafilenin sol tarafında devrin imamı, sağ tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yer alır daima. 7. kata çıkabilen kafilenin. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geri kalanlar
Makam-ı Mahmud'dan sonra Divan-ı Sadi'ne ulaşırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kavs'ın başkanlık ettiği Divan-ı Sadi'nde başkanlığı görev olarak alır. Ve bundan sonra kafile zikir hocalarına ulaşır. Zikir hocalarında zikirlerini yapmak üzere. Şimdi konunun sonucuna ulaşalım. Bunlardan kim? Zikir hücrelerindeki sual zamanını, süresini tamamlarsa, tamamlayan ruh oradan ayrılıp Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. Sitret-ül Münteha muhteşem renklerle bezenmiş bir ağaçtır. Ve ruh oradan dike bir yolculukla Allah'ın katına çıkar. Ve orada Allah'ın zatında yok olur, fena fillah olur, Allah'ın zatında fani olur. İşte bu işlem seyri sülük adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkese kapılar ardına kadar açıktır. Bütün insanlar bu kapıdan geçmek hakkının mutlak sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkese Allah'ın nimetidir bu. Herkes bundan faydalanmalıdır. Sadece bir dilek, dileyen kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaşabilecek hale getirilir. O kişinin kalbine ulaşır Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin gözlerini irşat makamı olarak gören bir hüviyete getirir. Kulaklarını İrşat makamının söylediklerini işiten bir hale getirir. Kalbini irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirir. Aynı zamanda kişinin görme hastasını irşat makamını idrak eden, kulaklarındaki işitme hastasını irşat makamını işiten ve kalbindeki idrak hastasını irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirir. Ve bu kişi hacet namazını kılar ve daha sonra hacet namazını kılmadan evvel Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikretmeye başlar. Allah Allah diye. Bu zikir o kişinin kalbine %2 oranında rahmet nurunun girmesini sağlar. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. %2 oranında rahmet nuru yolu açan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra kişinin kalbine girecek olan nurlar fazıllardır. O kişi zikrettikçe nefsinin kalbine fazıllar dolmaya başlar. Bu yol nur yoludur. Bu yol mutluluk yoludur. Bu yol sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği
en üst seviyedeki yoldur. Çünkü bu yol Allah'ın yoludur. Allah'a kadar uzanır. İşte mürşide tabiyet kişiliğini ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçirmiştir. Tabiyet anında o kişinin Allah bütün günahlarını sevaba çevirir. Diyor ki Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olursa, böyle bir tabiyetle birlikte nefs tezkiyesi başlar, kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetli faz ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbin, göğsün yarılmasıyla açılan yoldan gelerek kişinin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girer. İşte mürciye tabiyetten sonra geri kalan sistemler oluşur. Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi diyor. Bu huşu öyle bir huşudur ki bu huşuya sahip olan kişi, nefsinin kalbine %2 rahmet nuru giren kişi ancak o mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah sadece ona mürşidini gösterir. Tabiyet ikinci safhaya ulaşmaktır. Burası 14. basamaktır. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır ve bütün günahları sevaba çevrilir. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Günahları örtülür ve sonra da sevaba çevrilir. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenlerden kim sana gelirse, Allah onların günahlarını onların talebi üzerine örter ve senin talebin üzerine de bir defa daha aynı işlemi yapıp sevaba çevirir diyor. Onların talebi üzerine onların günahlarını örteriz. Senin talebin üzerine o örtülmüş, sıfırlamış olan sistemde onları bir kat daha sevap vermek suretiyle sevaba çeviririz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala bütün insanlar için aynı istikamette onları güzellikleri yaşamak üzere, yaşatmak üzere her zaman hazırdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki sizin için bütün mutlulukları hazırlamış ve böylece insanlar mürşitlerine tabiyetten sonra ayrılan ruhlarıyla zemin kattan söylediğimiz bütün katları birer birer aşarlar. Bu konuda 7 tane kademe ismi veriyor Kur'an-ı Kerim. Nefsi emmare, zemin kattan birinci kata çıkartan. Nefsi levvame, ikinci kata ulaştıran. Nefsi mülhime, üçüncü kata ulaştıran. Nefsi mutmainne, dördüncü kata ulaştıran. Nefsi radiye, beşinci kata ulaştıran. Nefsi mardiye, altıncı kata ulaştıran. Nefsi tezkiye, yedinci kata ulaştıran nefs kademeleridir. Her birinde
nefsin kalbine %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Nefsin kalbindeki karanlıklardan, afetlerden, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili işlemeye hazır olan afetlerden %49'u böylece gelen fazıllarla yok edilmiştir. Başlangıçta giren rahmet nuruyla da %2 afet yok olmuştur. Böylece kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %49 afetlerle dolu bir noktaya ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Allah'ın hediyesidir. Herkese bu hediyeyi vermeye hazırdır. Ne karşılığı? O kişinin istediği bir tek şey vardır. Bir tek şey, sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Görevim bu kadar. Sen diyor bana ulaşmayı dilediğin zaman artık geri kalanı bana ait diyor. Sen diyor eğer oruç tutamazsan, oruçta açlık hissedersen ki mutlaka hissedeceksin, ben seni acıkmaz bir hale getireceğim. Açlık hissetmeyeceksin. Eğer zekat verdiğin zaman cimrilik ediyorsan, ben seni o zekatı verirken cimrilik eden kişi olmaktan çıkaracağım. Namaz kılmak sana zor geliyorsa, namazı sana zevkli hale getireceğim. Öyle ki namaz kılmak için için titreyecek. İsteyeceksin, canla başla namaz kılmayı isteyeceksin. Çünkü namaz senin için bir büyük zevk olacak. Hele oruç tutarken nefsinin kalbine Allah'ın nurları biriktikçe her gece gün her seferinde %7 daha mutlu bir insan olacaksın. 7 tane gök katını ruhun %49 nur birikimini aşacak. Başlangıçtaki %2 ile beraber nefsinin kalbi yarıdan daha fazla nurlanmış olarak ruhun Allah'ın katına ulaşacak. Allah'ın zatıyla karşılaşacak. Zaten Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhu Allah'ın zatında yok olacak. Ne demek istiyoruz? Allah'ın ruhu diyoruz. Kim ruha bir yaratık diyorsa bilsin ki ruh bir yaratık değildir. Ruh Allah'ı temsil eder. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Benim ruhum diyor. Allah ezelden beri hep vardır. Zamandan evvel Allah-u Teala vardır. Allah zamanı yaratandır. Bu zamandan evvel var olan, zaman başlamadan evvel de geri gitmek söz konusu olsaydı, zaman olsaydı, zamanda geri gidebilseydiniz, ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Allah Teala bir tek noktayı patlatarak mekanından kopardı ve bu kainatı vücuda getirdi. İnsanların mantık ölçüleriyle izah edilmesi çok mümkün olmayan bir olaylar dizisi kainatın yaratılması. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kainatı yarattığı sıradaki zaman müessesesi bir sıfır koyun ya da bir virgül koyun. Ondan sonra 15 tane sıfırdan sonra 15 tane sıfır koyun ve sonra bir rakamını yazın. Eğer bir saniyenin 0,15
15 tane sıfırdan sonraki biri kadar kainatın yaratılma süreci geri kalmış olsaydı, kainat kendi içine kapanıp yok olacaktı. Gene aynı rakamı koyalım. 0 virgül 15 tane sıfır sonra bir rakamı, yani katrilyonda birlik bir saniyenin katrilyonda biri kadar bir zaman parçası.

O Allah'tır. Alemleri aynı mekanın içinde olmalarına rağmen düşünemeyeceğiniz kadar küçük parçacıkları kullanmak suretiyle aynı mekanın içindeki bütün hayatları oluşturmuştur. Her bir hayat olan Adem'i mesela bu odanın içinde aslında zahiri alem var, gayb alemi var, zülmani alem var, emr aleminin bir kısmı var. Zahiri alem onun karşıtı. Gayb alemi onun karşıtı. Zülmani alem onun karşıtı. Bu statü içerisinde Allah'ın o muhteşem dizaynı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbet yaptık sizinle. Her tarafı dolaştık. Allah'ın güzelliklerini sizlere ulaştırdık. Aslında belki ciltlerle yazı yazılması lazım gelen bir sistemi, ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını size bu kadar kısa bir zaman parçası içinde anlatmayı nasip kıldığı için Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olma müessesesi yedi safhada tamamlanabilen bir hüviyet taşır. Önce Allah bizi teslim alır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah bizi derhal teslim alır. Sonra

mürşidimize ulaşırız. Allah adına mürşit bize teslim olur. Sonra ruhumuzu Allah'a biz teslim ederiz. Gene de bu teslim aslında Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiştir demek daha doğru bir ifade olur. Zaten hayatımızın hiçbir safhası yoktur ki Allah'a teslim olmak yolunda bir gayretin sahibi olalım da Allah müdahale etmesin. Allah aslında bizim teslimimizi gerçekleştirmiş olmasın. Her ne kadar bizim zikrimizle, bizim gayretimizle nefsimizin kalbine Allah'ın nurları dolarsa da aslında nurları gönderen Allah-u Teala'dır. Ayrıca Allah'ın garantisi vardır. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz konusunda Allah bize garanti vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıran Allah'tır. Ama insanın da dahli mutlaka büyük ölçüde söz konusudur. Fizik vücudunun tesliminde insanın gayreti çok daha üst seviyede oluşur. Nefsin tesliminde ise mutlaka daimi zikrin sahibi olmak zorundayız. Yani kişisel gayret büyük bir hüviyet taşır. Ama Allah-u Teala'nın yardımı olmasa hiç kimse daimi zikre zaten ulaşamaz. Kim daimi zikre ulaşmışsa Allah'tan büyük yardım almıştır. Nefsin tesliminin arkasından irşad olmak söz konusudur. Daha sonra ise iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşad makamına tayin edilmek söz konusudur. Öyleyse neticede Allah'a teslim olmak ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Dört ayrı cepheden teslimi içerir. Öyleyse burada tasavvufun bütünü vardır. Allah'a teslim olmak demek, tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamak demek. Allah'a teslim olmak demek, Kur'an'daki İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşamak demek. Kur'an'daki İslam'la tasavvuf arasında hiçbir farklılık yoktur. Kur'an neyi emretmişse, tasavvufu yaşayanlar sadece onu gerçekleştirirler. Tasavvufun dışındaki ikinci bir yolu, biliyorsunuz bu yol Osmanlı'da ikiye ayrılmıştır. Medrese yolu ve dergah yolu diye. Medrese yolu, yani İslam'ın beş şartıyla amel etmek müessesesi hiç kimseyi teslime ulaştıramaz. Öyleyse o Kur'an'ı yaşamak değildir. Kur'an'ı yaşamak dergah yolunda gerçekleşebilir. Tekke yolu, tekkeler ve medreseler diye iki ayrı hüviyet taşımış. İslam'ı yaşamak Osmanlı tarihi boyunca, ama halkın büyük kısmı devletin fertlerinin büyük kısmı tasavvufu tercih etmişler. Osmanlı Devleti'nin yükselme devresi boyunca böyle olmuş. İnsanların neredeyse %90'ından fazlası hep yaşamışlar tasavvufu. Bir de Osmanlı bu yüzden bütün cihana nam salmış.
bütün cihanda doğruluklarıyla, dürüstlükleriyle, Allah'a olan yakınlıklarıyla tanınmışlar. Allah için yaşamışlar, Allah için şehit olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, teslimler deyince dört tane teslim söz konusudur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biliyorsunuz birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta kişiler Allah'ın kendilerini her imtihanında tavırlarını ortaya koyarlar. Ve bu ikinci basamakta insanlar seçilir. Seçilmeyenler var mıdır? Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler, sadece onlar seçilmezler. Geri kalanlar seçilirler. Herkes seçilir. Bu insanlar hariç, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de hidayeti gizleyenler, başka insanları da bu sebeple Allah'ın yolundan men edenler, işte onlar seçilmezler. Allah Teala seçilenlerden kimlere yardımcı olur? Kimleri teslim alır? Seçilenlerden, yani insanların 190'dan fazlasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları teslim olur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala tarafından teslim alınmışlardır. Burası üçüncü basamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala tarafından teslim alınmışlardır. Hayatları birdenbire değişir. Mutlu bir insan olur Allah'a ulaşmayı dileyen adam. Çünkü Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah teslim alır. Ve bu teslim o kişinin üzerinde dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisini ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşan onlardır. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala tarafından teslim alınmışlardır. Ruhları Allah'a ulaşana kadar Allah'ın kontrolü altında, Allah'ın sevk etmesi standartlarında yaşayacaklardır. Allah onlara namazı sevmiyorlarsa namazı sevdirecektir. Zikri sevmiyorlarsa zikri sevdirecektir. Orucu sevmiyorlarsa orucu sevdirecektir. Allah onlara mutlaka yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. %90'dan fazlası insanların. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Onları hidayete erdirir. Ama burada yehdi ileyhi, yehdi ulaştırır ileyhi ona, kendisine, men kişiyi yünib, Allah'a yönelen kişiyi. Öyleyse
Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, vazifesini yapmıştır. Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında gördüğümüz şey Allah'ın kişiyi burada teslim almasıdır. Teslim almış olmalıdır ki kişiyi dilediği gibi yoğuruyor, onu kendisine ulaştıracak ve diğer emanetlerini teslim edecek hale getirsin diye. Allah-u Teala böyle olan kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli ediyor. Yusuf 53'te Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَيَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Bu tecelli gözleri Allah'ın dostlarına, müşriklere karşı kör olan, kulakları irşat makamının söylediğini işitmeyen, kalbi irşat makamının söylediklerini idrak etmeyen kişilerin irşat makamını irşat makamı olarak tanımasını, onun söylediklerini anlamasını ve kalbine indirerek onun söylediklerini bir hedefe ulaştırmasını ifade eder. İdrak etmesini ifade eder. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, manasına varmaya, kalbine indirerek idrak etmeye başlar. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte dördüncü basamakta o kişinin görmesi temin edilir irşat makamını. Affedersiniz, beşinci basamakta. Altıncı basamakta o kişinin irşat makamının sözlerini işitmesi temin edilir. Yedinci basamakta da Allah-u Teala tarafından o kişinin irşat makamının söylediklerini idrak etmesi, kalbine indirerek idrak etmesi temin edilir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah onu teslim almıştır. Bu kişinin eksik olan bütün tarafları tamamlanacaktır ve de namazını seven, orucunu seven, zikri seven, ibadetlerini seven, bunlardan zevk alan bir insan haline gelecektir. Allah onu şeytanla ilişkisini keserek muhafazası altına almıştır. Bundan sonra Allah-u Teala 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. Niçin? Kalbini Allah'a çevirmek için. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir Allah-u Teala. Kalbi Allah'a çevrilir kişinin. Yedinci basamakta, sekizinci basamakta, affedersin, sekizinci basamakta Allah gören, işiten ve idrak eden bu insanı, insanın kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kalbi Allah'a çevrilen bu kişinin göğsünü yarar Allah-u Teala. Diyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ
Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslim olması için yapar bunu, teslime açar. Göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah-u Teala. Onun cubası var ve kişi zikir yapar. Bu noktada zikir yapan bir kişi de kişiye Allah-u Teala'nın verdiği bir cevap vardır. Bu zikrin var olduğu noktada, bu noktadaki bu hedeflere ulaşmış olan bir kişi zikir yaptığı zaman Allah-u Teala Allah'ın katından rahmetle fazl isimli iki tane nuru, bu noktada sadece iki nur gelir, rahmetle fazl, kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden Allah'ın açtığı yoldan geçerek kalbine ulaşır. Ve kalbine rahmet nuru girmeye başlar kişinin. Bu nurlar %7'ye ulaştığı zaman kişinin ruhu zemin katta vücudundan mürşidine tabi olduğu anda ayrılacaktır. Ama daha mürşide ulaşmak söz konusu olmamıştır. Kişinin kalbinde ilk %2 rahmet nuru oluştuğu zaman Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince kişi huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle o kişinin kalbine gelen nurların %2'ye ulaşması, o kişinin diyor Allah-u Teala Allah'ın zikriyle huşu sahibi olması zamanı gelmedi mi? İşte ne zaman kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle Allah'tan gelen nurların %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine yerleşmesi söz konusu olursa o kişi huşu sahibi olmuştur. Olmuşsa mürşidine ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuştur. Hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Allah mutlaka her kişiye bir mürşid tayin eder. Ve bu Allah'ın üzerine vazifedir. Alâllâhü kastü sevîli diyor Allah-u Teala. Sevillerin tayini, her mürşidin bir sevili vardır. Devrin imamına ulaştıran Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Ve kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Tabi olduğu an o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır ve de ona onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruh vücudu terk eder ve mürşidin dergahına, dergahındaki diğer ruhlarla birlikte olur. Çok kısa süreli bir beraberliktir bu. Hemen arkasından ana dergaha ulaşır. Ve kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Ve devrin imamının ruhu başının üzerine, onun üzerine Allah'ın katından, emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine girer, gelir, yerleşir ve ruhu Allah'a doğru yola çıkartır. Yani ruh vücuttan ayrılarak o dergaha ulaşır. O dergahtan da ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına.
orada onarlık sıralardan birine gelir yerleşir. Burası ruhların onarlık sıraları halinde, önlerinde rahnelerle eğitim yaptığı yerin adıdır ya da tecrübe kazandığı yerin adıdır. Ve her seher vaktinde ruhlar hazırlanır. Allah'a doğru yola çıkarlar. Her gün bu yolculuk mutlaka yapılır. Ruhlar zemin kattan birinci kata ulaşacaklardır. Mevhide tabiyet o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasına ve ana dergaha ulaşmasına sebebiyet verir. Ana dergahta iki grup Allah'a doğru seyri sülük yaparlar. Birinci grup 6. kata kadar çıkabilenlerdir. İkinci grup 7. kata da çıkabilenlerdir. 6. kata kadar çıkanlar büyük çoğunluğu oluştururlar. 7. kata çıkanlar daha az sayıdadır. Ve yolculuk evvela 7. kata çıkanların hakkıdır. Evvela zemin kattan birinci kata kadar ulaşılır. Orada secde edilir. Sonra ikinci kata ulaşılır. Sağdaki bekleme yerinde secdeye gelinir. Bekleme salonunda secdeye gelinir ve beklenir. Diğerleri önce saf haline gelirler, birincilerin yaptıkları gibi. Sonra birinci katta secde ederler, tıpkı yedinci kata çıkanların yaptıkları gibi. Onlar da ikinci kata ulaşırlar. Soldaki salonda su varılma havuzlarına ulaşırlar. Bu ruhlardan su varılacak olanlar bir sıvının içine girerler, şeffaf bir sıvıdır. Açık sarı bir rengi vardır. Şeffaftır. Ruhlar o sıvının içine girerler ama kimsenin elbisesi ıslanmaz. Ve onu girenler orada kalırlar. Diğerleri üçüncü kata yükseleceklerdir. Ama onlar üçüncü kata hemen yükselemezler. Yedinci kata kadar çıkanlar evvela üçüncü kata yükselip iki katlı köşke benzeyen mescidin ikinci katında da secde ederler. Oradan ayrılırlar. Mihenk menfezinden dördüncü kata ulaşırlar. Burası Beyt-i Makdes'in aslıdır. Sonra beşinci kata çıkarlar. Burası Beyt-i Haram'ın aslıdır. Secde ederler ikisinde de. Sonra altıncı katta sıpkıtılı almam halinde beyaz bir nurun tesiri altında, çok açık yeşil beyaz bir nurun tesiri altında renkleri normal insan renginden o yeşilimsi çok açık yeşil beyaz renge dönüşmeye başlar, dönüşür. Onlar bu katlara yükselmeden evvel 7. kata çıkanlar buralarını aşıp 7. kata ulaşmışlardır. Yani 2. kattan ayrılmaları için sol taraftaki salonda vazifeli olan devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soldakiler el öptürmesini beklerler. Sol salona girenler 6. kata kadar çıkabilenlerdir. Su arılma havuzlarına yerleşirler. Ama içeri girebilmeleri için mutlaka el öpmek
zaruretindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı onları el öptüreceklerdir. Ve Suvarıl mahfuzlarına girenler, Suvarıl mahfuzlarında kalanlar, geri kalanlar üst katlara çıkmak yetkisinin sahibi olanlardır. Yani daha kıdemlidirler. Ama onlar üst kata çıkmadan evvel devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağdaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ başta, devrin imamı sol başta. Yedinci kata kadar çıkabilenlerle birlikte bu ikinci kattan üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta o söylediğimiz köşke ulaşırlar. Mihenk menfezinden dördüncü kata çıkarlar. Beytül Haram'ın aslına, Beytül Makdis'in aslına, beşinci kata çıkarlar Beytül Haram'ın aslına. Altıncı kata çıkarlar. Sıbkatullah olma mahaline. Hiçbirinde oyalanmazlar. Sadece secde ederler, yükselirler, secde ederler, yükselirler. Orada sıbkatullah olma mahalinde işleri yoktur. Çünkü sıbkatullah olmuşlardır hepsi. O katı da aşarlar, altıncı katı da, yedinci katta birinci alemde sıralanırlar. Birinci alem zikir hücreleri, kader hücreleridir. Oradan harekete geçerler. Bir kısmı kader üzerinde kalır. Bir kısmı Ümmül Kitab'a ulaşır. 60 kişi Ümmül Kitab'daki o büyük masanın etrafında birer birer sıralanırlar. Devamlı olarak orada kalan devrin imamının ruhuyla birliktedirler. Sonra geri kalanlar ikinci aleme geçerler. Kudret denizine, bir kısmı kudret denizinin derinlerine daldırılır. Geriye kalanlar devam ederler yollarına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bulunduğu makam-ı amuda ulaşırlar. Orada devrin imamı ile beraber bir kısım yedinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Daha sonra divan-ı salihine ulaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kalır. Ve başkanlık eder gruba. Geri kalanlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücreleri çok büyük, yuvarlak, şeffaf hücrelerdir. İçerisinde zikretmeye başlarlar sıralanarak. Ve burada zikirde kalırlar. Diğerleri altıncı katı kadar çıkabilirler aynı standartlarda. Önce yedinci katı kadar çıkanlar çıktıktan, yedinci katta her biri görevlerini aldıktan sonra diğer katlarda hiç kimse kalmaz onlardan. Altıncı katı kadar hiç kimse, yedinci katı kadar çıkanlardan hiç kimse diğer katlarda kalmazlar. Hepsi yedinci kata mutlaka çıkar. Tamamen boşaltırlar gittikleri yeri ki diğerleri gelsinler, görevlerini yapsınlar, altıncı kata kadar çıkabilsinler. İşte diğerleri aynı katlarda, aynı işlevlerden geçerek altıncı kata ulaşırlar ve orada sıbkatullah olurlar. Sonra aşağı iniş başlar. Beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inilir. Bu iş sıbkatullah olma meselesi tamamlanıncaya kadar devam eder. Bu yukarıda doğru olan çıkışa seyr-i sülük adı verilir. Ve
altıncı kata kadar çıkabilenler, altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü katlara inerler. İkinci kattaki soğurma havuzlarına inip orada saflarını yerlerine alıp beklerler. Beklerler ki yedinci kata kadar çıkabilenler de arkadan dönsünler. Yolda hiç kimseyi bırakmamışlardır. İkinci kata kadar olan bütün yollarda hiç kimse yoktur. Yedinci kata kadar çıkabilenler oradan zikirlerini yaptıktan sonra yolda bıraktıkları herkesi toplayarak aşağı, evvela yedinci katta toplanma tamamlanır. Makam-ı Mahmud'dan, Divan-ı Salihinden, Kudret Denizinden, Ümmül Kitap'tan orada bekleyenlerin hepsi toplanır. Sıraya onlar da dizilirler ve de başlangıç noktasına geri gelirler, zikir hücrelerine, affedersiniz, kader hücrelerine. Oradan da ikinci kata kadar inerler. Zaten daha evvelinden kafileden kimse kalmamıştır. Ve de sonra ikinci katta devrin imamının ruhuyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu ayrılırlar onlardan. Soldaki bekleyenlere, ilk altıncı kata kadar çıkabilenlere ulaşırlar. Ve onları birinci kata, birinci kattan da zemin kattaki devrin imamının dergahına ulaştırırlar. Ve herkes ait olduğu yerlere dağılarak başlangıç noktasına geri dönülür. Sonra da ikinci kattaki sağ tarafa gelip yerleşmiş olan yedinci kata kadar çıkabilenler ana dergaha geri dönerler. Onlar da asma kattaki yerlerine uçarak ulaşırlar. Yedi tane sıra oluştururlar. Böylece seyri sülük her gün devam eder. İşte bu seyri sülükünü tamamlayanlar, ancak onlar ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Ruh, Allah'a ulaşır ve teslim olur. Kimin devri tamamlanmışsa zikir hücrelerinde, sadece o ruh oradan tek başına ayrılır, Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. Burası Allah-u Teala'nın indi ilahisinin en yüksek noktasındaki ağaçtır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla yükselir ruh tek başına, Allah'ın zatına ulaşır. Seyr-i sülük böylece tamamlanır. Bu ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişi Allah'ın mutlak kontrolü altındadır. Allah'ın mutlak yardımı altındadır. Nesi eksikse Allah-u Teala onu mutlaka tamamlayacaktır. O kişi zikri sevmiyorsa zikir sevdirilecektir. Namazı sevmiyorsa namaz sevdirilecektir. Eksikleri tamamlanacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaştırılacaktır. Aksi hiç varit olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhu mutlaka o kişi hayattayken Allah'a ulaştırılır. Eğer ömrü vefa ederse, 6-7 aylık bir ömrü varsa. Yoksa da nereye kadar yaşarsa kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ikinci kat cennetin sahibi olur, mürşidine ulaşıp tabi olduğu takdirde. Ömrü vefa etmedi, birinci kat cennetine girecektir öldüğü zaman. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. İşte bunlar ruhlarını ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet, yedinci kat cennete kadar yol var. Mürşidine tabi olan kişi oradan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'laştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibidir. İrşad olan kişi
altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse nereye kadar geldik? Kişinin ruhu Allah'a ulaştı. O kişi üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bundan sonra Allah Teala o kişinin şeytanın onu rahatsız etmesine müsaade etmediği ortamı sona erdirir. Şeytan rahatlıkla o kişiye tekrar onu kandırmak üzere ulaşmak imkanının sahibi olur. Ve de onu devamlı taciz eder, devamlı Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Bin bir türlü diller döker o kişiye Allah'ın yolundan sapsın diye. Eğer kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse düşmez. Yükseltirse o zaman fizik vücudunun teslim edeceği bir noktaya mutlaka ulaşır. O noktada fizik vücut Allah'a teslim olur. Bunun için önce o kişiye Allah-u Teala'nın bir taht vermesi söz konusudur indi ilahide. Sonra onun zahit olması söz konusudur. Günün yarısından daha fazla zikretmesi söz konusudur. Bu noktadan sonra da fizik vücudun teslimine ulaşılır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, o kişinin nefsinin kalbinde yüzde yakın seviyede, %80'den fazla nur birikimi oluşur.

Kişi nefsinin kalbinde biriken o %82 nurun sahibiyken fizik vücudu Allah'a teslim olur. Nefsinin kalbinde hala %18 karanlıklar vardır. Ama onları dikkate almaz fizik vücut. Ve de daimi zikir için son gayretler sarf edilir. Kişi bu gayretlerin sonunda eğer Allah Teala uygun görürse mutlaka daimi zikre ulaşır. Bu noktaya ulaşan kişi için artık daimi zikre ulaşmak günün yarısından çok daha fazla zikreden, günün dörtte üçünden fazla zikreden bir kişi sonunda uyurken zikirle uyur, kalkarken de uyanıldığı zaman da zikirle uyanmaya başlar. Bu onun daimi zikrin sahibi olduğunu ispat eden bir olaydır. O zaman bu kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi o kişiyi Allah'ın mükafatlandırmasına sebebiyet verir. Allah o kişiye şöyle bir statü içinde mükafatlarını verir. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır, ikinci özellik. Allah'ın mükafatı kalp gözünün açılmasıdır. Allah'ın mükafatı kalp kulağının açılmasıdır. Bu iki mükafat o kişinin Allah'la devamlı konuşmasını mümkün kılar. Ehli tezekkür olur kişi. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Ehli hayır olur. Derecat kazanmak, hayır kazanmak demektir. Kişi devamlı hayır kazanan birisi olmuştur. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. İşte bu noktada bu kişi devamlı Allah Teala ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Makamın adı Ulul Vab'tır. Burada o kişiye 7 kat yerler gösterilir. Yerlerin melekûtu gösterilir. Sıfır noktasındaki ana dergâh gösterilir. Ana dergâhın sırları gösterilir. Ne zaman birinci gökkatı gösterilirse o kişi Ulul Vab makamını aşmıştır. İhlas makamının sahibi olmuştur. Kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Size demin anlattığımız birinci kattaki, ikinci kattaki, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kattaki neler varsa onlar kişiye gösterilmeye başlanır. Sırayla 7 katın 7'si de gösterildiğinde 7. gök katında Sitret-i Münteha'yı bu kişi gördüğü anda tövbe-i nasuha davet edilir. Nasıl kişi dünya üzerinde mürşidinin önünde tövbe etmişse, Allah'ın söylediklerini işiten bu kişi, Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme, onun ihlas makamını tamamlamasını ifade eder. Artık o kişi salah makamına geçer. Salah makamına geçen bu kişinin günahları örtülür önce, sonra günahları sevaba çevrilir. Ama sevaba çevrilmeden evvel ikisinin arasında o kişinin başının üzerine salah nuru verilir. Böylece başının üzerinde zaten devrin imamının ruhu vardı. O ruhun üzerinde de bir salah nuru vardı. Bu nurla birlikte o kişiye bir salah nuru verilir ve iki nurla birlikte bu kişi artık var olur. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının üçüncü kademesi. Sonra da o kişinin iradesini Allah teslim alarak
o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün peygamberler, bütün resuller, peygamber olmayan resuller, bütün irşat makamına tayin edilen mürşitler bu söylediğimiz safhaların hepsini tamamlamışlardır ve Allah'a ruhlarını da, vechlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmişlerdir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Evet. Bütün sahabe ruhlarını Allah'alaştırıp teslim etmişler mi? Evet. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Muhlis olmuşlar mı? Evet. İradelerini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler mi? Evet. Allah Teala bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın kendilerine farz kıldığı bu nesneleri, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini hepsini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde o sahabe kunel evvelin var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler sahabeden bahsediyor. Onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Anlıyoruz ki ister Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsi irşat makamını sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da görev yapmışlar. Kendilerine tabi olanlar da tabi'in adını almış. Daha sonrasında kitaplardaki bilgilerden okuyoruz. Bir de tebe-i tabi'in var, tabi'ine tabi olanlar. Sonrası mı? Sonrası hakkında bilgiler ulaşmıyor. Ama tabiyet müessesesinin bize kadar geldiği de kesin. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Şimdi de Allah-u Teala'nın verdiği görev itibariyle bize tabi olunuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Allah'ın huzurunda bir sohbeti daha tamamlamak söz konusu oldu. Teslimler, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu kadar kısa bir zamanda böyle büyük bir olayı bir özet haline anlatabilmek bize çok kolay gelmedi ama Allah Teala'nın yardımıyla Yüce Rabbimiz bize bunu mümkün kıldığı için çok mutluluk duyuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt yok.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yeni sohbette bir aradayız. Bir mutluluk sohbeti. Unutmayın, Allah Teala sizden, hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. İstediği tek şey odur. Saadetiniz, mutluluğunuz. Çünkü siz insansınız. Allah'ın özene bezene yarattığı, en çok sevdiği, en değerli mahluku. En üst seviyedeki mahluku. Dikkat edin. Yeryüzünün halifesi cinler değildir, melekler değildir, insandır. Yeryüzünde Allah'ın vekili gene cinler değildir, melekler değildir, hayvanlar değildir. Gene insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsansınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmanız için Allah Teala her şeyi yaratmış. Her şey sizi mutlu kılmak için bir vasıta. Siz de başkalarının mutluluğu için bir vasıtasınız. Ama Allah'ın bir kanunu var. Siz başkalarını mutlu edecek olan davranışlarda bulunmazsanız, onlardan size sizi mutlu edecek olan davranışlar geri dönmez. Her biriniz kendi mutluluğunuzdan mesulsünüz. Eğer mutsuzsanız, sakın sebebini başkalarında aramayın. Sebep her halükarda, yüz üzerinden yüzle sadece sizsiniz. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir şey tesadüfen oluşmaz. O her şeyin en ince hesabına kadar sahibidir. Öyleyse Allah insanı cezalandırmaz. Ne zaman cezalandırır? Cezayı hak ettiği zaman cezalandırır. Allah'ın kanunları var. Eğer başka birine bir kötülük ederseniz, Allah Teala size azap verir. Bu onun tabii karşılığıdır. Bu azabı tattığınız zaman, Allah Teala size neden azap veriyor diye düşünürseniz, doğru bir düşüncedir bu. Yaptığınız günahın karşılığını dünya üzerinde size ödetiyor. Ama Allah Teala bana azap ederek zulmediyor diyorsanız, hayır. Allah kimseye zulmetmez. Sadece adaleti mutlak tahakkuk ettirir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar azaba muhatap olursunuz. Öyleyse ne zaman bir başkasının kalbini kırarsanız arkasından bir azap ulaşır size, bir huzursuzluk, bir sıkıntı kaplar içinize. Keşke yapmasaydım dizaynına girersiniz. Bu azabı size gönderen, size tattıran Allah'tır. Yetmez. Nefsiniz de sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ruhunuzun nefsinize bu tarzda bir davranış biçimi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Ve mutluluğunuzun mimarı kendinizsiniz. Mutluluk dünyanızı kendiniz inşa edeceksiniz. Dilerseniz. Dilemeyebilirsiniz. O zaman bu dünyada da mutsuz olursunuz. Ve gideceğiniz yerde mutlaka cehennem olur. Mutlulukla cehennemin ne alakası mı var diyorsunuz? Birinci sınıf alakası var. Evvela mutluluk ikiye ayrılır. Birincisi dünya mutluluğu, şu dünyada yaşadığınız hayat. İkincisi cennet mutluluğu. Ya bu dünyada da mutlu olursunuz, cennette de mutlu olursunuz. Birinci alternatif. Ya da bu dünyada da mutsuzsunuz, cehennemde de mutsuzsunuz. İkinci alternatif. Bu dünyada mutlu olamadan cennete girmekte mümkün mü? Evet, mümkün. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de diledikten sonra Allah'a ulaşmadan evvel ölürse, Allah'a doğru yola çıkamadan evvel ölürse, bu süre içinde bu kişi başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından hiçbir farka sahip değildir. Onlar nasıl mutsuzsa o da mutsuzdur. Ama bu noktada ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşmadan evvel ölürse, bu kişi Allah'ın cennetine girer ama dünya mutluluğunu yaşamamıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, mutluluğu kısmen yaşayan birisidir o. Eğer birinci gök katına ulaştığı zaman ölürse, mutluluk oranı çok düşüktür. %7. İkinci gök katına ulaştığı zaman ölürse, %14. Üçüncü gök katına ulaştığı zaman ölürse,

başkalarından kendisine iyi davranmasını bekler ama kendisi başkalarına iyi davranmaz. Başkalarından güler yüz bekler, kendisi başkalarına güler yüzle davranmaz. Başkalarından kendisine iyilik edilmesini bekler ama kendisinden başkasına iyilik ulaşmaz. Böyle insanlar dünyada hiç mutlu olamayacak olan insanlardır. Allah'ın kanunları açık ve kesin. Ne ekersen onu biçersin. Negatif alanda kanunu böyle. Ne ekersen onu biçersin, birebir karşılığını alırsın. Kişi hangi standartlarda olursa olsun, birebir karşılığını alır. Yani kötü davranan kişi aynı oranda bir kötülüğü mutlaka davet etmiştir. Ama iyi davranan kişi bunu katlı olarak Allah-u Teala'dan alacaktır. Evvela her başkasını mutlu ettiğiniz olayda o insanların bir ihtiyacını giderdiğinizde onlara güler yüz göstererek onları mutlu ettiğiniz zaman sevdiğinizi onlara gösterdiğiniz, ispat ettiğiniz zaman bunların her birisi ayrı ayrı güzellikler. Onlardan da mukabele görürsünüz. Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte orada mutluluk sizi bekliyor. Sadece ona nasıl ulaşacağınızı bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Nasıl ulaşacaksınız? Bir niyetle ulaşacaksınız. Bir dilekle ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Bu anahtar cennet kapısını mutlak olarak açar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse işte onun sırrı budur. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de sırrı budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece dileyen kişi için cennet mutluluğu dilediği andan itibaren teşekkür etmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Öyleyse kişinin birinci kat cennetin sahibi olduğu bir nokta. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizi ilk defa mı dinliyorsunuz yoksa? O zaman sormakta haklı olacaksınız. Yani sen ne demek istiyorsun? Bir tek dilekle Allah Teala sırf Allah Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi cennetine mi alacak? Sahabeden bile 10 tanesini cennetine almış Allah Teala. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci sualinizin cevabı evet. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet için ehilsiniz. Bitmiştir olay. Hiç ibadet yapmadan ertesi günü ölseniz, niçin ertesi günü ölseniz diyorum? Çünkü yaşarsanız o size ibadetleri sevdirecek. Hayır, siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Göreceksiniz ki namaz kılmak bir zevk halini alacak. Oruç tutmak bir zevk halini alacak. Özellikle zikir yapmak bir zevk halini alacak. Zikir yaparken o büyük mutluluğu, iç huzurunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda gelin sizin de gül bahçesinde gül bahçesinde

bahçelerinde bir geziye çıkalım. Bu gezinin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu gezinin sonucu 7. kat cenneti, en üst cenneti elde etmektir. Bu gezinin sonucu dünya saadetinin bütününü elde etmektir. Her şey bir dilekle başlıyor. Hani ne sihirdir ne keramet falan derler ya, sihir gibi bir şey. Sihir kelimesi deyince insan olmayacak şeyin olacağını düşünür de onun için bu kelimeyi kullanır. Yoksa zünvani bir müessese sihir. Ama Allah-u Teala Rabbani açıdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona mutluluğun bütününü vaat eder. Hem cennet saadeti bütün boyutları 7 katının sonunda 7. kat cennet saadeti de o kişiye ait olabilir. Eğer yolunda sebat gösterirse. 1. kat cennet saadeti de daha başlangıçta ona mutlaka sağlanır. Sebat göstermesi gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi ne kazandırır size? Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa, bakınız ne kazandırır size? Dünya mutluluğunun yarısını, yani her gün 12 saat uyanıksınız, 18 saat uyanıksınız. Ne kadar uyanıksınız, o müddetin yarısında mutlaka güzel bir şeyler işleyeceksiniz. Mutlaka yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Ne zaman? Eğer 5-6 aylık ömrünüz varsa. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Evet. Allah öğrettiği için biliyoruz. Bundan da eminiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Allah Teala da böyle söylüyor. Ayrıca kendimiz de dahil olmak üzere pek çok insan bu güzelliği yaşadı. Ve halen hayatta olanlar yaşıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o yolculuğun başlangıcı, yani gemiye biniş bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bilet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Gemidesiniz. Bu gemi sizi 7 tane limana taşır. 1. kat cennetten başlayarak 7 kat cennete birer birer ulaştırır. 1. kat cenneti elde etmek için gemiye binmeniz yeterli. Bindiğiniz anda geminin kendisi 1. kat cennettir. Çünkü 1. kat cennet için hiç gayret sarf etmediğiniz halde, hiçbir şey yapmadığınız halde, sadece bir dilek sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alır. 1. kat cennet. Nasıl olur? Ben günahkar bir insanım. Bunca günah işlemişim. Allah Teala beni cennetine neden alsın ki? Onca namaz kılan, oruç tutan, zekat veren insanlar yaşıyorsa onların yeri cennet. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki onların çoğu da bu hakikatleri bilmedikleri için kurtulamazlar. Allah Teala ilim sahiplerini ilimsizlerden ayırıyor. Ve bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Şu dünya üzerindeki payesi ne olursa olsun,
hangi ilmin sahibi olursa olsun dünya ilimlerinden netice değişmez. Mutluluğunuz için söylüyoruz bunları. Bakın ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki hiç şüphesiz ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Cehenneme gidecek insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve arkasından birçok faktör birden geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen adam. Allah Allah. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse, dilediği andan itibaren o kişi Allah'ın cennetinin sahibidir. Bir insanı cennete ulaştıran ya da cehennemde bırakan faktöre baktığımız zaman bunun bir dilek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem, ne yaparsa yapsın. Şu dünya üzerinde o kişinin yapacağı şey ne olursa olsun, hangi tür ibadetlerin sahibi olursa olsun, ne yaparsa yapsın, gideceği şey cehennemdir kişinin gideceği yer. Kurtuluşu mümkün değil. Yetmez. Ne kadar alim geçinirse geçinsin, şu dünyada bütün diplomaları alsın, Allah'a göre o ilmin sahibi değildir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dilemek. O sizi Kur'an'ı da öğretmeye götürür. Her geçen gün mutluluğunuz artar. Hem dünya saadeti sizin olur, hem cennet saadeti sizin olur. Dilemiyorsunuz. Peki. Öyleyse sonuçlarını söyleyelim. Ne demiştik? O insan Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ne demiştik? O insan küfürdedir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne olursa olsun, ne kadar ibadet ederse etsin, hangi ilmin sahibi olursa olsun, gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta bu dünya hayatını yaşarken de mutsuzluk. Kıyametten sonra mutlak cehennem. Ve bunları ayıran bir tek ayıraç var. Bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Bu kadar mı önemli? Evet sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir emanet taşıyorsunuz. Hepiniz Allah-u Teala'dan size üflenen ruhunu, Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu bir emanettir ve insandan başka Allah'ın hiçbir mahlukuna verilmemiştir. Ne cinler, ne melekler, ne hayvanlar, ne kuşlar, ne balıklar, hiçbir mahluk ruh adı verilen bir emanetin sahibi değildir. Sadece sizler sahibisiniz ve Allah emanetini geri istiyor. Ben diyor emaneti size verdim, onu geri istiyorum.
bunu geriye bana vermek istikametinde harekete geçmeden ölürseniz eğer, benimki gideceğiniz yer cehennemdir. Madde bir. Böyle yaparsanız mutluluk adı verilen müesseseyi dünyada da yaşayamazsınız diyor. Hadi bana sorun bakalım şimdi. Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Ne bu mutluluk? Ne demek mutluluk yani? Biz zaten mutluyuz. Ya. Gerçekten mutlu musunuz? Hadi gelin beraber mutluluğun tarifini yapalım. İtirazınız varsa onu konuşalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Bir uyuşma halidir. Mutluluk, kavganın bittiği ve artık olmadığı bir ortamdır. Devre dışı kaldığı bir ortamdır. Mutluluk, devamlı bir vetiredir. Devamlı bir fenomen, devamlı bir müessese. Mutluluk eğer size nasip olmuşsa onun kesintisiz bir saadet hali olduğunu yaşayacaksınız. Her an mutlu olursunuz. İç dünyanızda da dış dünyanızda da bütün kavgalar sona erer. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, kanunlarını koyan yüce yaratıcı, kainatı yaratan, yaratıcılık vasfı sadece kendisine olan Allah, sadece tek bir yaratıcı var, Allah. Yaratıcı sadece O'dur. Onun dışında ne varsa hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. İblis de bu yaratıklardan sadece bir tanesidir. Öyleyse iş dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü iş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir savaş var. Bu yüzden mutsuzsunuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, orada mutsuzluk vardır. İşte doğduğunuz andan itibaren nefsiniz ve ruhunuz bir kavganın içindedirler. Hayata eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, cehalet, cimrilik. Düşmanlık. 19 grup afet nefsinizin kalbini bütünüyle işgal etmiştir. Ya ruhunuz? Ruhunuz da bunların tam zıttı olan 19 grup hasletle mücehizdir. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret mi var? Ruhunuzun kalbinde sevgi var. Cimrilik mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde cömertlik var. Cehalet mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde ilim var. Alimlik vasfı var. Nefsinizin kalbinde isyan mı var? Ruhunuzun kalbinde itaat var. Öyleyse bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzda. Ruhunuzda bütün bu pozitif karşılıklar nurlarla temsil olunur. Bu sebeple ruhunuzun kalbi pırıl pırıldır. Işık saçar. Nefsinizin kalbi ise afetlerle doludur. Afetler de karanlıklarla temsil olunur.
Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Öyleyse böyle bir muhtevada afetlerin özelliği nedir? İki özellik. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka isyan etmek, asla onu gerçekleştirmek istememek. İki, Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini yapmak istemek. Bunlar nefsinizin afetleridir. Bu afetlerin tesirinde yaşayan kişiye hevasına tabi olan kişi denir. Heva ve hevesine, yani nefsinin afetlerine tabi olan kişi. Kim Allah'ın yoluna girerse o adım adım hevasına tabi olmaktan, nefsinin afetlerine tabi olmaktan yakayı sıyıracaktır. Allah-u Teala diyor ki biz insanı, yani nefsi demek istiyor burada, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani ahsene ulaşacak bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşacak bir özellikle yarattık diyor. Fakat diyor sonra onu esfili safiline, cehennemin en alt katına kadar reddettik diyor, gönderdik diyor. Öyleyse ahsene ulaşabilecek özellikle yaratılan bir mahluk nefsimiz. Ama onun üzerinde gerekli terbiye sistemini kuramazsanız, o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Terbiye sistemini kurmak da sizin işiniz değil. Onu da Allah sağlayacak. Hiçbir şey yapmaya istekli olmayın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala sizin kalbinize bütün ibadetlerde isteği koyacaktır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için. Hasretleri gördük. Hasretler öyle güzel huylardır ki, duygulardır ki, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ederler, etmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. Nefs, ruhun hakimiyetindeki her olaya katlanmak mecburiyetindedir. Bundan sıkıntı duyar. Ama ruh, nefsin yaptığı yanlışlara katlanmak mecburiyetinde değildir. Ne zaman nefs bir günahı talep ettiyse akıldan, akıl da bunu uygun görüp vücudu o günah işlemeye yönlendirdiyse, ruh derhal vücudu terk eder. O kişiyle beraberdir, onun dışındadır günah işlendiği zaman. Günah biter, ruh o kişinin hayat filmindeki rakamı elindeki mizandan okur. Ne kadar derecelik bir günah işlemişse mutlaka ruh ona o oranda bir sıkıntıyı verecektir nefse. Öbür taraftan kişinin işlediği günahın karşılığında Allah-u Teala o kişiye azap olarak ödetecektir. Manevi azap olarak. Herkes yaptığı günahın karşılığını azap olarak mutlaka dünya hayatında öder. Yeter mi? Yetmez. Ölürken bir defa daha öder. Adına kabir azabı denir. Yeter mi? Eğer bu kişi cennete girecekse, evet yeter. Ama cehenneme gidecekse, cehennemde sonsuz hayatı hep işkence içinde geçecektir.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri birbirinin tamamen tersi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Akıl bu dünyada hangi şartlarda şuur kazanmışsa o şartların standartlarına sahiptir. Bir topluluk düşünün. Allah'ın bütün emirleri yok farz ediliyor. Allah neyi emretmişse insanlar hiç ona itaat etmiyorlar. Onları gerçekleştirmiyorlar. Allah neyi yasaklamışsa o da tamamen insanların çok büyük bir kısmı tarafından oluşuyor. İnsanlar Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapıyorlar. İşte sokaklarından çamur akan, pislik akan bir toplum düzeni. Bu nedir? Bu, o kişilerin devamlı huzursuz olmasını ifade eder. Neden? Çünkü ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz veya yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkadan mutlaka Allah sizi azap eder ve nefsiniz de ruhunuza, affedersiniz, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Bunun arkasında ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bunun arkasında sadece Allah'ın ilmini bilmemek var. Bilmeyen kişi böyle bir ortamda yaşarken hep huzursuz olacaktır dünya hayatında. Huzursuzluğun birinci sebebi şudur. Ruhunuz ve nefsiniz birbirinin tersi alanlarda harekete geçmek isterler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterken nefsiniz asla yerine getirmek istemez. Hiçbirini. Ruhunuz Allah'ın yasaklarını işlemek istemezken nefsiniz Allah'ın yasaklarını işlemek ister. Öyleyse akla ulaşan iki sinyalden bir tanesi diğeriyle mutlaka terstir. Akılsa sadece bir tanesini yaptıracaktır. Eğer akıl Allah'ın bütün yasaklarının işlenmesinin olağan olduğu, tabii olduğu bir dünyada şuur kazanmışsa, nefsin bütün negatif taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Nefs ne isterse, akıl ona evet diyecektir. İçki içmek istiyor nefs, iç diyecektir nefs. Akıl, nefse, ya Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa, hangisine talep sahibi olursa o kişi, akıl öyle bir ortamda yeşermiş ki, neşvi neva bulmuş ki, öyle bir ortamda şuur kazanmış ki, bunların hepsi olağan şeyler, tabii şeyler. Ve Allah'ın yasakları çiğneniyor, emirlerine itaat edilmiyor. Hangi şartlarda? Akıl o vücuda Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman emrettiği hususları da gerçekleştirmediği zaman. Öyleyse böyle bir durumda bu kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her Allah'ın emrini çiğnediği zaman, her yasak ettiği fiili işlediği zaman Allah-u Teala tarafından azap edilecektir. Allah'ın
Allah'ın emirlerini çiğneyen kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Mutlaka azabı görecektir. Yasaklarını da çiğneyen kişi aynı standarttadır. O da azap görecektir. Allah'ın azabının yanı başında ruhu da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Neden Allah Teala bunun gerek görüyor? Çünkü ruhunuzun emanetin sahibi olan Allah'a, ruhunuz emanettir vücudunuzda, vücudunuz bir mekandır. O emanetin mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekiyor. İşte Allah'a geri dönecek olan bir emanetiniz var, ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeye programlı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye programlı. Evvela iç dünyanızdaki kavganın nereye ulaştırdığına bakalım size. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, mutsuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz de ruhunuz her an çatışma halinde, birinin istediği şeye öteki hayır diyor, ikincinin istediği şeye de birinci hayır diyor. Ve bu durumda ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga, iç dünyanızda nefsinizde ruhunuzun kavgasıdır. Sizi hep huzursuz eder. Sıkıntı duymanıza sebebiyet verir. Sonra gidiyoruz dış aleminize. Dış aleminizde de kavga var. Nefsiniz sebebiyle başkalarıyla her an çatışma halindesiniz. Her an onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Her an farklı şeyler, yanlış şeyler yapıyorsunuz dış aleminizde. İnsanları aşağılıyorsunuz. Onlara kötü davranıyorsunuz. Sebebi de çok basit. Onlar da size kötü davranıyorlar. Dış dünyanızda da kavga var. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davranmanızın arkasında hep nefsiniz var. Başkalarının davranışlarından alınan da nefsinizin afetleri. Demek ki dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Orada da mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Yani Allah ile Allah'ın emirleri ibadetler. Onları yerine getirmiyorsunuz. Özellikle toplumun büyük kesiminde, dinlerini yaşadığını zanneden büyük kesiminde zikirsizlik müessesesi var. Zikir yapılmıyor. Çünkü iblis Kur'an'da farz olan zikri yok etmiş. Farzların arasından çıkarmış. Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. Bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Sizin şu dünyada da mutlu olmanız için, kıyametten sonra ahirette mutlaka cennette olmanız için. Allah Teala her şeyi yapmış. İndirdiği mukaddes kitaplarda herkese ne yapmaları lazım geldiğini açık ve kesin bir biçimde söylemiş, göstermiş. Ve böyle bir dizaynda ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim?
mutlu olmak sadece bu kadar. Mutlu olmak için Allah'ın ibadetlerini yapmalısınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 oldu. 6.sı da mı var? Evet. 6.sı da zikir. Yedincisinde mi var? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'a neticede dileyerek ulaşmak. Öyleyse dilemeyen bir insan her halükarda mutsuzdur. Mutsuzluğu da o kişi ne yaparsa yapsın devam edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği sürece. Öyleyse ne oldu bu kişi? Allah'ın emirleri cephesinde de mutsuz, emirleri yerine getirmediği için. Yasakları cephesinde de mutsuz, Allah'ın yasaklarını yerine getirmediği için. Kulvara eşit şartlarla girmiştiniz. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla, ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir nefsiniz var. Zikir adı verilen bir müesseseyle Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, nefsinizin kalbine Allah-u Teala nurlarını göndermeye başlar. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu nurlar nefsinizin kalbinin tamamını kaplar. %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolunca atları fazıldır. Fazilet sahibi olursunuz. Yani nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yani nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istemez. Öyleyse ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyordu. Şimdi nefsiniz de istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istiyordu. Şimdi nefsiniz de yapmak istiyor. Öyleyse aralarındaki kavga bitti. Diyalektik kavga sona erdi. Artık iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Çünkü kavga bitti iç dünyanızda. Sonra dış dünyanıza geliyor sıra. Dış dünyanızda gene kavga bitti. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamazsınız. Onları seversiniz. Kırılmalarına, sizin davranışınızda kırılmalarına nefsiniz de ruhunuz da açık değildir, müsaade etmezler. İnsanları kırmadan, onlara en güzel şeyleri söyleyerek, onları mutlu ederek bir ömür geçirirsiniz. Dış dünyanızda da kavga sona ermiştir. Peki Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini kesintisiz bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Çünkü siz nefsinizde hiç afet kalmayan birisi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olarak. Bütün ibadetleri o ibadetlerden zevk alarak yapıyorsunuz. İbadetler hepsi ayrı bir zevk. Bu zevklerin en büyüğü zikirdir sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz
zikir yaparken açılacaktır. Öyleyse Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. O güzellikleri yaşamakla hem vazifelisiniz hem de o güzellikler sizin hakkınız. Vazifenizi yaptığınız zaman hakkınızı elde edersiniz. Öyleyse nefsinizdeki afetler sona erdiği zaman, yok olduğu zaman, ruhunuza paralel bir noktaya ulaştığı zaman iç dünyanızda kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de kavga bitmiştir. Ve siz üç alemde de kesintisiz bir uyum halindesiniz artık. Sulh ve sükun halindesiniz. İçinizdeki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Dışınızdaki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için orada da kavga bitmiştir. Siz mutlu bir insan oldunuz. Ve bu noktaya kadar sizi ulaştıran Allah-u Teala, şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için sizi oraya ulaştırdı. Hiçbir şey yapmak istemeyen bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilesin. Bakalım o zaman istemediği şeylerin zevk haline gelmesi karşısında ne kadar şaşıracaktır. Namaz kılmak ağır gelen, oruç tutmak ağır gelen, zikir yapmak ağır gelen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir de bakıyor ki onların hiçbirisi artık kendisine ağır gelmiyor. Hepsinden doyulmaz zevkleri almaya başlamış kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki mutlu olmak sizin de hakkınız. Ve Allah'ın yolunda sonsuz bir mutluluğa ulaşmak için bir dileğiniz kafidir. Vazgeçmezseniz sonuna kadar gidersiniz. Ve birinci emanet olan ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamaktasınız. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. 7 safhalık bir İslam'ı yaşarsınız. 4 tane de teslimi gerçekleştirirsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Cennetinde en üst katına, yani adın cennetlerine girersiniz. Allah mı? O sadece sizi mutlu kılmak ister sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey sizin mutlu olmanızdır. Kim bunun ötesinde bir şey söylüyorsa onu bize ulaştırın. Her ilde konferanslar düzenleyeceğiz. Onlara biz cevap verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan insanların söylediği değildir. Önemli olan hepimizi yaratan ve yalnız ve yalnız mutlu olmamızı isteyen Allah'ın söylediğidir. Söylediklerinde hepsi Kur'an-ı Kerim'i oluşturur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün devirlere hitap eden bir kelamıdır. Hiç değişmemiştir. İkinci bir din de hiç olmamıştır. Hep sadece bir din yaşamıştır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar aynı din, bütün peygamberler aynı dini yaşamışlardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, meaz salavat, Allah'a salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الذين أنعمت عليهم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
2: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir aradayız.

Konumuz Hicr suresi. Ve Hicr suresinin 19. ayet-i kerimesine itibaren inşallah konumuza giriyoruz. Hicr 19. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel arda medednaha ve elkayna fiha revasiye ve embetna fiha min kulli şeyin mevzu ve el arda dedi. Vel arda ve yeryüzü medednaha biz onu uzattık, yaydık. Ve elkayna ve biz koyduk, bıraktık. Biha orada revasiye büyük dağlar. Ve embetna ve biz nebat, bitkiler yetiştirdik. Fiha orada min kulli şeyin her şeyden. Mevzunin, mevzun birbiriyle orantılı, ölçülü. Vel arda medednaha ve yeryüzü onu uzattık, yaydık. Ve elkayna fiha revasiye ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve embetna fiha min kulli şeyin mevzunin ve orada her şeyden yani bütün bitkilerden mevzun birbiriyle orantılı bir şekilde mevzun olarak bitkiler yetiştirdik. Ve cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Ve yeryüzü onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden yani bütün bitkilerden mevzun yani birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik.

Allah'ın kainatı yaratmasını biliyorsunuz. Her şey büyük patlamayla başlıyor. Allah Teala bir noktadan tüm kainat kadar ağır bir noktadan kainatı oluşturmak üzere harekete geçiyor. Ve enerji partiküllerini kainatın hangi parçasını oluşturacaklarsa oraya gönderiyor. Nötrinoları ve antinötrinoları. Orada nötrinolardan elektronları antinötrinolardan da anti elektronları oluşturuyor ve maddeyi vücuda getiriyor. Böylece bu Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği temel gezegenler, güneş sistemleri içinde Allah-u Teala dağları, bitkileri, üzerinde yetiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyi yaratan, vücuda getiren Allah'tır. Allah yegane yaratıcıdır. İnsanlar ilmi öğrendikçe Allah'a daha çok yaklaşmak durumundadırlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı her şeyin doğruluğunu birer birer Allah onların zihinlerine çaktıkça. Ama insanoğlu ardını bilmediği kendi bilim sahası içinde var olan ilmiyle hep Allah'a karşı çıkar. Allah Teala yaratılışı bütün boyutlarıyla anlatıyor ve hala insanlardan bir kısmı diyor ki her şey kendi kendine oluşmuştur. Kainatı vücuda getiren Allah değildir, zamandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah diyor, ben yarattım diyor. Yeryüzünü yaydım diyor. Oraya sarsılmaz dağlar, sıra dağlar yerleştirdim diyor. Sonra da orada her çeşidinden bitkiler yetiştirdim diyor. Nasıl dünyayı ve kainatı vücuda getiren Allah'sa, onun üzerindeki bütün bitkileri de, sistemleri de vücuda getiren gene o Allah'tır. Allah razı olsun. Ayrıca hayat vermek sadece Allah'a mahsustur. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresi 20. ayet-i kerime. Ve cealna lekum fiha meaişe ve men lestum lehu
bi razıkîn. Ve cealna ve biz kıldık, yaptık. Lekum sizin için fiha orada meaişe geçim kaynakları. Maaş kelimesi, maişet kelimesi, meaişe kelimesi hep aynı kökten geliyor. Geçim kaynakları. İnsanlara bizim ülkemizde bir aylık bir süre zarfında geçinmesini temin edecek olan onlara verilen ücrete maaş denir. Aynı kökten geliyor meaiş, maişet, geçim demek. Orada geçim kaynakları meaişe ve men ve kimse, kimseler, kişiler. Lestüm, siz değilsiniz. Lehu, ona, onun için bir razıkîn, rızık vericiler, rızık temin edenler. Ve cümleciklere giriyoruz. Ve cealna lekum, ve sizin için kıldık. Fîhâ meâişe, orada maişetler, geçim kaynakları. Ve men, ve o kimseler. Lestüm lehu, siz onun için değilsiniz. Bir razıkîn, rızık temin edenler.

Şimdi cümlecikleri birleştirelim. Sizin için de sizin rızıklarını temin etmeyeceğiniz kimseler için de

Sizin zıplandıranlar olmadığınız kimseler içinde sizin içinde sizin rızıklandıranlar olmadığınız kimseler içinde maişetler, geçim kaynakları kıldık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rızık vermek Allah'a mahsustur. Tarlanıza buğdayı ekersiniz, Allah sünnetullahıyla, yani kainatın her zerresini kontrol altında tutan o muhteşem ilahi bilgisayar sistemiyle

O bir rızıktır. Gıda ile alakalı Allah'ın verdiklerinin gıda ile alakalı bölümüne Allah rızık diyor. Ama siz onu alır da bir başkasına verirseniz, satarsanız, satmadan verirseniz, siz onu rızıklandırmış olmazsınız. Rızık vermek insanın elinde değildir. Rızık Allah'a aittir. Ve siz başkalarına o rızıktan verdiğiniz zaman sizin yaptığınız işlemin adına Allah Teala infak diyor. Başkalarına nafaka vermek. Bir insanın bir başkasına verdiği şey para olsun, mal olsun, yiyecek maddesi olsun,

hepsi birinci kişiden ikinci kişiye geçtiğinde, ikinciden üçüncüye geçtiğinde kimler arasında değişirse değişsin, birincinin ikinciye verdiği şey nafakadır. Fiilin adı infak etmektir. Rızıklandırmak değildir. Ama siz tarlanızdan aldığınız buğdaydan bir başkasına infak ettiniz. O başkası onu yedi. Siz onu rızıklandırmadınız. Siz onu infak ettiniz. Ama o kişiyle Allah arasındaki ilişkide o bir rızıktır. Allah'ın verdiği rızkı yemiştir kişi. Sizin verdiğiniz rızkı değil. Sizin verdiğiniz şey rızık olamaz. Rızkın sahibi Allah'tır. Allah'ın rızkının başkalarına verilmesinde insanın rolü sadece nafaka vermektir. İnfak etmektir. Ama o infak ettiğiniz rızkı, gıda maddesini kişi yediği zaman Allah-u Teala'ya, kendisine Allah rızık verdiği için şükredecektir. Allah'la o kişinin ilişkisinde yediği bütün gıda maddeleri rızıktır. Allah'tan aldığı rızkı başkasına satan veya başkasına veren kişi için ise konu infaktır. Hatta infak satışın da dışında bir olaydır. Bey akdi söz konusu olmaksızın bir kişiye karşılıksız gıda maddesi verdiğiniz zaman veya para verdiğiniz zaman bu infaktır. Onu nafakalandırmaktır. Yanınızda çalışan birisine bir şeyler verirsiniz, para verirsiniz, mal verirsiniz, gıda maddesi verirsiniz. Hepsi infaka girer. Onu infak edersiniz. Bir aile birliği kurulduktan sonra bozulduğunda, ayrılık söz konusu olduğunda, geçim vasıtalarına sahip olanın diğer tarafa, başka bir ifadeyle erkeğin ayrıldığı hanımına nafaka vermesi gerekir. Bununla da hiçbir zaman rızık değildir. Bununla da her zaman infaktır. Adı nafakadır. Öyleyse Allah-u Teala sizin rızıklandıranlar olmadığınız kimseler içinde. Yani diyor ki Allah-u Teala burada siz kimseye rızık veremezsiniz. Rızkın sahibi benim diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Ayet-i Kerime insanoğlunun

değilsiniz. Lehu, onlar için bir razıkîn, rızıklandıranlar değilsiniz.

Rızıklandıranlar. Rızıklandıran sadece Allah'tır. Rızkın sahibi Allah'tır. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum. Ve in ve yoktur. İn şeyin bir şeyden bir şey illa ancak den başka olmaksızın indena bizim katımızda yanımızda hazainuhu onun hazineleri ve ma nunezziluhu ve onu indirmeyiz illa ancak den başka olmaksızın bir kaderin bir kader ile takdir edilmiş miktarda malumin malum bilinen belli.

ve in min şeyin ve hiçbir şey yoktur. İlla indena hazainuhu, onun hazinesi bizim yanımızda olmayan. Ve ma nunezziluhu, ve onu indirmeyiz. İlla bi kaderin malumin, malum, bilinen bir kaderi, takdir edilmiş miktarı olmaksızın.

hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum yani bilinen bir kaderi yani takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz.

Allah Teala her şeyden haberdardır. Herkes için Allah'ın takdir ettiği bir rızık, rızkın ötesinde para, mal Allah Teala tarafından takdir edilir. Herkes nefsi mutmainne kademesinde Allah'ın verdiklerini en net standartlarında kendisine yeterli bulur. O kişi şöyle düşünür: eğer Allah bana bundan daha fazla verseydi, belki ben Allah'ın bana verdiği parayı, Allah'ın bana takdir ettiği, benim mutlu olmam için verdiği parayı, belki Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde günah kazanarak harcayacaktım. O zaman Allah'ın bana bu miktarda vermesi mutlaka en uygunudur. Veya Allah Teala daha az verseydi, belki Allah'a isyan edecektim. Ama Allah Teala bana madem ki bu kadar verdi ve verdiği her şey takdirin bir neticesidir, kaderdir. Öyleyse ben Allah'ın verdiğinden her zaman razı olmalıyım düşüncesi mutmainne kademesinde kişiyi doyuma ulaştırır. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey görüyorsunuz ki bir kaderle herkese göre ayrı ayrı indirilip ona teslim ediliyor. İnsanlar hep muhatapları olarak parayı aldıkları kişiyi, malı satın aldıkları kişiyi görürler. Oysa ki realitede muhatapları Allah'tır. Para sadece Allah'ın yarattıklarını satın alma vasıtasıdır. Bir vasıta. Ama yaratan Allah'tır. Gıda maddelerini bize rızık olan, rızık olarak sunan Allah'tır. Kainatı emrimize veren, toprakları emrimize veren, Allah'ın güzelliklerini yetiştireceğimiz her sistemi bize teslim eden Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu hususları dikkatle yerlerine oturtmalısınız. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 22. ayet-i kerimeye geliyoruz. Hicr suresinin 22. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ersel ner riyaha le wa kha fe enzelna mines semai ma'en fe eskayna ku muh ve ma entum lehu bi hazini ve erselna ve biz gönderdik er riyaha rüzgarlar le va kıha yüklü yani yağmur yüklü, yağmur bulutları taşıyan rüzgarlar.
Ve enzelna, böylece indirdik. Nüzul ettirdik. İnzal, nüzul, enzelna, enzel, na sonundaki bizeki, hepsi aynı kökten geliyor. Nazil de aynı kökten geliyor. Mine semai, semadan, gökten, maen, su. Ve eskayna kumuhu, böylece onunla sizi suladık. Ve ma ve değilsiniz, entüm siz lehu, onun için bir hazinin.

cümleciklere bakıyoruz. Ve erselner riyaha le vakıha. Ve biz rüzgarları yüklü olarak gönderdik.

Ve biz ve erselne riyaha levâkıha. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Yüklü olarak gönderdik. Burada levâkıha kelimesi yüklü anlamına geliyor.

Birçok kişi bu bulutlara revakaha yüklü kelimesini aşılayıcı, dönleyici olarak da değerlendirmişler. Ama buradaki muhtevaya baktığımız zaman sulama söz konusu. Es kaynağı diyor Allah Teala. Öyleyse yağmur yüklü bulutlar olması lazım. Yağmur bulutları taşıyan yüklü rüzgarlar yağmur bulutlarını, yağmur yüklü bulutları taşıyorlar. Öyleyse cümleciklere bir daha bakalım. Ve erselner riyaha levâkıha ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Ve enzelnâ mine semâi mâen. Böylece semadan su indirdik. Ve eskaynâ kumuhu ve de

Ve de böylece bu şekilde, bu sayede sizi onunla soladık olacak. Ve eskayna kumuhu.

Ve ma entüm lehu bi hazinin. Ve onun, yani suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartlarda bir olay söz konusu. Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'ın göklerden indirdiği yağmurun ve bu yağmurun vücuda getirdiği hazinelerin, toprak altı gölleri, toprak üstü gölleri, denizler, sahibi siz değilsiniz diyor. Hazineleri oluşturan siz değilsiniz diyor, biziz diyor. Bütün denizlerin oluşması Allah-u Teala'nın gökten indirdiği yağmurların izahını. Nuh devrinde karaların tamamen yok olması, yeryüzünün %100 denizlerle kaplanmış olması, sonra suların yavaş yavaş çekilmesi ve bu bütün dünyayı örten suyun sahibi elbette Allah idi. İki hidrojen molekülüyle, atomuyla bir oksijen atomu suyu vücuda getirir. Sahibi Allah'tır. Allah Teala çok açık bir şekilde onu söylüyor. O hazineleri oluşturan toprak altındaki gölleri, hareket halindeki nehirleri, denizleri, su hazinelerini oluşturan siz değilsiniz diyor Allah-u Teala. Onun sahibi, vücuda getireni biziz diyor. Allah razı olsun. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi ve inna le nahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varisun ve inna ve muhakkak ki biz inna yani innena muhakkak ki biz le nahnu ve mutlaka biz ancak kesinlikle biz nuhi hayat veririz, yaşatırız ve numitu ve öldürürüz ve nahnu ve nahnu ve biziz el varisun, varisler. İşte ayet 23, Hicr suresinin 23. ayeti. Allah Teala en net şekilde söylüyor. Ve biz hayat veririz diyor. Sadece biz. Hicr 23. Sadece kap ki sadece biz hayat veririz. Yaşatırız, diriltiriz. Ve

Yuhi ve Numitu. Mevt, ölüm. Mevta, ölüm. Numitu, biz Numitu öldürürüz diyor Allah Teala. Nahnu ve inna ve muhakkak ki biz, sadece biz, de nahnu nuhi ve numitu, biz hayat veririz, diriltiriz ve öldürürüz. İster doğum hüviyetinde bir hayat olsun, ister ölümden sonra yeniden diriltmek olsun, her ikisi de hayat vermek, nuhi kelimesinin içine giriyor. Öldürmek de ister kıyametten evvel insanın normal ölümü olsun, öldüren Allah'tır. İster kıyamette yeniden diriltildikten sonra ölmek olsun, gene her ikisini de öldüren Allah'tır. Öldüren de, dirilten de sadece Allah'tır. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi en net şekilde bunu söylüyor. Öldüren de, dirilten de sadece Allah'tır. Öyleyse kelimelere bakıyoruz. Ve inna ve muhakkak ki biz, de nahnu mutlak ki biz, ancak kesinlikle biz, nuhi hayat veririz, yaşatırız. Ve numitu ve öldürürüz. Ve nahnu ve biziz, el varisun, varisler. Ve inna ve muhakkak ki biz, ve nahnu nuhi, ancak biz hayat veririz. Sadece biz hayat veririz. Ya da hayat veren mutlaka biziz. Ve numitu ve biz öldürürüz. Ve nahnul varisin, ve nahnu el varisun, ve varis olanlar da biziz. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve muhakkak ki biz, ancak biz hayat veririz. Ve muhakkak ki biz, hayat veren mutlaka biziz. Böyle de olabilir. Birinci şekilde de olabilir. Devam edelim. Ve biz öldürürüz.

Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah-u Teala'nın büyük bir dersi var anlayan kalpler için. Hala insanoğlunun alim geçiren bir kısmı hayat, tek hücrelerden başlayan hayat kendi kendine oluşmuştur diyorlar. Allah'ı defterden silmek gibi bir büyük gayretin içinde bir takım alimler görüyoruz. Bir yaratık olduğunu unutan, haddi aşan bir zavallı güruh. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık. Biz başlattık diyor Allah Teala. Hayatı sudan başlatan biziz. Suya hayat bahşettik demiyor. Su hayatı başlattı demiyor. Biz suya tesir ettik de su hayatı başlattı demiyor. Biz hayatı sudan başlattık diyor. Suyun içinde ilk hayatı suyun içinde başlattık diyor Allah-u Teala. Burada da artık hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar açık bir şekilde ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz diyor Allah-u Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez ve öldüremez diyor. Ve sadece biz öldürürüz diyor. Birçok kişinin şu anda aklına iyi de o zaman bu ölüm melekleri ne oluyor diye bir sual gelecek. Ölüm melekleri de ancak Allah'ın müsaadesi ve emriyle vazife yapmaya giderler. Allah bir kişiyi öldürmedikçe, öldürmeyi irade etmedikçe, kiramen katibi melekleri değil tabii, ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun takımı. Hiç kimseyi öldüremezler. Ölüm Allah'ın emri. Öldüren sadece Allah'tır. Hayat veren de sadece Allah'tır. İster doğumla hayat versin, ister öldürdükten sonra yeniden hayat versin, her halükarda hayatı veren Allah'tır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'ın temel hükmü budur. Şeytanı yaratan da Allah'tır. Öldürecek olan da gene Allah'tır. Öyleyse hayatı veren ve hayatı geri alan bir tek varlık var. El-İlah, yani Allah. Allah kelimesi El-İlah kelimesidir. Tek bir ilah söz konusu, sadece Allah. Ve eğer yaşıyorsak, o bizi hayata getirdiği içindir. Bir gün öleceksek, o öldüreceği içindir. Kimin vadesi dolarsa, hayat mühleti tamamlanırsa, o kişi ölür. Öyleyse Hicr Suresinin 23. ayet-i kerimesi sizlere çok şeyler söylemeli. 2 ve 3 rakamlarından oluşuyor 23. Hicr,
23. Sadece Allah hayat verir. Allah-u Teala diyor ki biz, muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz ve biz öldürürüz. Sadece biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz diyor Allah-u Teala. Hicr suresi 24. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad alimnel müstehirin. Ve lekad alimnel müstakdimine minkum ve lekad alimnel müstehirin. Allah Teala buyuruyor ve lekad ve andolsun ki alimna biz bildik, biliyorduk, biliyoruz. El müstakdimin, evvelkiler, kadim olanlar, öncekiler. Minkum sizden ve lekad ve andolsun alimna biz bildik, biliyorduk, biliyoruz. El müstehirin, sonrakiler, tehir olanlar. Ve lekad alimnel müstakdimine minkum ve andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve lekad alimnel müstehirin ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz.

Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Yani Allah Teala sizden evvel yaşayanları da biliyoruz diyor, hayat veren o. Ve sizden sonrakileri de biliyoruz. Hicr suresinin 24. ayet-i kerimesi, zamanla Allah arasındaki ilişkiyi açıklayan en güzel ayetlerden biridir. Allah için geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman yoktur. Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuzluğun sahibidir. İnsanoğlunun üç görünür boyutunun ötesinde dördüncü boyutu zamandır. Beşinci boyutu da hızdır. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle zamandan münezzehtir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sonsuz hızın sahibi olan Allah öyle bir hızın sahibidir ki o Allah zamanı sıfırlar. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey zamanın dışında kalmaktır. Zaman sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Bütün varlıklar, mahluklar için boyutlar söz konusudur. Biz insanlar üç boyutlu olarak yaratıldık. Ama bir dördüncü boyutumuz var, zaman. Bir de beşinci boyutumuz var, hız. Normal standartlarda dört boyut zamanla birlikte yükseklik, derinlik, genişlik söz konusudur. Bu sebeple insanlar dört boyutlu olarak değerlendirebilirler kendilerini. Ama beşinci boyutla dördüncü boyut arasında bir ters orantı söz konusudur. Bir yerden sonra hız zamana tesir ediyor. Allah Teala sıfır zaman aralığında sonsuz uzaklıklara, kainatın bir ucundan öbür ucuna, yokluğun sonsuzuna gider, zamanı hiç kullanmaz. Öyle bir hızın sahibidir ki zaman, o sonsuz hız zamanı hiç kullanmadığı için, muhtevasını almadığı için Allah zamandan münezzehtir. Sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Diyelim ki 100 tane noktaya gidecek. Birinciden ikinciye, ikinciden üçüncüye ve böyle 99.'dan 100.'ye gittiği süreç içerisinde zamanı hiç kullanmadığı için ona göre zaman geçerli değildir. Öyleyse zaman müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes kafasından bir şeyler söylüyor ama boyutlar 5 tanedir. Yükseklik, derinlik, genişlik, zaman ve hız. Ne zaman eğer bir insan da zamanı sıfırlayabilen bir hızın sahibi olsaydı, o da mekandan münezzeh olurdu. Ama bu mümkün değildir insan için. Çünkü zamanı sonsuz hızını kullanırken, mesela düşüncenin hızı sonsuzdur. Ama bu sonsuz hızı kullandığınız zaman, mutlaka zamandan bir parçayı, mesela bir saniyeyi, onu düşünebilmek için kullanmak mecburiyetindesiniz. Zamanı kullandığınız için zamandan
münezzeh değilsiniz. Düşünceniz sıfır zaman aralığında hiçbir yere gidemez. Mutlaka düşünebilmek için zamandan bir parçayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Onun için bir mahluksunuz. Allah'a gelince o zamanın dışındadır. Zamanın dışında olduğu için de geçmiş de gelecek de Allah için her an içinde bulunacağı bir dizayn ifade eder. Öyleyse Allah'a göre geçmiş veya gelecek yoktur. O bütün zamanların sahibidir. Bu sebeple kıyametten geçmiş zamanla, geçmiş zaman mazi kullanarak bahseder Allah Teala. Diyor ki mesela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Kıyamet daha kopmadı ama Allah'a göre zamanın o ötesinde olduğu için kıyamet de olmuştur. Zamanın başına dönmüştür. Tekrar geriye de gelmiştir. Allah zamanın her parçasındadır. Zaman Allah'ın sadece bir yaratığıdır. Onun için Allah Teala kıyamet için geçmiş zaman fiili kullanırsa bu Allah'ın durumunu gösteren son derece dikkat çekici bir olaydır. Burada da Allah Teala aynı şeyi söylemiş oluyor. Allah geçmişe de geleceğe de sahiptir. Aynı anda geçmiştedir, aynı anda gelecektedir. Geçmişteki bütün yaşayanları aynı anda bildiği gibi gelecekteki yaşayacak olanları da aynı anda bilir. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini beraberce tamamladık. Allah Teala'nın indinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Onun dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, İçiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylemiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar, iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. Aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler.
ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her

ibadetten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve râina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya ashab-ı sebti, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah, dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar, hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kâfidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kâhinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik. Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kâfidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenü olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzel.

gibidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir, onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse, o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar,
ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı? Dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan Ulul Emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur. Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak
size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yanüstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim. Ve onları mutlaka dalalette bırakacağım. Ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında, onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı mustakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin, ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sevgi dolu bir dünyada yaşatıyor. Sevgiyle yoğrulmuş bir dostluk, kardeşlik ve Allah'ın etrafındaki ilk daire olmak şerefi. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar gösteriyor ki biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevmek başlı başına bir güzelliktir. Seven insan sevdiğiyle beraber olduğu zaman hep mutluluğu yaşar. Huzur içinde olur. Ya nefret edenler, onlar hep mutsuz olmaya mahkum etmişlerdir kendilerini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevmek varken ve bunun vereceği mutluluğu yaşamak varken neden nefret? Neden mutsuzluk, huzursuzluk? İşte insan tabiatı her kapıya açıktır. Hamdolsun ki Allah Teala biz insanlara irade diye bir yetki vermiş, bir imkan vermiş, bir davranış biçimini tayin etme konusunda söz sahibi olan bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, nefret edecek yerde sevsek ne kaybederiz ki? Sevmek mutluluğun kapısıdır. Seven insan eğer sevdiği tarafından sevilirse o mutluluğu yaşayan bir insandır. Nefret eden insana gelince onun nefret dolu davranışları etrafındaki insanların da kendisine nefretle davranmalarına sebep olur. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaşamak bu mümkünse ve başkalarına kötü davrandığımız zaman huzursuzluk duyuyorsak neden güzel davranmayalım? Ki bunun cevabı da bize dönen güzel bir davranış olur. Normal statüde konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu göstermiş. Hepimizi Allah Teala şu dünya adı verilen gezegende biz hayatta olduğumuz sürece mutlu olalım hedefine dayalı olarak yaratmış. Ama insanların ruhlarının yanı başında nefsleri de var. Nasıl ruh 19 tane hasletle mücehhesse, nefs de 19 tane afetle cihazlandırılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Bunlardan denge halinde olan bu statüde neyi değiştirebilirsek, negatiflerden birisini devre dışı bırakarak onun üstesinden gelerek veya pozitiflerin değerini artırmak suretiyle ya da ikisi birden hem Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusunda bir büyük gayretin sahibi olmak hem de yasak ettiklerini işlememek istikametinde bir gayretin sahibi olmak ikili bir başarıyı ifade eder. Bu daha kısa sürede daha kalıcı bir mutluluğu ifade eder. İşte yaşadığımız hayata bu pencereden baktığımız zaman görürüz ki mutluluğun mükafatı mutluluktur. Bu mutluluğu sağlayabilecek olan faktörse etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etmek. Onları mutlu etmek üzere hedeflenerek hitap etmek. Eğer hedefimiz etrafımızdaki insanlara mutluluk vermekse, o zaman mutluluğu yakaladık demektir. Neden? Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala size onların toplamı kadar mutluluk verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Gayretimiz hep bu istikamette olmalı. Yani sevmeliyiz. Ne demek yani sevmeliyiz? Şu demek, seven sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Bu mutlu etme istikametindeki gayreti ne kadar hedefine ulaşırsa o kişi o başkalarına verdiği mutlulukların toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir kişi, her birine A kadar mutluluk veren bir kişi kendisi 10 A kadar mutlu olur. Niçin yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için değil mi? Allah Teala ne diyor? Nefret ettirmeyiniz. Ve nefret etmeyiniz. Seviniz ve sevdiriniz. Öyleyse bu pencereden bakıldığı zaman olaylar dizisinin en güzele dönük olduğunu yaşayacaksınız. Sevmek mastarının çevresini oluşturan her şey. Her şey başka insanları mutlu etmeye yöneliktir. Seviyorsanız içinizden gelen şey her zaman sevdiğinizi mutlu etmek istikametinde gelişir. Allah Teala acaba niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? Acaba niçin? Çünkü eğer biz daimi zikre ulaşabilirsek negatif faktörlerin hepsi devre dışı kalacaktır. Bunlardan bir tanesi de nefrettir. Zaten o kişi sevgi hasletinin sahibidir. Ama bu sevginin alanı büyük ölçüde genişleyecektir. O kişinin nefret açısından başarı kazandığı her alanda sonuç sevgiye dönüşür. Ve sevgi seviyesi giderek artar, artar, artar. Kişi
Bu seviyenin artışıyla buna paralel bir mutluluğun beraber yürüdüğünü mutlaka fark edecektir. Fark ettiği zaman bu konuya daha fazla önem verecektir. Daha çok sevecektir. Neticede daha çok sevilecektir. Ve her mutlu ettiği kişiye verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacaktır. O zaman biz bir kişiyiz. 10 kişiye mutluluk veriyorsak onun 10 katını yaşayacağız. 20 kişiye, 30 kişiye, 40 kişiye mutluluk veriyorsak onların toplamı kadar mutluluğu biz yaşayacağımız için hayatımız huzur içinde geçecek sevgili kardeşlerim. Ama insanlar bize kötü davranıyorlarmış. Olsun. Onlar bize kötü davranabilir. İşte Allah-u Teala'nın hepimize verdiği emir, onların kötü davranışları onları alakadar eder. Size ulaşan her kötü davranışın karşısında siz derecat kazanırsınız. Ama kötü davranan kişi derecatı kaybeder. Bu kötü davranış sizi de kötü davranışa sevk etmek isteyecektir. Ama aksini yapmayı başarırsanız o zaman o kötü davranan kişiye güzel, çok güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişinin size yeniden ulaşarak negatif bir istikamette faaliyet göstermesi biraz zor olur sevgili kardeşlerim. Çünkü siz kimliğinizi ispat etmişsiniz. O size kötü davranmış ama siz ona kötü davranmamışsınız. Siz ona güzel bir davranışla, bir başka ifade kullanalım, onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap vermişsiniz. Belki o kişi, hadi canım sen ne bu bir tesadüftür diye düşünerek bir defa daha sizi imtihan edebilir. Arkasından bir defa daha imtihan edebilir. Ama her imtihanının arkasından o kötü davranışa sizin güzel bir davranışla cevap vermeniz, onu mutsuz değil, mutlu edecek bir davranışla cevap vermeniz, ona mutlaka neticede tesir edecektir. Ben bu kişiye böyle davranmama rağmen ondan şimdiye kadar bana gelen bütün davranış biçimleri bunun intikamını alır hüviyette değil. Tam aksine kendisine hiç kötü davranılmamış gibi en güzel davranışlarla cevap vermesi, bu kişinin beni tanıdığım insanlardan hiçbirine benzemediğini gösterir. Böyle bir düşüncenin sahibi olacaktır o kötü davranan kişi. Etrafında da genel olarak o etrafındakileri kötü davrandığı için kendisine de kötü davrananlar olmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, sizde farklı bir yapı göreceklerdir. Farklı ve yerlerine oturmuş, Allah'ın emrettiği standartları uygulayan birisi var karşılarında. Allah Teala acaba niye böyle bir emir vermiş? İnsanlar mutlu olsunlar diye. Çünkü başkalarına mutluluk veren herkes o mutluluğa paralel olan aynı seviyede bir mutluluğu kendilerine de Allah'ın yaşattığını o insanlar keşfetmişlerdir. Keşfedince ne olur? Ne olması lazım mantık ölçülerine göre? Ben eğer bir başkasına onu üzecek bir şey yapıyorsam, Allah-u Teala da benim üzerindeki negatif bir tesiri ortaya koyup beni onun üzüldüğü gibi üzecektir.
Ama ya ben o kişiye onu mutlu edecek bir davranışla davranmışsam, onu mutlu etmeyi başarmışsam, o zaman Allah'ın otomatik kanunları bende tezahür edecek ve ben de o mutluluğu yaşayacağım. O zaman etrafımızda birçok insan var sevgili kardeşlerim. Her birine ne kadar mutluluk verirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşayacağımız için iki kişiye mutluluk veren bir insanla 20 kişiye mutluluk veren bir insanın yaşadığı mutluluk aynı olmaz. İkincisi, birincisinden çok çok çok daha mutludur. Çünkü iç dünyası başkasına verdiği her mutluluktan sonra Allah'ın verdiği bir mükafatla ona huzur verir. Dış dünyası da bütün insanlara hep onları mutlu edecek davranışlarla ulaştığı için onlar tarafından sevilmesine sebebiyet verir. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim böyle olunca? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Şunu matematik olarak bir insanlar düşünse, ben başkalarına mutluluk verdiğime göre onlardan geri aldığım şey eğer mutluluk oluyorsa, onların bana davranışları beni mutlu edecek bir hüviyette geri dönüyorsa ve şimdi aksini de devreye sokalım. Kötü davrandığım, kalbini kırdığım insanlar da bana karşı öfkeli ve benim kalbimi kıracak davranışlarla geri dönüyorlarsa, o zaman normal mantık ölçüleri çerçevesinde benim yapmam gereken şey onları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşmam değil mi? Eğer buysa, o zaman aynı mutluluğu benim de yaşamam söz konusuysa, ben insanları mutlu etmeliyim diye düşünmeye başlarım. Hele tatbikata geçip de gerçekten böyle olduğunu tespit ettikten sonra. Ondan sonra da daha da coşar herhalde insan. Onlara hep en güzel davranışlarla davranmaya çalışır. Ha, o kişi kendisi buna karşı kötü bir davranışla davranıyor. Tamam. İşte o kişiye verilecek olan, o kötü davranışla davranan kişiye verilecek olan en güzel Allah'ın emirlerine en uygun ders ona onun yaptığı kötülüğe karşı iyilikle cevap vermektir. Bu ne yazar? Bu mutluluk yazar. Sevgili kardeşlerim, sevmek, bu sevginin açık bir göstergesi olan karşısındakini mutlu etmekle sonuçlanır. Seven insan mutlu etmeye çalışan insandır. Nefret eden insan da mutsuz etmeye çalışan insandır. Birincisi, o sevgisi yüzünden

etrafındaki insanlara kötü davrandığı için onlardan kendisine her kötü davranış geldiğinde öfkelenecektir, sıkılacaktır. Rahatsızlık hissedecektir. Yani Allah Teala ona başkalarına verdiği rahatsızlığı, huzursuzluğu her o tarzdaki davranışından sonra yaşatacaktır. Bir, her şeyin en güzel standartlarda cereyan ettiği bir dünya var. Güzel davranışların sahibi için. Bir, her an sıkıntı içinde olmak var. Başkalarına onları rahatsız edeceği her davranışında Allah o kişiye huzursuzluk verir. Ama burada da bitmez. Çünkü kendisine kötü davranılan kişi bunun karşılığını mutlaka vermek isteyecektir ona. O da yeni bir negatif davranışla kendisine kötülük ederek kötü bir örnek olacaktır. Ve onu üzecek bir davranışı sergileyecektir. Neden? Sevgili kardeşlerim, başka insanlar bize kötülük yapmışlar. Onların durumuna bir bakalım. Kötülük yaptıkları için o yaptıkları kötü davranıştan, bizi üzen davranıştan onların huzurlu olması mümkün değildir. Onların zevk alması mümkün değildir. Öfke bir insanı oraya ulaştırır ama o kişi yaptığı kötü davranışın arkasından mutluluğu asla yaşayamaz. Her kötü davranış, kötü davranan kişiye mutlaka mutsuzluk ulaştırır. İntikam ise bir mutluluk değildir. İnsana karşısındakine yaptığı kötü davranıştan onun üzüldüğünü hissettikten sonra bu kişi sevineceğini zanneden bu kişi sevinmediğini, huzursuz olduğunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, madem ki seversek seviliyoruz, öyleyse etrafımızdaki insanların bize kötü davranması çok açık bir şekilde bizim ona karşı yanlış davranışlarımızın var olduğunu gösterir. O hata yapmıştır, bize kötü davranmıştır. Tamam. Ama arkasında gene biz yok muyuz? Seven sevdiğine koşar. Nefret eden, nefret ettiğinden kaçar. Seven, sevdiğine hep en güzel davranışlarda davranır. Çünkü oradan kendisine ulaşan her şey kendisini mutlu ediyor. Gayri ihtiyari, o da karşısındakini mutlu etmek istikametinde bir ihtiyaç duyacaktır sevgili kardeşlerim. Ama bunu başardığı zaman duyduğu huzur ve mutluluk onu hep böyle davranmak için hazır tutacaktır. O kişi tespit etmiştir ki başkalarını mutlu ettiği zaman her mutluluk verişinde kendisi mutlu oluyor. Tespit etmiştir ki başkalarını üzecek olan her davranışının neticesinde kendisi de mutsuz oluyor. Allah Teala cevapları otomatik olarak verir. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları mutlu eden her güzel davranışınızın arkasından Allah'ın içinize huzur verdiğini, mutluluk verdiğini yaşayacaksınız.

0: Başkalarını rahatsız eden, huzursuz eden, sıkıntıya sokan her davranışınızda da arkasından huzursuzluğu yaşayacaksınız. Bunları sahiden böyle mi diye her denemenizde aynı sonuçla karşılaşacaksınız. Ya insanları mutlu eden bir davranış ya da mutsuz eden bir davranış. Her imtihan böyle olduğunu size kesintisiz olarak ispat eder. Öyleyse hal böyle olduğu takdirde yapabileceğiniz en güzel şey, sizi mutlu edebilecek olan tek şey başkalarını mutlu etmektir. Her başkalarına mutluluk verdiğiniz olayın arkasından onların eskiden size güzel davranmazken artık daha güzel davranışlarla cevap vermesi sizi onlara daha güzel davranmaya yetecek olan çok önemli bir tesir edici faktördür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için insanların istediği şey mutlu olmak değil mi? Herkes mutlu olmak istiyor, öyle değil mi? Ve başkalarının kendilerini mutsuz etmesi sebebiyle huzursuz oldukları da kesin. Öyleyse her açıdan olaya baktığınızda başkalarının size kötü davranmasının arkasında sizin ona olan kötü davranışınız veya davranışlarınız yatmakta. Öyleyse top sizde değil mi? Onlara kötü davrandığınızda onların da size kötü davranmasına sebebiyet veriyorsanız, onları mutlu edecek davranışlarınıza karşılık onlardan da size geri dönen şeyin sizi mutlu edecek olan davranışlar olduğunu tespit ettiğiniz zaman siz iki defa mutlu olursunuz. Bir, o kişiye mutluluk verdiğiniz zaman Allah-u Teala sizi de mutlaka huzurlu, mutlu bir insan yapacaktır. Bu mutluluğu ve huzuru Allah da size yaşatacaktır. Başkaları da sizi mutlu edecek davranışlarla geri dönecektir. Eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur. Kim etrafındaki insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışların sahibi ise bu davranışların tabii neticesi olarak etrafındaki insanlar da ona öyle bir kötü davranışla cevap vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman açık değil mi ne yapmamız lazım geldiği, hedefimizin ne olması lazım geldiği açık bir hüviyetle karşımıza çıkmıyor mu? Eğer biz diğergam olabilirsek, etrafımızdaki insanlara her davranışımızla mutluluk veren bir insan olabilirsek, her mutluluğun karşısında bir huzur duyduğumuzda bir vakaysa, içimizden bir sevinç yükseliyorsa, işte gene birisini mutlu ettim, hamdolsun Allah-u Teala'ya ki, o benimle olan konuşmasından sonra mutlu bir şekilde ayrıldı. Böyle bir hedefe her ulaşmanız sizi de mutlu etmez mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. İşte kanun, mutlu et, aynı miktarda mutlu ol. Ama biz bir kişiyiz, etrafımızda 100 kişi var. Kapılar ardına kadar açık demekle o onları kastediyorum. Yani yaşadığınız mutluluğun 100 katını yaşayabilirsiniz. Başka herkese onları mutlu edecek güzel şeyler söyledikçe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sormalıyız kendi kendimize. Peki böyle de ben neden mutsuzum? Cevap açık değil mi? Eğer ben başkalarını mutlu edecek davranışların sahibi olsaydım, onlardan da bana her zaman beni mutlu edecek davranışlar geri dönecekti. Ben de etrafımdaki herkesin en güzel davranışlarına muhatap olan birisi olarak mutluluğu yaşayacaktım. Ama fırsat geçmiş değil ki. Fırsatı kaçırmış değilsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bu konudaki düşünce standartınız bu olursa, o zaman başka insanları mutlu etmek için harekete geçmeniz bir zamanı gerektirmez. İçinizden gelen şey mutlaka o olacaktır. Başkalarını mutlu etme gayreti. Ve bunu adım adım başardığınızı göreceksiniz. Hele başardıkça mutluluğunuzun arttığını, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde siz kendi dünyanızda yaşamışsanız, o zaman hedefiniz hep bu olacaktır. Başka insanları mutlu etmek. İşte mutluluğun kalesi budur. Etrafınızdaki insanların ne kadarına ne kadar mutluluk verebilirseniz onun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. O zaman bütün insanlar, sizinle konuşan bütün insanlar bu istikamette bir rolün sahibi olabilirler. Bu sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. İnsanların bu konudaki şeytanın oynadığı tuzağa düşmesinin arkasında hep şeytanın insanlara olan nefreti vardır. O ister ki kendisi nasıl o nefret dünyasında sonsuz bir huzursuzluğun sahibi ise sizin de öyle huzursuz olmanızı, sıkıntılı olmanızı hep isteyecektir. Bunu gerçekleştirmek üzere hareket sahibi olacaktır. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sizin mutluluğunuzdur. Allah da isteyecektir ki herkese en güzel davranışlarla davranın. Ne olur davranırsanız onu mutlu edersiniz. Ne olur onu mutlu ederseniz siz de aynı seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size bunu mutlaka yaşatır. Kanunu böyle koymuş. Peki etrafındaki insanlar bir kişi değil ki birçok. O zaman da her şey çok güzel değil mi? Her birine mutluluk vermek konusundaki gayretleriniz semeresini verdikçe, onları mutlu ettikçe onlara verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız için giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. O hedefe ulaştıktan sonra geri dönmeniz de artık mümkün değildir. Çünkü o güzelliği yaşamışsınızdır. İspat etmiştir ki Allah-u Teala ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız o kadar mutlu olursunuz. Madde bir. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız karşınızdaki kişilerden de o kadar güzel davranışlar geri gelir. Madde iki. Evvela siz ona mutluluk verdiğiniz için mutlu oluyorsunuz. Ama burada kalmıyor. Çünkü o güne kadar siz başkalarına kötü davrandığınız için size de kötü davranan o insanlar artık size karşı kötü davranmayacaklardır. Sizi mutlu edecek davranışlar onlardan size geri dönecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen gerçek davranış biçimi bu olmalıdır. Eğer biz hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adarsak, hedefimiz bu olursa, bu hedefle insanları mutlu etmek bahtlılığına ulaşırsak, bunu başarırsak, etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok mutlu etmek imkanına ve o kadar çok mutlu olmak imkanına kavuşturur bizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevmek varken neden nefret etmek? Ama onlar bana kötü davranıyor. Onlar benden nefret ediyor. Sakın sizin yanlış davranışlarınız, sizin onlardan nefret ediyor gibi ya davranışlarınız onlarda bu ihtimali oluşturmuş olmasın. Konunun gerçeği budur. Her zaman aynı şey söz konusudur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkalarına nasıl davranırsanız, onlardan size geri dönen davranış biçimi aynı istikamette olacaktır. Siz onları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olarak bunu her başarmanızda onlardan size geri dönecek olan şey sizin mutluluğunuzu sağlayan çok güzel bir sonuçtur. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz. Çok şükredersiniz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki bugünüm de mutlu geçti diye rahat uyursunuz akşam yattığınız zaman. Hep huzur içinde olursunuz gün boyunca. Çünkü gün boyunca sizden başkalarına ulaşan her şey onları mutlu edebilecek olan bir hedefe yöneliktir. Başarsanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayret edip başaramasanız bile gene mutlu eder. Çünkü Allah'ın emrettiği istikamette bir gayretin sahibi olduğunuz iş dünyanıza baktığınız zaman bunu gerekli boyutta gerçekleştirmiş olduğunuzu idrak ediyorsanız o zaman mutlu olmamanız mümkün değildir. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçiminin temeli bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak, başkalarına mutluluk vermek için yaşamak ve bu istikametteki gayretiniz hedefine ulaşsa da mutlu olursunuz, ulaşamasa da mutlu olursunuz. Çünkü siz o gayreti sarf etmişsinizdir. Ama ikisinin sonucu aynı değildir sizin üzerindeki tesiri. Eğer başarmışsanız, onun da sizin sözlerinizden mutlu olduğunu yaşamışsanız, o zaman daha çok mutlu olursunuz. Bu, onlara vermek istediğiniz mutluluğun gayretinin mükafatıdır. Ama bunu başaramadığınızı düşünelim. Bütün gayretinize rağmen karşınızdaki üzgün insanı mutlu olmaya ulaştıramadınız. Başaramadınız bunu. Allah Teala size gene huzur verecektir. Bu verdiği huzur, başardığınız takdirde aldığınız huzurdan biraz daha aşağıda olacaktır. Bu sizin elinizde olan bir imkan değildir. Siz A'ya da sahip olduğunuz bütün standartları kullanarak mutluluk verdiniz. B'ye de, ama A B'den daha çok mutlu oldu. Bunun arkasında siz yoksunuz. Onun o andaki haletronyesi var. Sevgili kardeşlerim, gördük ki görevimiz başka insanları mutlu etmek. Ne olur öyle davranıp bir ömür boyu biz de başkalarını mutlu etmek istediğinde elimizden geleni yapsak da hep mutlu olsak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
0: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
0: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr.
1: Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha biz bizeyiz. Eyleliyiz, gönül gönüleyiz. Sevgili kardeşlerim, üç tane vücuttan oluşuyoruz. Bu vücutlarımızdan bir tanesi nefs, bir tanesi fizik vücut, bir tanesi ruh. Sakın nefsle ruhu aynı şey zannetmeyin. Nefs, başlangıçta muhtevasında afetler olan ve bu afetlerden kurtulduğu takdirde ahsene ulaşabilecek olan bir özellik taşır. Öyleyse nefsiniz mutlaka üzerinde dikkatle durmanız lazım gelen, onu tezkiye etmek istediğinde çalışmanız lazım gelen, arıtmak mecburiyetinde olduğunuz bir vücudunuz. Bununla hepiniz vazifelisiniz. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi üzerinize farz. Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, tasfiye edeceğinize, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dair Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya getirmiş. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkarmış. Onun çocuklarından hepsinin sırtından onların kendi çocuklarını çıkarmış. Ve böylece her nesil kendisinden sonrakilerin sırtlarından çıkarıldığı bir özellikle hepimiz Allah'ın huzurunda toplanmışız. Kalp gözümüzle Allah'ı görüyoruz, kalp kulağımızla Allah'ı işitiyoruz. Ve Allah-u Teala buyuruyor, Elestü bi Rabbiküm, Araf 172. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyuruyor. Galu dediler ki, bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya diyoruz ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Rabbimiz olan Allah-u Teala diyor ki, nefslerini onlara şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Öyleyse ben sizin Rabbiniz değil miyim kelimesi cümlesi yeter mi? Allah'ı Allah olarak kabul etmek, zaten hepimiz onu görebilecek olan özellikle Allah-u Teala'nın huzurunda toplanmışız. Hepimiz görmüşüz, hepimiz onunla konuşmuşuz, kalbimizle işitmişiz, kalbimizle cevap vermişiz. Bela diye, evet demişiz. Yeter mi bu? Kurtuluş için yeter mi? Nefslerimizi Allah-u Teala bizi neden şahit tutuyor? Öyleyse başka bir şey var. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik diyecek olan birisi bir iddia ile karşı karşıya olmak durumunda. Yani sana bu emir verildi ama sen onu yerine getirmedin. Neden dendiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilmek imkanından Allah-u Teala bizi men ediyor. Onun için de
nefslerimize şahit tutuluyoruz. Yani nefslerimiz Allah'a bir söz vermiş olmalı. İşte ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de ezelde Allah'a gerçekten söz vermişler. Nefsimizin yeminine Kur'an-ı Kerim'de yemin diyor. Ruhumuzun yeminine misak diyor. Fizik vücudumuzun yeminine ahd diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim? Diyor ki Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak rehinedirler diyor. Ama yemin sahipleri hariç diyor Allah Teala. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere uygun standartlarda rehinedir ama sonra bu rehinelikten kurtulacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Cennette olacaktır kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar, yeminlerini yerine getirenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Peki kim kurtulacak nefslerden? Hangi nefsler kurtulacak? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki: "Kat eflaha men zekkaha." O kişiler ki onu nefslerini tezkiye ettiler, onlar kurtuldular, felaha erdiler diyor. Öyleyse nefsini tezkiye eden felaha erer. Konumuz da nefs tezkiyesi. Konunun merkezinde bu ayet var. Kat eflaha men zekkaha. Bu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Şems suresinin 7'sini, 8'ini ve 9'unu beraberce söylemekte konunun tam anlaşılması için fayda var. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şems 7. O nefse kasem ederim ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene. Ona şekil verene, biçim verene. Şems 8'de de diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru o nefse ilham edilir. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. Onlar ki tezkiye oldular, felaha erdiler. Burada söz konusu olan şey nefs. 3 ayet buradan bu noktaya ulaşıyor ve Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde birleştirdiğimiz zaman Allah'a yemin verilen, yemin veren nefsler bu yeminlerini yerine getirdikleri takdirde felaha eriyorlar, cennete ulaşıyorlar. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bir nefsin Allah'a verdiği yemini demek ki nefsi tezkiye etmek. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki nefs konusunda فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرِ.
Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Yani nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve bu yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Ve ruhu da Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diye bir olay var. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Rad 20 ve 21. ayetlerde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, beslerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini naksetmezler, misaklerini bozmazlar. Yani misaklerini mutlaka yerine getirirler. Özellikle misaklerini yerine getirirler manası var. Çünkü arkadan misakin ne olduğunu veriyor Allah-u Teala. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Vasıt ederler diyor. Vuslat kelimesi, visal kelimesi, vasıl olmak fiili buradan geliyor. Bir yere ulaşmak anlamına geliyor. Ruhu Allah'a vasıl etmek, ulaştırmak. Muvassalat kelimesi buradan geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş. Nitekim Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Sonra da fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Yasin 60 ve 61'de Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Allah-u Teala buyuruyor, اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْتَانَ اِنَّهُ لَكُمْ اَدُوِنْ مُب۪ينَ وَاَنْ اِبُدُونَ اِحَازَا صِرَةُ مُسْتَقِيمُ Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak istediğinde insanlardan aldığı bir ahd var. Fizik vücudumuz için. Allah'ın Ademoğulları adını verdiği şeyler bizim Adem Aleyhisselam'ın sulubundan gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Öyleyse yemin, misak ve ahd. İşte konumuz bu üç tane yeminden yemin adı verilen husus. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Nefsimizin tezkiye olması ve tasfiye olması. Aslında tasfiye de tezkiyenin üst bölümünü ifade eder. Ama genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçen tabir hep tezkiyedir.
nefsin temizlenmesi, nefsin aklanması, nefsin afetlerden arınması. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor nefsimiz için? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık, sonra onu esfeli safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Esfeli safiline Allah'ın reddettiği bir nefs söz konusu olabilir. Ahsene ulaşmış bir nefs söz konusu olabilir. Ve nefsin özelliği ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, hususiyetle yaratılmış olmasıdır. Öyleyse bütün insanların nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Ahsen olduğu zaman nefsiniz, siz ihlas makamının sahibi olursunuz. Ahsen takvanın sahibi olursunuz. Nefsiniz Allah'a teslim olur. Bütün afetleri yok olur, yerine ruhun hasletleri gelip yerleşir. Nefsin yapısını incelediğimiz zaman, neden nefsimizin Allah'a yemin verdiğini daha iyi anlarız. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. 19 tane afetten oluşmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hasislik, cehalet, kibir vesaire. 19 tane afet, hepsi de karanlıklarla temsil edilir. Ve herkesin kalbinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Küfür kelimesi karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir cazibe merkezidir. Ne zamanki kişi Allah'ın yoluna revan olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Muradı ne? Böyle yaparak nefsi teskiye etmek, tasfiye etmek ve böylece ruhu da, veçhi de, nefsi de, daha sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz nefs teskiyesi. Öyleyse nefsimizi teskiye etmek sadedinde bir muhtevaya bakıyoruz. Nefsin teskiyesi. Öyleyse hangi istikamette bir gayretin sahibi olmalıyız? Nefsin teskiyesi, bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir husus. Bütün insanlar nefslerini teskiye etmek sadedinde vazifeli kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Gerçekten farz mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izah dedeytum.
Ey amin olanlar diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başladığınız zaman, nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman, dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ayet-i Kerime, nefs tezkiyesine başlayan bir insanın hidayet üzere olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz, iki tane temel faktör var. Birisi hidayet, birisi dalalet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Herkes dalalettedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaştıkları zaman 14. basamakta, tabiyetlerini tahakkuk ettirdikten sonra hidayet üzere olurlar. Ondan evvel dalalettedirler. Öyleyse bir insanın dalaletten kurtulmasıyla, hidayet üzere olmasıyla nefs tezkiyesi arasında kesin bir ilişki var. Maide 105'te Allah'ın söylediği husus, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, yani siz hidayette olduğunuz andan itibaren, hidayet üzere olduğunuz, hidayete adım attığınız andan itibaren, henüz hidayete ermediniz ama hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Neden? Çünkü başınızın üzerinde aynı anda devrin imamının ruhu oluşur. Oluşursa ne olur? Devrin imamının ruhu sizin mümin olmanız için yeterli sebep teşkil eder. Nefs tezkiyesine başlamanız için yeterli sebep teşkil eder. Ve böylece tabiyetiniz dalaletten hidayete adım atmanızdır. Öyleyse evvela, her şeyden evvel şunu görüyoruz. Nefs tezkiyesi sadece hidayette olanların yapabileceği bir şeydir. Öyleyse hidayete adım attığınız yer mürşidinize tabi olduğunuz noktadır. Ondan evvel herkes dalalette. İşte 10 tane ayet-i kerime, nefs tezkiyesinin başladığı yer hidayet asıldır diyor. Ondan evvel bütün insanlar dalalettedir diyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah-u Teala'nın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Tabi olmayanlar dalaletteler. Taha 123'te Allah-u Teala aynı şeyi şöyle söylüyor. Ey insanlar diyor, size hidayetimiz gelecek. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece o, onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Kehf 17.
Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Câsiye 23. Habibim, o nefslerinin hevasını kendisine ilah edilenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler, yani nefslerin hevasına tabi olanlar. Kasas ilde ne diyordu Allah Teala? Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olanlar, onlar dalalettedirler.

5. Delalet ayeti kerimesi Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Tabiyet yoksa dalalet mutlaka var. Görüyorsunuz ki burada Allah-u Teala nefs tezkiyesinin tabiyetle mümkün olduğunu söylüyor. Ayet son derece açık. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye. Öyleyse tabiyet, nefs tezkiyesinin kesin hükmüdür. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Âl-i İmran 164'te de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye Resul bahsederiz diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, gene nefslerini tezkiye etsin diye geçiyor. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalette içindedirler diyor. Dalalet içindedirler diyor. 6 ayet oldu. Bunlardan 5 ve 6. ayetler tabiyetin dalaletten kurtulmanın nefs tezkiyesinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar tabiyeti reddettikleri için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala ve Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor onlar. Davetçinin reddedilmesi, tabiyetinin reddedilmesi. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar noktasına ulaşsınlar diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Zümer 23'te de diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Yani kişi dalaleti seçtiği için onlar için bir hidayetçi olmuyor. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki tabiyet asıldır. Nefs tezkiyesinin başlangıcı. Araf 186'da Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İsyan edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a isyan etmiş olanlardır. Ve isyan edenleri dalalette bırakır, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Zaten adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman Allah-u Teala onlara niçin hidayetçi tayin etsin? Onlar nefslerini tezkiye etmeyi dilemiyorlar. Niçin hidayetçi tayin etsin? Nefslerindeki afetler sebebiyle, afetlerden bir tanesi de isyan. İsyan hüviyetinin sahipleri ve mürşitlerine ulaşamıyorlar. Ulaşsalar isyan müessesesi adım adım yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlar nefs tezkiyesine başlayamazlar. Mürşide, Resul'e nefsler tezkiye olsun, tasfiye olsun diye ulaşılır. Tabiyet tezkiyenin başlangıcıdır. Öyleyse
sıfırdan bu başlangıç noktasına birkaç cümleyle inşallah ulaşalım. Biliyorsunuz İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirmeye insanların bakış açısı, Allah'ın o kişiyi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Ve Allah-u Teala kimi seçerse bu ikinci basamakta seçer. Kalbinde zevk olmayanları seçer. Kalbinde maraz olmayanları seçer. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri, inkar etmeyenleri, ketmetmeyenleri seçer. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları seçer. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Kalbinde zevk olanları seçmez. Kalbinde hastalık olanları, maraz olanları seçmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın seçtiği bir kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka diler mi? Hayır, mutlaka dilemez. Ama seçtiklerinin büyük kısmı mutlaka diler. Ve dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan vardır artık. Kurtuluşa ehil olmuştur. Kurtuluşu elde etmiştir. Mutlaka o cennete girecektir. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi yok eder. Kulaklarındaki vakrayı yok eder. Kalbindeki ekinleti yok eder. Yerine ifat koyar. Ne olur? Kişi görmezken görmeye başlar. Kulakları da vakır olduğu için işitmezken, manaya varamazken irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlar. Ve kalbinde ekinnet vardır kişinin. Ve bu ekinnetle o kişinin kalbi en güzele ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Ardından Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için bir nur yolu açar, göğsünü şerh eder kişinin. Sonra kişi zikir yapar ve bu açılan yolu takip eden Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin kalbine ulaşır ama kalp mühürlüdür. Mühürden içeri giremezler ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %2'ye ulaştığı zaman kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman ki mutlaka mürşid isteği o kişiye Allah-u Teala tarafından verilir. Talep ettiği zaman da Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bazen talep etmeden de gösterir, defalarca gösterir. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Bu ihsanla mürşidine ulaştı. Çünkü o talep etti Allah-u Teala'dan mürşidini görmeyi. Talep etmese de Allah-u Teala ona mutlaka gösterecektir. Ama o zaten mürşide ulaşmak için kalbinde gerekli talebi oluşturan bir insandır. Allah onun kalbine koyduğu her şeyle onu irşat makamına yaklaştırmıştır. O kişi tabi olmak için içinde dayanılmaz bir arzu barındırır. Mutlaka tabiyeti ister. Allah'ın evliyası olmak onun için artık bir tutkudur. Vazgeçilmez bir husustur. Bu minval üzere bu kişi mürşidine ulaşır.
Peki ne oldu? Konumuz nefs tezkiyesi. Bu noktaya kadar nefs tezkiyesi var mı? Hayır, yok.

kelimesinin yazılması. Bunlar tabiyetten sonraki işlemler. Kişi büyük bir tehalükle, vazgeçilmez bir taleple mürşidine ulaşmayı diliyor. Ve biliyor ki Allah'ın bütün evliyası, bütün o manevi güzellikleri yaşayanlar mutlaka mürşidlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Tabiyet asıl. Dalaletten hidayete adım atmak için tabiyet asıl ve bütün Allah'ın evliyası hepsi hidayette olanlar. Öyleyse ne diyordu Cuma 2 ile Ali İmran 164? Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler. Ve Resullere niçin tabi oluyorlar? Resullere tabi olmalarının sebebi Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ediyor. Ne olur? Tabiiyet oluşunca o kişinin 7 tane şahit önünde tabiiyeti gerçekleşir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunur, nimette bulunur. Bir devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde oluşur. Oluşması demek, Mücadele 22'ye göre kalbinin içine iman yazılması demek. Ve Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Ve o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere. Kişinin nefsi, nefs tezkiyesine başlar. Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmek üzere. Kişinin fizik vücudu, nefsin tezkiye oranına paralel olarak afetlerden temizlenmesi demek nefsin tezkiyesi. Afetlerden temizlenme oranına paralel olarak fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi diye bir olayı yaşamaya başlarız. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikir üzerinize farzdır. Müzemmil 8'de Allah Teala Veskür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Ahzab suresinin 41. ayet kelimesinde Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Nisa 103'te Feskürallâhe kıyâmen ku'udem ve alâ cunudihim buyuruyor Allah-u Teala, cunubihim buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Daimi zikirde farz. Ve zikir yapıyorsunuz. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsunuz. Bu tekrarın muhtevasında Allah kelimesinin vücuda getirdiği bir işlev var. Kim Allah kelimesini tekrar ederse, o kişinin kalbine mürşide ulaşma noktasından evvel sadece rahmetle fazl ulaşır. Eğer Allah'ın göğüsten kalbe açtığı yol yoksa, ondan evvelki safhadaysa kişi, Allah'tan gelen rahmetle fazl kişinin göğsüne kadar gelir. Yol olmadığı için kalbe giremez.

tekrar geriye döner Allah'ın katına ve sonsuz bir akım hasıl olur. Devamlı Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir. Kişinin göğsüne kadar gelir, oradan tekrar Allah'ın katına geri döner. Kişinin iç dünyasında hiçbir değişiklik oluşturmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama kişi yedi tane kalp şartına sahipse, yani mümin olmuşsa, nefs tezkisi sadece müminlerin yapabileceği bir işlemdir. Ne diyor Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Onlar ki mümindirler, nefs tezkisi yaparlar, amel-i salihat işlerler. İşte onlar mümindirler. Onlar ki nefs tezkisi yaparlar, nefslerini tezkiye ederler, amel-i salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine ulaştıracaktır diyor. Nefs tezkiyesinin yedi kalp şartı. Kalbin içindeki ekinleti Allah'ın alması, kalbin içine ihbat koyması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması, kalbin mührünü açması, kalbin içindeki küfür kelimesini alması, kalbin içine Allah'ın imanı yazması. Bu yedi şart varsa nefs tezkiyesi vardır, yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Öyleyse nefs tezkiyesinin başlangıç noktası, demin işaret ettiğimiz dalaletten kurtulmak, hidayete adım atmak, yani tabiiyet. Tabiiyet yoksa dalalet devam ediyor demektir. Dalalet devam ediyorsa nefs tezkiyesi yoktur. Tabiiyetten sonra nefs tezkiyesinin başladığını söylüyor Allah Teala. Cuma 2 ile Ali İmran 164'te, aynı zamanda Bakara 151'de. Hepsi bu üç ayet, nefs tezkiyesinin tabiiyetten sonra başladığını söylüyor. Öyleyse zikir yapıyoruz. Zikir yapınca, bu yedi tane kalp şartının sahibi isek, tabiyetimizi tamamlamışsak, ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle fazla ve rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Allah'ın göğsümüzü yararak, şerh ederek kalbimize ulaştırdığı yoldan, kalbimize açtığı yoldan, Allah'ın rahmetiyle, fazlı rahmetiyle salavatı, iki grup nur kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührü artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Bu hareketli hale gelen mührün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat, yani dört ünite nur baskı yapıyor. Bu baskıyla mühür zulmani kapıya kadar aşağı iniyor. Zulmani kapı nefsimizin, kalbinin alt tarafında olan, şeytanın karanlıklarını ayaklarımızdan kalbimize kadar ulaştırdığı bir kapı. Aşağıya bakıyor, şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaştığı yere bakıyor. Şeytan yerden, toprağın altından gönderir karanlıklarını. Ve kalbimize ulaşan bu karanlıklar, nefsimizin kalbini devamlı kapkaranlık tutarlar ve kalpte tutulurlar küfür kelimesi sebebiyle biz küfürdeyken. Ne zaman ki mümin oluruz, küfür kelimesi kalpten gider, karanlıkları nefsimizin kalbinde tutacak olan bir çekim gücü artık kalmamıştır. Tam aksine nurları, faziletleri, fazılları nefsimizin kalbinde tutacak olan, kendisine rapt edecek olan iman kelimesini Allah kalbimize yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir ve fazılları kendisine çeker. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sadece müminler içindir. Kalbine İman yazılmayan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü nefsinin kalbinde iman kelimesi yoktur. Yoksa ne olur? Yok.
yoksa o kişinin kalbinde iman kelimesinin yapabileceği işlemi hiçbir vasıta yapamaz. O kişinin kalbindeki iman kelimesi zikrettiğiniz zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavattan fazılları etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bu çekim %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Bu süreç içinde ne olur? İlk zikrinizi yapıyorsunuz. Nefsinizde 7 tane kalp şartı oluşmuş. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. İman kelimesi toplamaya başlıyor. Fazılları etrafında. Dikkat edin, birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi tamamen nurlardan ibaret olur. Çünkü karanlıkları nefsin kalbine çekecek olan küfür kelimesi artık o kalpten alınmıştır. Öyleyse karanlıkların dayanağı yoktur. Nefsinizin kalbine iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak gelen nurlar, faziletler orada tutulur iman kelimesi tarafından çekildikleri için. Ama karanlıkları tutacak bir güç yoktur. Onun için bunlar yerleşirken karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Kalp pırıl pırıl aydınlanır. %100 aydınlanır. %100 nurla dolar. Zikir devamınca. Ve nefsin kalbinde birikim başlar. %1, %2. Bu birikimin %7 olduğunu düşünelim. Ve zikir yapan kişi %7 nur birikimine sahip olan birisi. Zikrini bitirdi. O günkü zikrini bitirdi. Ne olur? Rabbani kapının üzerinde olan başlangıçta ama şimdi zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı birdenbire durur. Neden? O kişi zikri tamamladığı için artık zikretmiyor. Zikretmediği için Allah'ın katından rahmetle faz ve salavat partikülleri gelmez, nurları gelmez. Gelmeyince mührün üzerindeki baskı kalkar. Kalkarsa ne olur? Aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları, zulmeti, nefsin afetleri kalbin içine girerler. İman kelimesinin kendisine çektiği ve yapıştırdığı %7 nur orada kalır. %5 ise %5 kalır. Yapıştırdığı ne kadarsa o kadar nur kalır. Geri kalan nurlar kalbi terk ederler. Çünkü nurlar orada belli bir miktardır. Ama karanlıkların arkası geniş. Nurlar %7 ise karanlıklar, ikide huşudan alınan rahmet %9, %91 kalbin içi boşalacaktır. Çünkü iman kelimesinin çekim gücü sadece %7'yi tutabiliyor kendisinde. Evvelce de %2 rahmet var. Geri kalan kesim karanlıklarla doldurulacaktır. Böylece o kişi evvela %7 nur birikiminde nefsi emmareye ulaşır ve bir rehini olan nefs uzaktan kumanda sistemiyle birinci gökkatının kapısını açar, ruh birinci gökkatına ulaşır. Nefsi emmare o kişinin kalbinde %7 nur birikimini ifade eder. Ve nefs bir rehini olarak ancak birinci gökkatının kapısını açabilir. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, yani tezkiye edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.
Öyleyse Allah'ın rahim esması nefs tezkiyesinin işaretini taşır. Allah Teala rahim esmasının ve Rahman esmasının sahibidir. Rahman esması herkes içindir. Ama Rahim esması sadece nefs tezkiyesini yapabilecek olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. Başkaları Rahim esmasından faydalanamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Rahim esmasından sadece onlar faydalanır. O Rahim esmasıdır ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için onu nefs tezkiyesini gerçekleştirebileceği bir hedefe ulaştırdı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, %7 nur birikimiyle nefse emare tamamlandığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Nefsinin kalbinde %7 fazıl kalıcı olarak sağlam bir şekilde iman kelimesinin etrafına yerleşmiştir. Karanlıklar ne kadar güçlü olarak gelirlerse gelsinler, bu %7'yi oradan söküp çıkaramazlar. Çünkü onları tutan bir kelime var orada, Allah'ın yazdığı bir kelime, iman kelimesi. Onun çekim gücü etrafında bu nurları, fazılları tutuyor. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse demek, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Acaba Allah Teala burada ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şimdi düşünün, bir insan tezkiye olmak istiyor. Ama tezkiyenin şartlarını yerine getirmemiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamış, kulaklarındaki bakrayı almamış, kalbindeki ekinleti almamış, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmemiş, göğsünden kalbine nur yolunu açmamış, kişiyi mürşidine ulaştırıp da onun kalbinin mührünü açmamış, kalbindeki küfür kelimesini almamış, kalbinin içine Allah'a imanı yazmamış. Bu kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, zikir ona hiçbir fayda vermez. Zikir onu nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Öyleyse böyle bir insanın nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi mutlaka Allah'ın yardımını gerektirir. Allah'ın yardımı olmazsa, yani bu söylediğim işlevleri Allah-u Teala o kişide tamamlamamışsa, o kişi ne yaparsa yapsın nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası Allah'ın dışında mürşide mutlaka ulaşmayı gerektirir. Ve mürşide o kişiyi ulaştıran Allah'tır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin irşat makamına ulaşması nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Furkan suresi 69. ayet-i kerime cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların azabının artacağından bahsediyor Allah-u Teala. Furkan 70. Ama kim tabi olur da, tövbe eder de, mümin olursa ve amelü salihata başlarsa, Allah
onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Tövbenin, mürşidin önünde yapılan tövbenin kişiyi mümin kıldığını ve bu mümin kılınmakla nefs tezkiyesinin başlayacağını söylüyor Allah-u Teala. Kişi mümin olmamışsa, kalbinin 7 tane kalp şartı tahakkuk etmemişse, ki 7 kalp şartını da Allah tahakkuk ettirir, kişinin Allah'a ulaşmasını dilemesi üzerine ve gene kişinin talebi üzerine Allah'ın mürşidine ulaştırır. O standartlarda kişinin ulaşabildiği o noktada kişinin talebinin Allah'ın o istikametteki yardımıyla bir yerlere ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı talep etti. Allah kalp şartlarını dizayn etti. 4 tanesini. Allah o kişide irşat sevgisi, mürşit sevgisini oluşturdu. Kişi irşat makamına ulaşmayı diledi. Cani gönlünden diledi ve hacet namazını kıldı. Kılmasa da Allah Teala'nı gösterir. Kılarsa mutlaka gösterir. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra kalbi son 3 şartı da gerçekleştirdi. Ve kişi nefs tezkiyesini yapabilecek olan bir özellikle donatıldı. Görüyoruz ki Allah-u Teala kişinin nefs tezkiyesini yapabilecek olan şartları onda oluşturuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah gerekli şartları oluşturuyor. Eğer bu söylediğimiz şartlar oluşmasaydı o kişi hiçbir zaman nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Görüyorsunuz ki şartları oluşturan Allah. O kişinin nefsinde nefs tezkiyesini yapabilecek olan bütün şartlar böylece tamamlanıyor. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen nurlar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İşte böyle bir toplanma, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafındaki toplanma, nefs tezkiyesinin temelini teşkil eder. Nefs tezkiyesi bu demektir. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde Allah'ın fazıllarının iman kelimesinin etrafında toplanması demektir. Bu toplanma adım adım daha güzele doğru gider. Daha çok nefsin kalbini doldurur. Ama görüyorsunuz ki bunu yaptıran Allah'tır. Şartları olgun hale getiren, şartları en güzele ulaştıran Allah'tır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bu konuda bütün şartları bir araya getiriyor. 7 tane kalp şartı ard arda tahakkuk ediyor. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan şartlar ve tabiatıyla buna en büyük ibadet olan zikrin sebebiyet vermesi söz konusu. Sadece zikir yaptığınız zaman başlangıçta rahmetle faz, irşat makamına ulaşıp tabiyetinizden sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli 4 grup nur size gelecektir. Rahmetle salavatın gelebilmesi ancak kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de tabiyetini gerçekleştirdikten sonra, hidayet üzere olduktan sonra mümkündür. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara 157, işte hidayete erecek olanlar onlardır. Hidayete erenler onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı